haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası

After a while, the ship pulled into the harbor, rolling slow

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kendi emperyalist politikaları için Türkiye'yi hep kontrol altında tutmak istiyorlar. Türkiye'yi başka kutba savurmak istemiyorlar. 15 Temmuz saldırısı bu yüzden. Hükümetleri Türkiye'de işte gerek önceki parlamenter sistemdeki hükümetleri, gerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonraki kabineye yönelik saldırıların psikolojik harbin nedeni de bu. Amerika kontrol altında bir Türkiye'yiz. Ben diyor Türkiye'ye şunu söyleyeceğim. Rusya'ya da Türkiye uygulamalı diyor. Ben Karadeniz'de Rusya'yla çatıştırmak istiyorum diyor Türkiye'yi. Türkiye buna uymalı diyor. Mesela ben yaptırımı uygulayacağım. Türkiye buna uysun istiyor. İşte Türkiye buna uymadığı için şu an ciddi gerilimler var ama artık yani bundan 20 sene önceki, 30 sene önceki, 50 sene önceki Türkiye'de değil ki şu anlamada gelmiyor. Ben bu şu cümleyi de sevmiyorum. Eski Türkiye. Tabii ki Türkiye gün geçtikçe üzerine koyarak ilerliyor. Ama o beğenilmeyen dönemde de Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi, her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'in anlatılmayanları anlatıyoruz. Everybody's looking for that something.

0: en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Carry on.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo dinle olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayan anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekans. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Rehber bu frekansta. Çok seslili bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yasa dışı bahis platformlarında Türkiye'nin siyasi ve adli gündemi de bahis tahtalarına taşındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve Yeni Parti'nin meclisteki sandalye sayısı için para yatırıldığı görüldü. Yasa dışı bahis platformlarında siyasi gelişmelere ilişkin yeni başlıkları daha önce erken seçim, asgari ücreti ara zam ve kabine değişikliği gibi konuların bahis konusu yapıldığı sistemde bu kez siyasetçilerin tutuklanması ve gözaltına alınması da seçenekler arasına girdi. Yasa dışı bahis sitelerinde Özgür Özel tutuklanır mı başlığı açılırken evet seçeneği %18, hayır seçeneği %82 ihtimalle gösterildi. Bu başlıktaki işlem hacmi 112 bin liraya ulaştı. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle son olarak 4 Ağustos'ta fezleke hazırlanmış, buna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 6 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı'na gönderilmişti. Böylece Özel hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke sayısı 62'ye çıkmıştı. Bir başka başlıkta 31 Ağustos'a kadar kaç il veya ilçe belediye başkanının gözaltına alınacağı soruldu. 2 veya 6 seçeneği %50, 3 seçeneği %1, 4 veya üzeri ise %19 olarak gösterildi. Bu bahis içinde 43 bin liralık işlem yapıldı. Yeni Parti'nin 31 Ağustos itibariyle mecliste en az 95 milletvekiline ulaşıp ulaşmayacağı da bahis konusu oldu. Evet ihtimali %14, hayır ihtimali %86 olarak gösterilirken işlem hacmi 81 bin 100 liraya ulaştı. Platformda ayrıca 31 Ağustos'a kadar bir sanatçı uyuşturucudan tutuklanacak mı sorusu için de bahis açıldı. Bu başlıktaki işlem hacmi ise 58.900 lira oldu. Yasa dışı bahis platformlarında bu kez Türkiye'nin siyasi ve adli gündemi bahis konusu oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, belediye başkanlarının gözaltına alınması, Yeni Parti'nin meclisteki sandalye sayısı ve bir sanatçının uyuşturucu suçundan tutuklanıp tutuklanmayacağı üzerine bahisler açıldı. Söz konusu başlıklarda on binlerce liralık işlem hacmine ulaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

I gave you my love. I gave you my love. I love.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları, okul güvenliği, dijital eğitim ve öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, resmi ve özel tüm okul ve kurumları kapsıyor. Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin Türkiye genelinde uygulama birliği içinde yürütülmesini ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor. Genelgede, eğitim faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılının teması ise, marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okullarda öğrencilerin gelişimini destekleyen oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerinde yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha vurguladı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve tarama sınavlarına ise okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemelerde yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi istenirken veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, aile okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirilmesi istendi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde marifin kalbinde oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBA platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu kullanımı, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen-veli iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Fark programına konuk olan gazetesi haber müdürü Kaan Arslan, Süleymancılar Cemaatinin kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü anlattı. Yapılanmanın şirketleşme sürecini, yurt dışındaki faaliyetlerini ve devlet raporlarında yer alan değerlendirmeleri aktaran Arslan, mali kaynaklara yönelik operasyonların olası sonuçlarını da yorumladı.
3: 1930'ların başından beri faaliyette olan bir yapıdan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Bu dini temelle, yani cemaat faaliyetiyle ortaya çıkan ama ardından ciddi anlamda Türkiye'nin hem devlet kurumlarına hem devletimizin memurlarına, ardından devletimizin tamamına ve en nihayetinde milletimiz için milli güvenlik tehdidi haline gelen bir yapıya dönüştü Süleymancılar. Uzun bir süre önce oldu.
4: Yani Alihan Kuruş çıkar örgütü değil ya. Çünkü ya 1930 diyorsunuz.
3: Şöyle, 1930'lardan beri bu halde değil bu örgüt, yapılanma, cemaat. İlk başta evet, hani Türkiye'de tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan sonra ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunağan tarafından bu cemaat kuruldu. Aslında baktığınızda Hilmi Tunağan devletin bir vaiziydi, görevlisiydi. 50'lerin sonuna kadar. 50'lerin sonunda kendi cemaatini kurdu. Yani Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Evet. Medreseler kapatıldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 700-800 arası bir medrese hocası, müderris boşta kalıyor. Cumhuriyet diyor, evet, ki devrimci cumhuriyet, biz bunları boşta bırakmayalım. Çünkü bunlar da hani öyle ya da böyle bir eğitim almışlar. Medrese eğitimi almışlar ve çok uzun süre eğitim almışlar. Aynı üniversite gibi dini temelli bir eğitim. Biz yeni kurulan devlet kontrolündeki bu şeyi, yeni dini eğitime bunları dahil edelim diyor Cumhuriyet, Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimimiz. Ve bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi veriliyor. İşte Kur'an hocası belgesi veriliyor, imamlık veriliyor, müezzinlik veriliyor falan. Ve camilerde, diyanet bünyesinde, müftülükler bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar. Ama devletin görevlileriler. Süleyman Hilmi Tunağan, dikkat edin, Türkiye'de küçük Amerika sürecinin başladığı 45'ten sonra işte kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen kendi özel o vaiz çevresiyle işte büyük camilerde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda, Üsküdar'da falan, Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar veriyor. Orada yarattığı çevreyle kendine artık Türkiye'deki o Amerikancı sürecin de başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması, en nihayetinde NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunağan da artık kendini devletten koparıyor ve cemaat kuruyor. Kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılanma önce 59'da Süleyman Hilmi Tunağan vefat ediyor. Ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar'ı pek çok kişi yakından tanır. Eski Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili. Bu dönemde şirketlemeye başlanıyor. Bu dönemde yurt dışına açılmaya başlanıyor. Bu dönemde bir takım, işte özellikle 1980'den sonra bu güçle birlikte, bu parayla birlikte, bu yurt dışı gücüyle birlikte artık büyük bir FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. 1980'de Tahir Altıkulaç vardır, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisi hala hayatta. Bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi. 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Rapor veriyor. Diyor ki bunların Türkiye'de 2000 öğrenci yurdu var ve devlet için çok tehlikeliler. Diyanete hedef gösteriyorlar. Bakın 1980'den bahsediyorum. Diyanete hedef gösteriyorlar ve müftülerimizi, imamlarımızı tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şimdi bu artık yavaş yavaş 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990'ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor. FETÖ ile birlikte, Fethullahçılarla birlikte, o zaman FETÖ değil, Fethullahçılarla birlikte en tehlikeli iki yapı devlet için Süleymancılar. 2002'de bir Genelkurmay raporu hazırlanıyor. Yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Ergenekon dosyalarına da giriyor Süleymancılar hakkında bazı raporlar ve en son 2016'dan sonra FETÖ darbesinden sonra, FETÖ darbe girişiminden sonra bir rapor hazırlanıyor Diyanet tarafından. 48 tarikat ve cemaat inceleniyor bu raporda. Türkiye'de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor. Orada bazı gruplar hakkında, bazı dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Alparslan Kuytul operasyon yapıldı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ'ye yakın, devlete düşman bir yapı değerlendirmesi yapılıyor Diyanet'in raporunda. Adnan Oktar hakkında işte yabancı istihbarat bağı, Mossad bağı, efendim dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Bir de Süleymancılar hakkında doğrudan yeni FETÖ deniyor. Yabancı istihbarat bağı var deniyor ve devlet içinde paralel yapılanması var deniyor. Yani dikkat ederseniz 1980'de Diyanet raporu, 90'ların sonunda Emniyet raporu, 2002'de Genelkurmay raporu, 2016'dan sonra yine Diyanet raporu. Yani devletin bütün birimleri aslında bunu biliyor, bir tehdit olduğunu.
4: Peki bunu, yani bu kadar devletin raporlarında yer alıyor. Fakat öyle bir şey ki son günlerde ben bakıyorum televizyonda şurada burada tartışmalar yaparken, yani buna bir jetfazın tarzı bir muamele, yani sadece mali operasyonlarla yapılmış falan gibi. Orada bir sıkıntı yok mu?
3: Aslında tanımlamalarda doğru. Eksiklikler var ama mesela bir gelişme oldu. O gelişmenin biz bu olayın mali kısmında olmadığını düşünüyoruz. Herhalde bütün Türkiye kamuoyu da öyle düşünüyordur. Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılması.
4: Evet.
3: Neden açıldı mezarı? Şüpheli ölüm iddiaları var çünkü. Biz de bunu gündeme getirmiştik. Şimdi ortada bir cinayet varsa bu konu mali olabilir mi? Yani bir cemaatin lideri, eski Ulaştırma Bakanı öldürülüyor. Yani iddia o yönde. O şimdi araştırılıyor. Böyle bir şey ispatlanırsa bu konunun maliyeyle ne alakası var? Yani demek ki işin başka boyutları var. Çünkü bu para trafiğinin, kara para trafiğinin, Alihan Kuriş yapılanmasının kara para trafiğinde yurt dışı bağlantısı olarak İsrail şüphesi şu an araştırılıyor. Artı Alman istihbaratı BND ile bağı da araştırılıyor. FETÖ tipi kapalı teşkilatlanma yapısı da araştırılıyor. Mesela soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şu yazıyordu. Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasının FETÖ tipi bölge ve mıntıka yapılanması araştırılıyor. Şimdi o bölge ve mıntıka Süleymancıların kendi iç örgütlenmesinin terimleri. Mesela biz geçen gün Aydınlık'ta bir manşet atmıştık. Süleymancılar dünyada 157 ülkede örgütlü diye. Dünyayı 157 ülkede örgütlüler, 15'e bölmüşler, 15 bölgeye. İşte var ya, o 7 kıtayı da kendi içlerine bölmüşler. 15 bölge, toplamda da 105 mıntıka var. O mıntıka altında da ülkeler var. İşte yurtlar var, kurslar var, okullar var, şirketler var. Yani bildiğiniz gibi, bildiğiniz FETÖ gibi bir yapılanma ve şimdi bunu devletimiz de soruşturuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin biz mali olmayan konular olduğunu düşünüyoruz.
4: Evet. Peki yani bu kadar sözünü ettiğiniz 157 ülke, bu kadar şey, özellikle Almanya'daki Köln şehrindeki yapılanma tartışılıyor. Almanya Köln şehrindeki yapılanma, yani bir anlamda anladığımız kadarıyla gelen bilgilere baktığınızda örgütü merkezine oraya taşıyorlar. Yani bunu nasıl bağlıyorsun? Mesela FETÖ Amerika'ya taşıyor. Süleymancılar Almanya'ya taşıyor. Ya bunların hepsi NATO ülkesi, bizim müttefikimiz. Yani bizim müttefikimiz Türkiye içinde tehdit oluşturan bu böyle nasıl böyle yataklık yapıyorlar? O nasıl izah ediliyor?
3: İşte bu aslında burada Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi ülke olduğunu veya NATO üyesi ülkelerin Türkiye'yi ne kadar kabul ettiklerini veya işte o ilişkinin ne kadar sağlıklı ve organik olduğunu düşünmek lazım. Yani Türkiye aslında 2014'ten sonra bir arınma sürecine başladı. Bu arınma FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, işte siyaset içindeki Atlantikçilerle, emperyalistler işbirliği yapanlarla mücadele ve bugün en nihayetinde geldiğimizde kökü dışarıda olan yabancı devletlerin güdümünde Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten dini yapılanmalarla mücadele noktasına geldi. Toplam bir arınma süreci var ama bakıyorsunuz hepsinin ucu aynı yere dokunuyor, NATO'ya. Yani Türkiye aslında NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. NATO'nun Türkiye'de yeni bir iktidar kurma, yeni bir anlayış başlatma, yeni bir süreç başlatma planı hep var. Ve Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Türk devleti ve Türk milleti bunlarla mücadele ediyor. Türkiye içindeki milli kuvvetler NATO'nun 2014 öncesinde olduğu gibi, FETÖ'nün 40-50 yıldır yaptığı gibi bir süreci artık buradaki milli kuvvetler, ülkemizdeki milli kuvvetler artık istemiyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet, Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. NATO devlet başkanlarıyla samimi pozlar verildi falan. Onun bildirisine imza atıldı. AK Parti hükümeti imza attı. NATO'nun misyonlarında yer alacak ama baktığınız zaman ülkemizdeki milli kuvvetler NATO'nun aparatları dedi. Bu nasıl olacak? Burada hala bir soru işareti var.
4: Yani bizde bir NATO aşkı var ama NATO'nun da Türkiye aşkı yok. Tam tersine Türkiye'ye düşmanlığı var.
3: Aynen öyle. Amerika'da mesela daha yeni Haziran ayında bir yasa geçti. Amerikan dış politikasının Doğu Akdeniz uygulamalarını yasalaştıran bir kanun geçti Amerikan Senatosu'ndan. Diyor ki özetle bizim Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz, dış politikada Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapacağız ve ekonomik olarak da işte bunların Hindistan, Orta Doğu, Avrupa diye bir koridorları var. Ekonomik koridorları var IMEC diye. İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor Hindistan'dan. Bunu da Çin'in kuşak yol girişimine karşı büyütmeye çalışıyorlar. Şimdi baktığınız zaman biz değil miyiz müttefik? Yani tırnak içinde söylüyorum. Türkiye değil mi müttefik? Siz askeri olarak Güney Kıbrıs'a neden yığınak yapıyorsunuz? Neden Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la müttefik oluyorsunuz? Zaten NATO bir müttefiklik anlaşması değil mi? İttifak anlaşması değil mi? Neden ayrıca bir müttefiklik yapıyorsunuz? Bir de soru, madem böyle bir müttefiklik yapıyorsunuz, düşman kim?
4: Evet, çok aslında her şey çok net gözüküyor. Biz dönecek olursak bu örgüte. Şimdi son gelinen nokta nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Yani çünkü her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
3: Şimdi birincisi Süleymancılar Cemaati ile ilgili söyleyeyim. Devletimiz bu yapılanmanın, Alihan Kuliş yapılanması diye belirtilen bu yapılanmanın bir kere mali kaynaklarını kurutuyor. Bu çok önemli. Şimdi biz Süleymancıların uzun yıllardır bahsettik ya az önce faaliyet yürütüyorlar falan. Özellikle Türkiye'de 1000'den fazla, bazı kesimlerin söylediğine göre 1500 civarında öğrenci yurtlarının olduğu söyleniyor. Bunların dışarıdan baktığınızda tabelasında öğrenci yurdu yazıyor. Fakat içeride Kur'an kursu diyor onlar dışarıya karşı ama kendi iç medrese eğitimlerini uyguluyorlar. Tekamül eğitimi diyorlar buna.
4: Evet.
3: Şimdi bu kadar yurt, bu kadar öğrencinin ihtiyacı, gideri, yemek, gıda, personel maaşı, bunların toplam olarak mali giderleri, kiraları, faturaları, para olmadan bu kadar büyük bir yapı ayakta kalamaz. Ve devletimiz bu para kaynağının hem yasal kısmını, yani şirketleri el koydu, tedbir koydu, hem de yasa dışı olarak toplanan kayıt dışı paraya el koydu, kara paraya. Şu an Alihan Kuruş yapılanmasının Türkiye'de parası kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Parası kalmayan bir yapı nasıl hareket edecek?
4: Orada ama da yurt dışına önemli miktarda para çıkartmışlar.
3: Evet, yani yurt dışında tabii FETÖ'de baktığınızda Türkiye'de eli kolu kesildi. Burada faaliyet alanları kalmadı. Ama yurt dışında faaliyetleri var. Çünkü yabancı devletler destekliyor. Burada Süleymancılar için artık para olmadığı için faaliyet alanı kısıtlanacak gibi görüyoruz. Zaten Alihan Kuliş bu operasyonu bildiği için önceden Almanya'ya yığınak yaptı. Almanya'ya büyük bir merkez inşa etti ve paranın ciddi bir kısmını da 100 milyar lira gibi bir parayı da oraya aktardı. Zaten yurt dışında da para cemaatin. Hem kayıt dışı çıkan para var hem bilinen bir para var çıkarılan. Bir de hali hazırda yurt dışındaki bir para var. Toplam olarak Almanya'dan, Köln'den zaten 1970'lerden beri orada örgütlüler Almanya'da. İslam Kültür Merkezleri Birliği adı altında. O kuruluşun Almanya'da 300 şubesi var. Merkezi de Köln. Şimdi 70 milyon euroya yeni bir bina yapıyorlardı. Oradan yönetecekti. Aynı ikinci bir Pensilvanya gibi. Fethullah Gülen nasıl örgütünü yurt dışından yönetti? Orada öldü, oraya gömüldü. Alihan Kuruş'un da planı oydu. Bir ruhani lider gibi oraya gidecekti. Belki olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'ye geri dönecekti. Aynı Fethullah Gülen'in yapamadığını belki o yapacaktı. Belki de çok büyük bir beklentiyle bunu planladı ama devletimiz buna izin vermedi.
4: Peki bunun başka siyasi ayakları da ortaya çıkabilir mi? Çünkü bu türde tartışmalar giriyor. Yani seçim öncesindeki çeşitli ittifaklar var, çeşitli verilmiş sözler var bu Süleymancılara karşı. O konuda herhangi bir adım var mı şu anda?
3: Şimdi itirafçıların beyanları düşmeye başladı. Soruşturma kapsamında pek çok itirafçı var. Cemaatin içinden ayrılan insanlar bu süreçte gidip şikayetlerde bulunmuşlar, suç duyurularında bulunmuşlar. Bazı öğrendiğimiz itirafçıların bu siyasi yönüne dikkat çektiğini öğrendik. Örneğin mesela bir itirafçı

0: ayında Ankara'da Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı ikinci bir soruşturma daha var Antalya'da, Muhittin Böcek soruşturması. Orada itirafçı olan bir iş insanı var Muhittin Böcek soruşturmasında. İddianameye girdi. Resmen iddianamede var. İtirafçı diyor ki Muhittin Böcek Süleymancılarla işbirliği yaptı seçim sürecinde. Yani şu an aslında yargımızın elinde de hem bu Ankara'da yürüyen davadaki pardon soruşturmadaki itirafçılar var. Hem Antalya'da Muhittin Böcek soruşturmasındaki itirafçılar var. CHP ve Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu CHP'sini kastediyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'sinin 2019-2024 yılları arasında seçimlerde Süleymancılarla Alihan Kuruş'la işbirliği yaptığını anlatmışlar.
1: Şimdi Kaan, yani ne yazık ki Türkiye'de bu ilişkiler her parti için geçerli. Yani FETÖ'nün kimlerle ittifak yaptığını, nasıl büyüdüğünü, neredeyse devlete ortak olduğunu verildiğini biliyoruz. Yani böyle acı tecrübelerimiz de var. Gerçi daha sonra bunlar uyandılar bu yaptıkları hatalar konusunda da itiraflarda ve öz eleştiride bulunanlar da oldu. Yani bu FETÖ olayından sonra yani Türkiye'nin tekrar benzer bir şeyle karşılaşması yani biraz tuhaf değil mi? Yani ders olmadı mı bu FETÖ bize? Yani araştırmalarda nasıl görüyorsun? Yani bu konuda bir uyanıklık bir şey oluşmamış mı Türkiye'de?
0: Aslında bir uyanış var toplumda. Aslında uzun bir süredir bu yapılanmalardan milletimiz çok rahatsızdı. Toplum çok rahatsızdı. Dolayısıyla bunun bir zemini vardı. Fakat arka planda bir takım bizim de görmediğimiz ama anlamaya çalıştığımız bir takım şeyler vardı ki bu yapılanmalar korundu. Fakat şimdi artık düğmeye basıldı. Alparslan Kuytul, efendim işte Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılar ve belki daha da devam edecek. Çünkü bizim işaret ettiğimiz daha pek çok yapılanma var böyle. Mesela Nurcular içindeki FETÖ yapılanması. Şimdi Nurcular içinde de bir ayrım var. Mesela Tahşiyeciler diye bir grup var. Onlar mesela devletin ve milletin yanında. Diyorlar ki biz FETÖ'yle en başından beri mücadele ediyorduk. Zaten onları çok sert eleştirdiğimiz için içeriden, Nurcuların içinden biz eleştiri yapıyorduk. 2010'da kumpasa maruz kaldık dedi. Tahşiye kumpası var mesela. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca tahşiye kumpası nedeniyle hapis yatıyor şu an. Onlar mesela diyor ki biz hani anlatıyoruz. Biz devletin milletin yanındayız. Şu an hala FETÖ şeyin içinde, Nurcuların içinde bir FETÖ yapılanması var. Kim yönetiyor bunu? Kemalettin Özdemir yönetiyor. Kemalettin Özdemir kim? FETÖ'nün eski
1: Köz.
0: emniyet imamı. Köz.
1: Közcüler de.
0: Evet, meşhur Köz. İşte meşhur cinayetlerin işlendiği, faili meşhur cinayetlerin işlendiği Uğur Mumcu, Necip Oğlu, Bahriye Üçok, işte diğer faili meşhurlar hepsi Kemalettin Özdemir'in emniyet imamı olduğu dönemde işleniyor. Ve geçen yıl Ankara'da yürüyen FETÖ davasında Kemalettin Özdemir hapis cezasına mahkum edildi. Evet, itirafçı olduğu için indirim aldı ama sonuçta bir mahkumiyeti var şu an. Sicilinde FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İçeriden aldığımız, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kemalettin Özdemir'in şu an YouTube'a bakın. Risale-i Nur sohbetleri var. Şu an son durumu bilmiyorum ama geçen seneye kadar, mahkumiyet alana kadar Ankara'da bir üniversitede de profesörlük yapıyordu Kemalettin Özdemir. Nurcuların içerisinde hala abilik yapıyor. Hala sohbetler düzenliyor, Risale-i Nur sohbetleri. Şimdi içerideki insanlar diyor ki bu adam hala FETÖ'ye bağlı. Hala faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla bu adamın bağlantılarına dikkat çekilmeli diyorlar. Biz mesela bakıyoruz, Sözler Köşkü, Hayalhane, Maksat 114 gibi gençlik dernekleri var Nurcuların içinde. Bunu 30'lu yaşlarında çocuklar yönetiyor, gençler yönetiyor. Mesela sadece Hayalhanem diye bildiğimiz yapının Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da devasa plazaları var. 6-7 katlı binaları var. Milyon dolarlık binalar bunlar. Sadece küçük ortaokul, lise çocuklarıyla sohbet yaparak, böyle dramatik dini hikayeler konuşarak, onları ağlatarak falan bu kadar büyük binaları nasıl satın alıyorsunuz? Herhangi bir ticari faaliyetleri de yok. Kaynakları belirsiz şekilde bunlar faaliyet yürütüyorlar. Büyük büyük harcamalar yapıyorlar. İçeriden çıkan bir sürü şikayetçi var. Bize gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki bunlar FETÖ bağlantılı. Mesela Hayalhanem'in başındaki Mehmet Yıldız kapatılmadan önce İzmir'deki Körfez Dershanesi'nde FETÖ'nün hocaydı.
1: Evet.
0: Yani sonuç olarak Türkiye'de böyle yeterince ders alınmadığını biz görüyoruz. Böyle yapılar faaliyetlerini yürütüyorlar. Toplum da rahatsız. Ama artık hani devletimiz bu rahatsızlığı dikkate alıyor. Milli güvenlik tehdidi olan bu yapılara artık tek tek operasyonlar gelmeye başladı.
1: Zaten Kaan şimdi yani Mustafa Kemal başından söylemiş Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz demiş. Yani şimdi düşünüyoruz. efendim yargıda şunları

0: yok emniyette bu tarikat etkin, orada şu tarikat etkin. Ya böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü artık? Yani adı üstünde Diyanet'i niye kurmuşuz? Diyanet bu işte yönetecek dinsel işleri. Atatürk Diyanet'i bu amaçla kurmuş. Ya bu tarikatlar nedir? Şimdi milyarlarca kumara hitap eden, kontrol eden tarikatlar düşün. Efendim öyle yerler kuruyorlar ki Türkiye'de kurdukları şatoları geçtik. Bir de yurt dışında devasa binalar kurmaya başladılar. Külliyeden kurmaya başladılar. Şimdi yani yok mencilci, yok hak yolcu, yok şucu, yok bu. Ya bu nasıl bir şey oldu bu Türkiye bu? Hani, ya bunları kökünden çözmek gerekmiyor ama Diyanet ne iş yapar? Diyanet'i niye kurdunuz bunları bırakacaksınız bu işleri? Yani bu kontrolden çıktığı zaman ben Antalya bölgesindeki bazı Süleymancı yurtlarını biliyorum. Yani o kadar lüks yapılan ki zaman zaman yabancılar otelde yer var mı diye onun kapısına kadar gidiyorlar yani. Yani burayı devasa bir otel sanıyorlar yani. Öyle yurtlar kurmuşlar diyorlar. Ve burada yani yaşları ilkokul çağına gelmemiş olan çocuklar bir anlamda bir militan yetiştirme veya da bir büyük yetiştirme amacıyla kurulan diyor. Yani dert din falan filan değil, din olsa yani dert din olsa bunların başındaki insanlar dünyanın en lüks araçlarına biniyorlar. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yani Türk dünyada İslam alimlerinin böyle bir yaşamları yok zaten. Onlar sıradan yaşamışlar ama bunlar en lüks arabalarda, en lüks şatolarda, en lüks villalarda yaşıyorlar. Yani bunların aslında belki de Türkiye'nin bunları sorgulaması gerekmiyor.
1: Kesinlikle aslında baktığınız zaman hani Türkiye'de zaten bir kesim bunlara karşı ama hani bunlarla aslında birlikte hareket eden muhafazakar kesimde bile ciddi bir rahatsızlık var. Onlar rahatsız oluyorlar. Hem siyaset içerisinde hem toplum içerisinde muhafazakar camia dediğimiz kesim bu lüks yaşantılar, bu büyük holdingleşmelerden çok rahatsız. Bakın bizim bugün devletimizin Kur'an kurslarında, Diyanet'in Kur'an kurslarında bir biat kültürü var mı? O Kur'an kursuna giden çocuk Kur'an öğreniyor değil mi? İmama biat ediyor mu? Etmiyor. Bir vatandaş olarak o kapıdan giriyor, bir vatandaş olarak o kapıdan çıkıyor. Fakat cemaatlerde böyle değil. Siz o cemaat madem hizmet veriyorlar, dini hizmet veriyorlar, Kur'an öğretiyorlar. Siz onun kapısından vatandaş olarak girdiğinizde mürit olarak çıkmak zorundasınız.
0: Ben bu ekiplerle bir sohbet ettim. Arabacılar da söyledikleri şuydu. Hocamız bize desin ki git şu adamı vur. Biz hiç düşünmeden gider onu vururuz. Yani böyle insan tipleri ve Türkiye için çok ciddi bir risk yani. Türkiye'de bunun çok uluslararası istihbarat örgütleri de bunları kullanıyorlar ve Türkiye'deki çok cinayetleri de böyle işlediler zaten. Yani o nedenle son derece tepkin. Peki FETÖ ile Süleymancılar arasında bir organik bağ var mı? Yani bu konuda bilgiler geliyor. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde FETÖ'den gelen talimatla renklendiler. Yani evet. Diğer tarikatların içine durdular. Bunlardan birisi de Süleymancılar. Bunu herkes biliyor. O konuda elinde araştırmalarında ortaya çıkan bir bulgu var mı?
1: Aslında bu konuda çok fazla bağ var. Mesela yakın zamanda soruşturmada ortaya çıktı. Süleymancıların yurt dışına yasa dışı yollarla para çıkardığı yöntemlerden birisi bunların yurt dışındaki çocuklarının, yani talebelerin, çocuk demeyeyim, talebelerinin, öğrencilerin, yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'ye yazları tatil bahanesiyle gelmeleriyle bunların valizlerine yüksek miktarda döviz, para, altın koyarak yurt dışına çıkarmalarıyla oluyor. Yani Türkiye'ye bu çocuklar geliyor, atıyorum mesela bir sınır var ya, yanınızda para çıkarma sınırı, limanından çıkarken para sınırı var, 15 bin dolar. Bu çocukların şeylerine 15'er bin dolar koyuyorlar valizlerine, her birinin. Parayı bu şekilde kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu işi yönetenlerden birisi cemaatin Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakşan, şu an tutuklu Ankara'da. Operasyon kapsamında tutuklandı Romanya sorumlusu. Bu kişinin... Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ortaya çıktı bu kişinin. Alihan Kuriç'le de defalarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Başka bir şey anlatayım, çok önemli. FETÖ çatı davasında yargılanan ve hapis cezası alan bir yönetici var. Dilaver Azim. 2015 aralığında gözaltına alındı. Daha darbeden önce yani. Darbeden 8 ay önce gözaltına alındı. Ve FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası aldı Dilaver Azim. Dilaver Azim kim? Özbekistan kökenli birisi. FETÖ yöneticisi Enver Altaylı'nın yeğeni. Sovyetlerin parçalandığı dönemde Enver Altaylı daha 15-16 yaşındayken Dilaver Azim'i alıyor Özbekistan'dan, getiriyor. İstanbul'da Süleymancı yurduna yerleştiriyor. Burada birkaç sene kaldıktan sonra artık gençlik döneminde 20'li yaşlarında iş hayatına atılıyor, ticarete atılıyor ve bir iş insanına dönüşüyor, zenginleşiyor. Süleymancıların İstanbul'daki yurtlarının finansörü oluyor. Burada Alibeyköy'de, Eyüp'te pek çok yurdun mali ihtiyaçlarını Dilaver Azim karşılıyor. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, kendisi Asya kökenli birisi olduğu için Özbek kökenli, buradaki Süleymancı yapılanmalarına da para göndermiş. Endonezya'ya, Mali'ye, Özbekistan'a vesaire zaten Enver Altaylı bağlantısı var yeğeni olduğu için. Bir de FETÖ çatı davasında ortaya çıktı. FETÖ'nün Asya'daki yapılanmasına bir sürü para göndermiş. Para trafikleri ortaya çıktı hakkında.
0: Evet.
1: Ve bu uzun süre hapis yattı. Bu sene hapisten çıktı. Aldığı cezanın yatarını yattığı için 10 sene yattı çıktı. Hem FETÖ'ye hem Süleymancılara çalışmış. Enver Altaylı'nın Süleymancı yeğeni.
2: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancıların Kemal Kacar döneminde şirketleşerek yurt dışına açıldığını, devlet raporlarında ise yeni FETÖ olarak tanımlandığını söyledi. Cemaatin mali kaynaklarına yönelik tedbirlerin faaliyetini daraltacağını belirten Arslan, Almanya'daki yapılanmaya dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Yoldan geçen birini görürsünüz, üstü başı gayet düzgün, kıyafetleri özenli. Şöyle bir bakar, iki dirhem bir çekirdek dersiniz. Peki hiç düşündünüz mü bu deyim nereden geliyor? Bugün hem zarif bir sözün hem de altının izini sürüyoruz. Eskiden ölçüler bugünkü gibi gramla, kiloyla değil, okka, dirhem ve çekirdek gibi terimlerle ifade edilirdi. Bir okka tam 1283 gram gelir, onun 1/400 kadarı ise dirhem adını alırdı. Ama hassas ölçümler gerektiğinde, mesela kuyumculukta sarraflar dirhem bile yetmezler, çekirdek dedikleri daha ince bir ölçü birimine geçerlerdi. Çekirdek yalnızca 5 santigramlık minicik bir ağırlık birimidir. Peki buraya kadar tamam. Gelelim işin zarif kısmına. Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı altının tam ağırlığı neydi biliyor musunuz? 2 dirhem 1 çekirdek. Yani biri süslenip püslendiğinde, giyinip kuşandığında ona bu deyimi söyleyenler aslında ne der? Sen altın gibisin. Sözün zarif olanı da vardır, nükteyle söyleneni de. Günümüzde biri için 2 dirhem 1 çekirdek dendiğinde bilin ki laf olsun diye değil. O kişiye altın gibi değer verilmiş, üstü kapalı bir iltifat edilmiştir. Başka atasözleri ve deyimlerde görüşmek dileğiyle yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de vatandaşlara göre ülkenin en önemli sorunu ekonomi ve hayat pahalılığı oldu. Asal Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir sorusunu yönelttiği araştırmayı Türkiye genelinde 26 ilde 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdi. 18 yaş ve üzeri toplam 2000 kişiyle yapılan araştırmada bilgisayar destekli telefon anketi yöntemi kullanıldı. Asal tarafından Ağustos 2026'da gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların %61,5'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirtti. Ekonomi ve hayat pahalılığını %11 ile adalet ve hukuk sistemi takip etti. Araştırmada eğitim sistemi %4,1 ile 3. sırada yer alırken işsizlik ve istihdam %4 ile 4. oldu. Emekli maaşları ve asgari ücret ise %3,2'lik oranla 5. sırada yer aldı. Diğer sorun başlıklarında ise ahlaki değer kaybı %2, göç sorunu ve mülteciler %1,8, terör örgütü %1,5, güvenlik ve asayiş %1,4, Kürt sorunu %1,2, kentsel dönüşüm ve deprem %1 olarak ölçüldü. Katılımcıların %3,5'i farklı sorunları işaret ederken, fikrim yok, cevap yok diyenlerin oranı %3,8 oldu. Asal araştırmanın 26 ilde 2000 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye'de vatandaşların %61,5'i ülkenin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu düşünüyor. Ekonomi ve hayat pahalılığını %11 ile adalet ve hukuk sistemi, %4,1 ile eğitim sistemi takip ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Konut fiyatları Temmuz ayında da yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası verilerine göre fiyatlar aylık bazda %1,5 artarken yıllık artış %25 oldu. Yeni kiracıların ödediği kiralardaki yıllık artış ise %28,4 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini yayınladı. Buna göre konut fiyat endeksi Temmuz ayına bir önceki aya göre %1,5 artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %25 arttı, reel olaraksa %5,1 azaldı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan endekse 3 büyük şehirdeki değişimde belli oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul'da konut fiyatları %2,7, Ankara'da %2,2 arttı. İzmir'de ise %0,5 azalış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyatları İstanbul'da %27,7, Ankara'da %26,6 ve İzmir'de %23,1 arttı. Bölgesel verilere bakıldığında Temmuz ayında en yüksek yıllık artış %35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise %16,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kaydedildi. Merkez Bankası yeni kiracı kira endeksi verilerini de açıkladı. Yeni kiracı kira endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Endeks yıllık bazda nominal olarak %28,4 yükselirken reel olarak %2,6 azaldı. 3 büyük şehirdeki aylık değişime bakıldığında yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da %1,7, Ankara'da %2,2 arttı. İzmir'de ise %1,8 azaldı. Kiracı kira endeksinin yıllık değişimi İstanbul'da %32,4, Ankara'da %28,6 ve İzmir'de %26,3 oldu. Bölgesel bazda yeni kiracı kira endeksindeki en yüksek yıllık artış %35 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde kayıtlara geçti. En düşük yıllık yeni kiracı kira endeksi artışı ise %18,8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,5, yıllık %25 arttı. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık bazda nominal olarak %28,4 yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Escucha el ritmo.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlendi, 80 ise çıkış nedeni tespit edilemedi. 2024-2026 döneminde meydana gelen 3869 açık alan yangınının 2682'sinin insan, 766'sının elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. 421 yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi. Muğla'da aynı dönemde meydana gelen her 10 açık alan yangının yaklaşık 7'sinde insan faktörü öne çıktı. İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor, kontrolsüz yakılan temizlik ateşleri ve anız yakılması yer alıyor. Verilere göre açık alan yangınlarının %20'si elektrik, %11'i ise nedeni belirlenemeyen yangınlardan oluştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekti. Aras, bölge sakinleri ve tatilcilerden orman yangınlarına karşı daha hassas olmalarını istedi. Muğla'da 2024-2026 döneminde çıkan 3869 açık alan yangınının yaklaşık %70'inin insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble, yani yaklaşık 130 bin dolar para cezası verildi. Başkent Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı. Bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 3,8 milyon ruble, Google'ın 3,8 milyon ruble ve Microsoft'un 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Rusya'da Google, Telegram, Microsoft'un yanı sıra Apple, TikTok ve diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı. Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor. Rusya'da Telegram'ın faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarda uygulanırken, Moskova'daki mahkemelerin yalnızca bu yılın ilk 6 ayında şirkete verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi aştı. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi, Telegram ve Google'a 3,8'er milyon, Microsoft'a ise 3,5 milyon ruble ceza uygulanmasına hükmetti. Google'un Rusya'da 2021'den bu yana aldığı ciro bazlı cezaların toplamının 29 milyar rubleyi aştığı belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Geleneksel peynirlerde probiyotik potansiyeli taşıyan bakteriler tespit edildi. Reading Üniversitesi araştırmacıları 3 farklı geleneksel peynirin olgunlaşma sürecini mercek altına aldı. Araştırmada peynirlerin farklı olgunlaşma aşamalarından örnekler alınarak bakteri topluluklarındaki değişim incelendi. 3 peynir çeşidinde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı. Özellikle yoğurt üretiminde de kullanılan Streptococcus thermophilus'la peynir üretiminde rol oynayan Lactococcus lactis'lerinin olgunlaşma sürecinde varlığını koruduğu belirlendi. Bazı peynirlerde tespit edilen Friedreich bakterisinin ürettiği probiyotik asidin ise iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Araştırmacılara göre peynirdeki yağ ve proteinler yararlı bakterilerin sindirim sistemi boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Bu da peynirin probiyotiklerin bağırsaklara taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise olgunlaşma süreciyle ilgili. Saman içinde olgunlaştırılan peynirde süreç sonunda erken döneme kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla bakteri türü tespit edildi. Ayrıca 3 peynirde de olgunlaşma tamamlandığında laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Araştırmacılar bunun fermentasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünün parçalanmasından kaynaklandığını belirtti. Reading Üniversitesi araştırmacıları geleneksel peynirlerde lezzet ve dokunun oluşmasını sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeli taşıdığını belirledi. Araştırmada olgunlaşma süreci sonunda peynirlerdeki laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özellikler. Putin, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırıları değerlendirdi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Üniversitelere kayıtlar yarın başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik son saldırıların etkili ve zamanında olduğunu kaydetti. Rus lider, Kiev rejiminin sivil hedeflere yönelik saldırılar başlatarak Pandora'nın kutusunu açtığını ve bunun karşılığını aldıklarını vurguladı. Son günlerde Türkiye'yi hedefine alan Netanyahu yönetimi İsrail'deki seçim hesapları üzerinden skandal açıklamalarını sürdürüyor. Son açıklama ise İsrail Dışişleri Bakanı'ndan geldi ve geri adım geldi. Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyleyen Gideon Sar, statükoyu korumakta kararlıyız, Suriye'de Türk üssünün kurulmasını kabul etmeyeceğiz şeklinde konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor dedi. Yurda dönelim. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul sabah saatlerinde tutuklandı. Adana merkezi 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 kişi gözaltına alınmıştı. 51 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'ya kaçmasında olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın sahibi olan ve bizzat aracın şoförlüğünü yapan Mehmet Özmen'in de FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Özmen'le Kuriş ailesi arasında doğrudan mali ilişki bulunduğu da tespit edildi. 5 Eylül 2023'te Özmen'den Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in hesabına 2 milyon 406 bin lira gönderildiği öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada elebaşının teknik takipten gizlenme yöntemi deşifre oldu. İfadesinde ben hiç telefon kullanmam diyen örgüt lideri Alihan Kuriş'in iletişim trafiğini %50 zihinsel engelli işçinin adına açılan GSM hattı üzerinden yürüttüğü ortaya çıktı. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Çayırhan Kömür işletmelerinde meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. 12 işçi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gaziantep'te 18 Ağustos'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç dün özel uçakla İstanbul'a sevk edildi. 57 yaşındaki Meriç'in yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi. 2026 YKS'ye yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt heyecanı yarın başlıyor. Adaylar kayıtlarını 28 Ağustos'a kadar yaptırabilecek. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provası nedeniyle Vatan Caddesi ve Bulvar'ın yan yolları çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış durumda. Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, Çahal Yolu, Fevzi Paşa ile Turgut Özal Millet Caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilir.
2: Spor.
1: Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe dün sahasında Konyaspor'u 4-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı lacivertlilerin golleri Vedat Muriç, Greenwood ve Asensio'dan geldi. Süper Lig'de günün programına bakalım hemen. İkinci haftaya 4 maçla devam edilecek. Saat 19'da Trabzonspor'la Başakşehir, Eyüpspor'la Gaziantep, saat 21.30'da ise Göztepe ile Gençlerbirliği, Alanyaspor'la da Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Konyaspor maçında sakatlanan ve sahayı sedye ile terk ettikten sonra hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Kafa travması geçiren Aktürkoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, tomografi sonuçlarının tedavisine başlanacağı vurgulandı. Filenin Sultanları Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubundaki ikinci maçında bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Amil erkek basketbol takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'daki son maçında Çekya'yı 99-84 mağlup ederek organizasyonu 3. sırada tamamladı. Şampiyonsa Hırvatistan'ı 96-87 yenen Almanya oldu. Amil kadın basketbol takımımız Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Çekya ile oynadığı maçta 77-76 mağlup oldu. 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın startı bugün Kanlıca İskelesi'nden saat 10 itibariyle verilmişti. 64 ülkeden 2500 yüzücü 6,5 kilometrelik parkurun sonunda Kuruçeşme'de finişi gördü ve finiş devam ediyor. Şampiyonları da bir sonraki bültende açıklayacağız. Haberleri aktardık, saat başındayız.
3: Avukat Tolga Şirin şöyle dedi: bu yasa teklifinin içeriği, bu ceza indirimi ya da infaz düzenlemesi anayasanın 169. maddesine aykırı. Neden? Çünkü PKK-KCK adına ormanları yakmak, yok etmek ya da daraltmak amacıyla işlenen suçlar bakımından da af getiriyor ve anayasadaki orman suçlarına ilişkin af yasası tam olarak buna karşı. Anayasa diyor ki münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ama o kadar hızlı geldi geçti ki komisyon süreci, meclis oylama süreci. Diyeceksiniz ki güçlü bu detaya mı takıldın? Konuşulacak, anlatılacak, tartışılması gereken çok fazla detay var, çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizliklerden sadece birkaçıyla ilgili örnek vermek istedim size.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Radyo Sputnik dinleyenleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Peki en tercih edilen tatil rotalarından nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Tüm bu soruların cevaplarını ve Türkiye'nin turizm rotasını sizler için derledik.
6: İlk durağımız Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Antalya. Doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir şehir olan Antalya'daki şelalelere geziler düzenleyebilir, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları yakından inceleyebilir ve çok sayıda antik kente yüzlerce yıl öncesine doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
5: Antalya'da ilk duraklar Buradan biri Kaleiçi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, yığma taştan yapılmış evleriyle şehrin 3000 yıllık tarihinin de izlerini taşıyor. Kaleiçi'ne şehrin önemli tarihi yapılarından olan Hadrianus Kapısı, bir diğer adıyla 3 kapılardan geçerek giriş yapılıyor. Eski limanı ve şehrin hemen hemen her yerinden görülen Yevli Minare ve 5 Ortodoks Rum Kilisesi'nden biri olan Ayayorgi Kilisesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasında.
6: Ve bir rafting rotası olarak Dim Çayı'nı gösterebiliriz. Çevresinde yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunan Dim Çayı oldukça soğuk olduğu için ferahlatıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Alanya'nın sembolik yapılarından olan Kızıl Kule ve Damla Taş Mağarası da Alanya'da ziyaret listesine eklenmesi gereken yerlerden. Sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damla Taş adı alan mağarada hava sıcaklığı yaz kış değişmiyor.
5: İlgi çekici destinasyonlardan biri ise Yanartaş. Çırığının tepesinde 230 metre yükseklikte bulunan Yanartaş, Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak biliniyor. Doğal ateş kaynağı Yanartaş, günübirlik kamp ve bungalov tarzı pansiyonlarıyla doğayla iç içe olmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Çırılı Kumsalı'nın bir diğer önemli misafirleri de her yıl yuva yapmak için bölgeye gelen karetta karettalar.
6: Su altı dalış yapmak isteyenleri ise Kekova Adası'na alalım. Burası ayrıca yüzme, güneşlenme gibi aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler arasında. Kale Köyü olarak anılan antik kent Simena'da sıra. 260 kilometrekare alanı kaplayan Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nın içinde yer alan adanın Simena'ya bakan kuzey kıyıları yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik dönemdeki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu.
5: Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nikolas'ın ölümüyle yapılan Noel Baba Kilisesi de Demre'nin sembolik yapıları arasında. Noel Baba'nın öldükten sonra bir burada yattığına inanılıyor. İlçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta olan kuş cenneti ise 150'ye yakın kuş türüyle ziyaretçilerini bekliyor.
6: Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Olimpos Antik Kenti ise efsanelere konu olmuş bir yer. Caretta Caretta'ların yavrulama alanı olduğundan sit alana ilan edilen kent koruma altında bulunuyor. Olimpos'tan bahsetmişken Antalya'da bulunan diğer antik kentleri de görmemek olmaz. Kaş'ta Patara Antik Kenti, Aksu'da Perge Antik Kenti, Side'de Side Antik Kenti, Serik'te 12 bin kişilik Amfi Tiyatrosu'yla ünlü Aspendos Antik Kenti de yine gezi rotanıza eklemeniz gereken yerlerden.
5: Kumluca'nın önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Suluada'da turkuaz renkteki denizi ve beyaz kumlarıyla Maldivleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Bir doğa harikası olan Kepez'deki Düden Şelalesi ve Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Antalya'nın ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
6: İkinci durağımız Antalya'ya alternatif olabilecek bir lokasyon olan Mersin. Özellikle Tantuni denildiğinde akla ilk gelen yer olan Mersin, yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayacak kadar kalabalık turist gruplarına ev sahipliği yapıyor. Doğa sporlarını sevenler için Mersin'de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dragon parkuru, Kadıncık Vadisi parkuru ve Atlılar Köyü parkuru bunların en bilinenleri.
5: Mersin'de gidilebilecek yerlerin başında Cennet ve Cehennem obrukları geliyor. Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem obrukları, kireçli arazide yer altındaki akarsuyun aşındırması sonucunda ortaya çıkan mağaraların tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş. Cennet obruğu, Cehennem obruğuna göre daha yeşil olduğu ve içinde bir akarsu bulunduğu için Cennet adını almış. Antik Roma döneminden kalma merdivenlerle inilebilen Cennet obruğunun dibinde bir de antik kilise yer alıyor. Ayrıca yıl boyunca sıcaklığın ve nem oranının değişmemesiyle ünlü olan astım hastalarının sıkça gittiği Astım Mağarası da Silifke'de Cennet ve Cehennem obruklarına yakın bir yerde.
6: Silifke'de dünyada eşine az rastlanan bir diğer yapıysa adam kayalar olarak anılan kabartma figürler. Kayalık bir yamaca oyularak oluştu çerçeve içindeki muhteşem heykellerin M.Ö. 2. yüzyılda yapıldıkları ve anıt oldukları tahmin ediliyor.
5: Ashab-ı Keyf adıyla bilinen Yedi Uyurlar Mağarası da Tarsus'ta görülebilecek yerlerde liste başında olabilir. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mennuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç ve köpekleri Kıtmir'in 300 yıl kesintisiz uyuduğuna inanılan kutsal Ashab-ı Keyf mağarasını gezdikten sonra Aziz Paulus'un atıldığına inanılan kuyuyu da görmeyi unutmayın.
6: Osmanlı döneminden kalan ve koruma altına alınan tarihi Tarsus evleri arasında nostaljik bir gezinti de yapabilirsiniz. Tarsus Şelalesi, Mersin'deki en ünlü şelalelerden bir tanesi olurken Anamur Çayı'nı da söylemeden geçemeyiz. Çay eğim kırıklığının olduğu alanlarda bazı yan kolları üzerinde 25 ila 75 metre arası şelaleler de oluşturmuş.
5: Çamlı Yaylayla merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Beştepe'de ise dağları, kanyonları, mağaraları, gölleri, nehirleri ve ormanları gezebilir. Aynı zamanda çeşitli doğa sporlarını da yapıp kamp kurabilirsiniz. Erdemli'de yaklaşık 1000 yıl önce 1. Leon tarafından yaptırılmış Kız Kalesi de Mersin'in simge yapılarından. Kız Kalesi'ne deniz bisikletleriyle gidebilir, kalenin içini gezebilirsiniz.
6: Üçüncü durağımız bir tatil cenneti olan Muğla. Muğla 1100 kilometreyi bulan sahil şeridi, gizli koyları ve Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin sembolik yapılarından biriyle başlayalım rotamıza.
5: Bodrum Kalesi, Saint Jean Şövalyelerinin kalesi olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuş, 19. yüzyıl sonuna bir hamam yapısı eklenerek Osmanlı niteliği kazanmış. Kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Kalesi'nin hemen yanında yer alan Mindos Kapısı'nı da görebilirsiniz. Antik dönemde şehre giriş noktası olan kapı, Helenistik döneme ait ait önemli bir kalıntı. Yine Bodrum ilçe merkezinde yer alan Zeki Müren Sanat Müzesi de gezi rotasına eklenmesi gereken yerlerden. Müze Bodrum Kalesi'nin hemen arkasında konumlanıyor.
6: Bodrum'da gezilecek bir diğer önemli nokta Halikarnas Mozolesi olarak da bilinen Mozoleon Anıt Mezarı. Helenistik dönemden kalma Bodrum Antik Tiyatrosu ise 13 bin kişilik kapasitesiyle oldukça gösterişli bir mimariye sahip. Tiyatro günümüzde konserler, festivaller, diğer etkinlikler için kullanılıyor.
5: Halikarnasos başta olmak üzere Bodrum Yarımadası Antik Yunan döneminden kalma pek çok antik kent kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Geçmişte bir yolculuğa çıkmak isterseniz Pedasa, Telmisos, Müskebi, Aspat Kalesi, Termera Antik Yerleşimi, Eski ve Yeni Mindos, Uranion, Matsana, Sibda, Siangela ve Taengela antik kentlerinden dilediklerinizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bodrum'a gitmişken Yaşlı, Yakaköy'de yer alan Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ivır zıvır, incik boncuk, çınak çömlek gibi sokak adlarıyla ilgi çekici bir sanat köyü burası. Son olarak Bodrum Yel Değirmenleri şehrin karakteristik öğelerinden biri. Bodrum sahilinde yer alan bu yel değirmenleri güzel manzarasıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.
5: Marmaris'in sembolik yapılarından olan Marmaris Kalesi de eşsiz manzarasıyla görülmeye değer yerlerden. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen kalenin adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kale ilçe merkezinde konumlanıyor. Amos, Kedrai ve Piskos antik kentlerini de Marmaris'te ziyaret edebilirsiniz.
6: Muğla'da yer alan saklı cennetlerden bir diğeri ise Yuvarlakçay. Köyceğiz'de yer alan Yuvarlakçay'ın buz gibi suyu Sandras Dağı'ndan gelen kar sularından geliyor.
5: Yamaç paraşütü içinde lagünü ile bir doğa harikası olan Ölü Deniz'e adres gösterebiliriz. Ölü Deniz tarafına gitmişken Kayaköy Antik Kenti, Tlos Ören Yeri, Leton Kutsal Alanı ve Saklı Kent Kanyonu'nu görmeden dönmemenizi öneririz.
6: Kelebekler Vadisi ise belki de namı en çok duyulan yerlerden. Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölü Deniz beldesi sınırlarında yer alan bir inci. Oyu 350 metreyi aşan sarp kayalıklarla çevrili olan görkemli vadi 80'i aşan kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.
5: Fethiye açıklarında yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası'na uğrayanlar Rodos şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görebiliyor. Yediler Manastırı da ilgi çeken yürüyüş notalarıyla gezi rotanıza eklemeniz gereken lokasyonlardan. Aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan asırlık zeytin ağaçlarının arasına ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinli Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Çanakkale'de. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü durağımız eşsiz doğa güzellikleri ve destansı tarihiyle Troya Devleti'ne dek uzanan Çanakkale. Çanakkale milli mücadelede Türkiye tarihine yön vermiş şehirlerden. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale, Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kuruldu.
1: Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği bölge üzerine kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Çanakkale tarihine de ışık tutuyor.
0: Çanakkale Şehitler Anıtı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Anıt Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda Seydülbahir sınırları içerisinde. Anıtın yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunuyor.
1: Çanakkale türküsünde de adı geçen Aynalı Çarşı'nın imlarının her iki tarafında da ayna olması sebebiyle Aynalı Çarşı ismini almış. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın konumda bulunuyor. Deniz Müzesi'nde ise savaşta kullanılmış silahlar, mermiler ve askeri kıyafetler gibi pek çok değerli eşyayı görebilirsiniz. Burada Nusret Mayın gemisinin de bir replikası bulunuyor. Çanakkale merkezde bulunan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi de dikkat çeken yapılardan.
0: Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya antik kenti Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kentte en erken yerleşim katı bronz çağını işaret ederken diğer katmanları Roma dönemine ulaşıyor.
1: Kayalıklar üzerinde kurulu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos antik kenti, Athena Tapınağı, Amfiteyatro, Nekropol ve Cimna Asyum gibi çeşitli tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burası Aristoteles'in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılıyor.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kemerköy sınırlarında bulunan Paryon antik kenti de görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden. Kent, Truvalı Paris'in adını taşıyor.
1: Çanakkale'de gezilecek yerlerden bir diğeri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada. Gökçeada'ya gitmişken Gökçeada Uğurlu Köyü, Gökçeada Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Gökçeada Kaya Mezarı, Gökçeada Tuz Gölü, Gökçeada Sualtı Milli Parkı gibi önemli noktaları mutlaka görmelisiniz.
0: Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada'da bir diğer adres. Bağcılık ve rüzgar gölleriyle öne çıkan Bozcaada'da Bozcaada Ayazma Manastırı, Bozcaada Kalesi, Yerel Tarih Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Polente Feneri görmeniz gereken yerler arasında. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Dördüncü durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip ilçelere ev sahipliği yapan İzmir'e gelin birlikte bakalım.
0: İlk durağınız Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü haline gelmiş Saat Kulesi olabilir. Konak'ta bulunan Kızlar Ağası Hanı'da özel fincanda pişen Türk kahvenizi yudumlamanıza imkan tanıyan kafelerle el sanatları, gümüş takılar, halı ve kilim gibi ürünlerin satıldığı dükkanlara sahip.
1: Konak'ta yer alan Tarihi Asansör ve Arkeoloji Müzesi de mutlaka listenize eklemeniz gereken yerlerden. İzmir'in merkez konumunda bulunan Kadife Kale devasa sarnışları, kilise ve sırlarıyla yoğun bir ilgi görüyor.
0: Elhamra Sineması da İzmir'in en önemli simgelerinden. Sinema, tarihteki ilk sesli filmin gösterime girmesiyle ünlü. Günümüzde ise Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesi olarak hizmet veriyor.
1: Cumhuriyet Meydanı ile İzmir Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsayan kordon sağ 1999 yılında sit alanı ilan edilmiş. Kordon boyunu nostaljik tramvaylarla da gezme şansı yakalayabilirsiniz.
0: 16. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle Kemeraltı Çarşısı 5 kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı. Çarşı içinde ayrıca 16. yüzyıldan kalma çeşmeler, hanlar ve hamamlar bulunuyor. Kemeraltı Çarşısı içerisinde ayrıca Hisar Camii'ni de görebilirsiniz.
1: Doğa cenneti olarak bilinen ve doğa gezilerinin, kampların ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Karagöl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, kır bahçeleri, piknik ve mesire alanları bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken bir diğer lokasyon. Kent, Herakletos ve Hermodos gibi pek çok bilim insanına da geçmiş yıllarda ev sahipliği yapmış. Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes Antik Kenti güzergahında bulunuyor.
0: 8500 yıllık bir geçmiş olan Bergama Antik Kenti, uygarlıkların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor. Burada uygarlığın ilk büyük hastanesini, Akropolü, ilk Asya Kütüphanesini, Zeus Sunağını, Dinyosos Tapınağını ve daha pek çok tarihi eseri görebilirsiniz.
1: Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü, 2012 yılında Maya kehanetlerinde dünyada kurtulan iki yerden biri olarak anılmasıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında çok sayıda turist çeken köyün içerisinde birçok farklı işletme ve şaraphane mevcut. Beş Kapılar Kalesi, Şeytan ünlü Herodot Duvarı ve Değirmenli Tepe ise Foça'da görülebilecek noktalar arasında. Aslancak Sevgi Yolu da trafiğe kapalı alanı, çok sayıda kitap, takı ve hediyelik eşya standıyla tam bir huzur noktası.
0: Şimdiki durağımız kebabın başkenti Adana. Adana her ne kadar gastronomisiyle öne çıksa da gezilip görülecek tarihi yapıları da bir hayli fazla.
1: Adana'da ilk durağımız Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen taş köprü. Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunan köprü adeta Adana'nın simgesi. 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük saat kulesine de ev sahipliği yapıyor Adana. Büyük Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı kültürümüzün en tarihi değerleri arasında yer alıyor. Çarşı hamamı da Büyük Saat Kulesi'nin karşısında yer alıyor.
0: Adana Kalesi ve Peki Kalesi de mimari yapısı ve nefes kesen manzaralarıyla muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ulu Cami, Hasan Ağa Cami ve Bebekli Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
1: Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Adana Arkeoloji Müzesi bir başka durak. Müzenin bahçesinde Hitit dönemine ait eşyalar ve prehistorik dönemden kalan tarihi eserleri görebilmeniz mümkün. Troya savaşlarından getirilen Akileus'la Hitit'i de müzede ziyarete açık.
0: Sarp kayalar üzerine inşa edilmiş Yılan Kalesi de dikkat çekici yapılar arasında. Kale, Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alıyor. Eski adı Govar olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda Çin Kalesi adını vermiş. Kale daha sonra Yılan Kale adını almış.
1: Anavarza Antik Kenti Adana'nın görülmeye değer tarihi yerlerinden biri. Antik kentin Sütunlu Caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, amfiteyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol ve antik yol, deniz sanrıçası Tetis'e ait havuz mozaiği ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Orta Çağ Kalesi önemli eserleri.
0: Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik. Kanyonun ortasından Çakıt Çayı da geçiyor. Safari ve kano gibi aktiviteler için uygun bir yer olan Göksu Nehri'nde ise bisiklet kiralayarak doğayı daha yakından inceleyebilirsiniz.
1: Turizm rotamızda Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan illerden biri Hatay'da sıra. Hatay, insanlığın ilk yerleşimlerinden biri. Her köşesinden tarih akan şehri gezi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz. Milattan önce 100 bin ila 40 bin yılları arasındaki bulgulara rastlanan şehir, Tunç Çağı'ndan itibaren Hititler başta olmak üzere Urartu, Asur ve Persler gibi farklı milletlerin egemenliği altına girmiş. Şehrin en popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun, Dörtyol, Arsuz ve Belen ilçeleri yer alıyor.
0: Mozaikleriyle dünya çapında üne kavuşan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik ve Neolitik çağdan Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar binlerce yıllık mozaikler sergileniyor. Müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Şehir merkezinde bulunan Habibi Neccar Camii deprem ağır yara alan yapılardan. Avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar için de önem taşıyan ve Anadolu'nun ilk cami olarak kabul edilen Habibi Neccar Camisi 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Antakya Reyhanlı yolu üzerinde Staryus Dağı'nın batı yamacında yer alan ve dağın yamacındaki kayalara uyulmuş bir mağaradan oluşan Saint Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri ilan edilen mağara Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi 200 metre yakınında bulunan cehennem kayıkçısı devasa büyüklüğe sahip olan bir büst. Antakya bölgesinde baş gösteren büyük bir veba salgını sırasında yapılan ve hastalıktan koruyacağına inanılan büstü gezi listenize ekleyebilirsiniz.
0: İlçesinde yer alan ve doğal oluşundan ziyade insan eliyle oluşturulan Beşikli Mağarası su baskınlarından korumak için inşa edilmiş. Şehrin simge yerleri arasında gösterilen Titus Tüneli de su baskınlarını engellemek için Beşikli Mağara ile beraber inşa edilmiş.
1: Her köşesinde irili ufaklı şelaleler, dereler ve tarihi hazineler olan Amanos Dağları kaya tırmanma, dağcılık, dağ bisikleti ve trekking turları için ideal bir adres.
0: Dafne Şelaleleri olarak da adlandırılan Harbiye Şelaleleri, Hatay'ın en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarının başında geliyor.
1: Saint Simon Manastırı ismiyle de bilinen Aziz Simon Manastırı, Antakya Samandağ yolu üzerinde bulunan bir tarihi manastır. Kayalar üzerine oyulmuş ve Antakya Saint Simon'un bir sütun üzerinde tam 40 sene yaşadığı yer olarak tanınan bu günümüze kadar hasar alarak ulaşsa da tarihi önemini korumaya devam ediyor.
0: Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3000 yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdır Bey Musa ağacı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey köyünde bulunuyor.
1: 8. durağımız Gaziantep. Gaziantep, tarih, kültür ve gastronominin buluştuğu önemli bir turizm şehri olarak öne çıkıyor. Gaziantep deyince akıllara ilk gelen yerlerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Müzede geç antik, Süryani ve Hristiyan dönemi dini motifleriyle süslü binlerce mozaik eseri yakından inceleyebilirsiniz.
0: Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği konumda bir yarımada üzerinde bulunan Rum Kale, son derece etkileyici bir manzara sunmasıyla öne çıkıyor. Yontma taş değerinden beri kullanıldığı düşünülen ve çevresinde çeşitli mağara ve yerleşim alanları bulunan kalenin iç bölümlerinde su sarnıçları, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşama Manastırı da yer alıyor.
1: Tek katlı ve ahşap süslemeli dükkanlarıyla otantik bir atmosfere sahip olan Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten, el yapımı ürünler almak için uğrayabileceğiniz önemli bir ticaret noktası.
0: Gaziantep Kalesi ise Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde Alleben Deresi'nin güney kenarında yaklaşık 25-30 metre yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.
1: En eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti büyüleyici yerler arasında. Bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte Kapataş devrinden de izler bulunuyor. Kültür ve arkeoloji meraklıları tarafından yoğun bir ilgi gören Yasemek Açık Hava Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.
0: Gaziantep'in en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden Kaleoğlu Mağarası yazın en sıcak günlerinde bile 15 derece sıcaklığa sahip. 17 bin metrekare yeşil alanıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye başaran Gaziantep Botanik Bahçesi de Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın farklı yerlerinden bitki çeşitlerini bir arada görebileceğiniz bir peyzaj bahçesi. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Şanlıurfa'da. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. Peygamberler şehri Urfa'ya gelin yakından bakalım.
1: Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden biri Balıklı Göl'e başlayalım öyleyse. Balıklı Göl, ev sahipliği yaptığı sazan balıkları sebebiyle bu isimle anılıyor. Balıklı Göl'e ilişkin Hazreti İbrahim'e dayanan efsaneler de mevcut. Şanlıurfa'nın merkezindeki Ayn Zeliha Gölü ise efsanelere göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerde Zeliha'nın gözyaşlarından oluşmuş.
0: Şanlıurfa'nın tarihi zenginliğinin göz alıcı bir örneği olan Göbekli Tepe, insanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yapılan kazılar Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu. Binlerce yıl öncesine dayanan bu muazzam yapıya ziyaret listenizin ilk sıralarında yer verebilirsiniz.
1: Şehrin tarihi hakkında bilgi demek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Şanlıurfa'da gelecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne gitmişken yanında bulunan Halipli Bahçe Mozaik Müzesi'ni de gezebilirsiniz.
0: Tek Tek Dağları Milli Parkı görülebilecek bir diğer lokasyon. Şuayb Şehri, Soğumatar Harabeleri ve Senem Mağarası Milli Park bünyesinde yer alıyor. Mevlid-i Halil Camii, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen Mevlid-i Halil Mağarası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Balıklı Göl civarında yer alan caminin adı Hazreti İbrahim Peygamber'in doğumundan geliyor.
1: Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Halfeti, tarihi kokan bir atmosfer sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan köyleri keşfedebilir, Rum Kale'nin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Siverek Kalesi, Ulu Cami, Hüseyin Çeribaşı Camisi, Gülali Bey Camisi, Yeraltı Hamamı ve Abdala Hamamı ise Siverek'te ziyaret edilebilecek yerlerden. Doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Siverek Ovası ve Takoran Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal.
0: Eyüp Peygamber, Hazreti Elyasa ve Hazreti Rahime'nin türbelerinin yanı sıra Ortogonal Roma Tapınağı, Şemun Manastırı ve Şemdin Kalesi gibi tapınaklara ev sahipliği yapan viran şehirde Şanlıurfa'ya gidince görülmeden dönülmemesi gereken noktalardan.
1: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Eyyubiye'de Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyubi Camisi, Küçük Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu Konağı, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi gibi bir tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.
0: Şanlıurfa'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deir Yakup Manastırı, halk arasında Hazreti İbrahim'in Kral Nemrut'la mücadele ettiği yer olarak biliniyor.
1: Şuayb Antik Kenti de köklü bir tarihe sahip. Rivayete göre Şuayb Peygamber buradaki bir mağarayı hem ev hem de ibadethane olarak kullanmış ve kent adını da bu mağaradan almış. Soğumatar Antik Kenti Şuayb Antik Kenti'nden 15 kilometre mesafede yer alıyor. Soğumatar'da Ay Tanrısı Sine adanmış bir mağara, Tanrı kabartmalarının ve yazıtların bulunduğu bir tepe, mozoleler, iç kale ve kaya mezarları bulunuyor.
0: Büyüleyici Mezopotamya şehri Mardin, kendine özgü mimarisi ve yüzyıllardır koruduğu çok kültürlü atmosferiyle eşsiz bir kimlik kazanmış. Tam bir kültür mozaiği olan Mardin'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli, gelin birlikte yakından bakalım. Kültürel açıdan sizlere eşsiz bir deneyim sunacak olan bu şehir, gastronomik lezzetleriyle de dikkat çekici.
1: Halk arasında kartal yuvası olarak anılan Mardin Kalesi 10. yüzyılda doğal kaya üzerine inşa edilmiş. Kaleden tepenin eteklerinde teraslar boyunca uzanan tarihi Mardin evlerinin oluşturduğu eşsiz kent manzarasını izleyebilirsiniz.
0: Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle dikkat çeken Dara Antik Kenti ise kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş. Antik kent içerisinde saray, çarşı, zindan, kilise, tophane ve subende gibi yapıların kanıtlarını halen görmek mümkün.
1: Midyat mağaralarının içerisinde bulunan Limeri Şifa Mağarası cilt sorunları başta olmak üzere çeşitli problemleri gideriyor olması sebebiyle suyunun şifalı olduğu düşünülen bir mağara.
0: Mardin'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasına sağlayan Beyaz Su Deresi sunduğu yemyeşil manzarayla neredeyse tümüyle toprak tonlarına bürünmüş kentte bölge insanı için bir cazibe merkezi.
1: Kasımiye Medresesi, Zincirye Medresesi ve özellikle Hazreti Muhammed'in ayak izinin görülüyor olması sebebiyle dikkat çeken Hatuniye Medresesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de görmeden dönmemenizi öneririz.
0: Mardin'de gezilmesi gereken yerlerden biri olan Mazı Dağı kendi içerisinde de görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. Dermet İnan Kalesi, Sultan Şeyh Mus ve Pir Hattab Türbeleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Revaklı ya da Tellallah Çarşısı olarak bilinen çarşıysa hem tarihi yapısı hem de yöresel ürünleri bulabileceğiniz alışveriş imkanı öne çıkıyor.
1: Mardin Protestan Kilisesi ise Orta Doğu'da bulunan en eski Protestan Kilisesi. Halk arasında Cami-i Kebir ismiyle de anılmakta olan Ulu Cami'ye baktığımızda klasik camilerden oldukça farklı. Öyle ki içerisinde hamam, dükkanlar ve büyük bir bahçe bulunuyor.
0: Mor Gabriel Manastırı da Süryaniler için ikinci Kudüs olarak kabul görmesiyle öne çıkıyor. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi de Mardin'de bulabileceğiniz farklı bir inanç merkezi.
1: Turizm rotamıza Van'la devam ediyoruz. Tarihi boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, kendine özgü farklı bir kimlik geliştirmiş. Doğal, tarihi ve turistik mekanları sayesinde oldukça ilgi gören Van'da görülmesi gereken birçok yer ve yapı bulunmakta.
0: Van ilinde gezilip görülmesi gereken doğal, tarihi ve turistik yerlerin başında Van Gölü ve onu besleyen kaynaklanan Muradiye Şelalesi geliyor. Efsanevi bir canavara yer verdiği hakkında uzun yıllar anlatılan hikayeleri ve ev sahipliği yaptığı çok sayıda balık türüyle Van Gölü, Van seyahatlerinin ilk durağı. Muradiye Şelalesi'nde ise yürüyüş rotaları ve mesire alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken yakınında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Van Gölü'nün içinde bulunan Akdamar Adası'nda da 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir kilise bulunuyor.
1: Edremit Kız Kalesi seyir tarası 3000 yıllık geçmiş ile Van'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Urartu krallarının taç giydiği, çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kullanılan Edremit Kız Kalesi seyir tarası Van Gölü'nün izlenebildiği panoramik bir seyir tarası olarak dikkat çekiyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü ise tam bir kuş cenneti. Gölde flamingoları da görmek mümkün.
0: Başkale'deki Yavuzlar Köyü'nde bulunan ve Kapadokya'daki peri bacalarıyla oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu alan Vanadokya olarak biliniyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınması sonucunda meydana gelen oluşumlar turistlerin uğrak noktası. Kanispi Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi, Yedi Kilise de gezi listenize eklenmesi gereken yerler arasında.
1: Tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ayrıca kültür, arkeoloji ve tarih meraklılarının ziyaret edebileceği şehirlerden Diyarbakır'da sıra. Şehrin ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilen İçkale ile başlayalım. Tarihi binaları ve konaklarıyla İçkale'yi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz.
0: Diyarbakır'ın simgesel yapılarından olan ve Dicle Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Köprüsü, bir diğer adıyla On Gözlü Köprü, 18 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
1: Hey.

0: Han'ın Sürüklü Han ismiyle anılmasını sağlamış.
1: Malabari Köprüsü'nü pek çok türkü, şehir ve efsaneye konu olduğu için biliyor olabilirsiniz. 1147 yılında inşa edilen ve Diyarbakır'ın en bilindik simgelerinden biri olan Malabari Köprüsü, dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma unvanını taşıyor.
0: Hasuni Mağaraları, Diyarbakır'ın en ünlü mağaralarından biri. Orta Taş Dağı'na kadar uzanan Hasuni Mağaraları, 300 farklı odaya sahip.
1: Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Ziya Gökalp'in doğduğu evlerse müze olarak ziyarete açık.
0: Diyarbakır surlarını görmeden de Diyarbakır'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
1: Geldik turizm rotamızda 13. durağımız olan Kahramanmaraş. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir. Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede yaşayan halkın işgale direnişi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Maraş'a kahramanlık unvanı verildi. 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası alan Maraş, 7 Şubat 1973 itibariyle Kahramanmaraş adını almış oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin de merkez üssü olması dolayısıyla depremden ağır yaralanan şehirlerden olan Kahramanmaraş, gelin daha yakından bakalım.
0: Kahramanmaraş Kalesi şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 2259 metre rakıma sahip Uludağ Zirvesi ise Kahramanmaraş'ta doğa turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. 7 noktalı uğur böcekleri yaz aylarında bölgede bir canlılık oluşturuyor. Buraya giderken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
1: Maraş'ta kampçılık ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Başkonuş Yaylası, çam ağaçları arasında güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Başkonuş Yaylası'nda doğal yürüyüş parkurları bulunuyor.
0: Toprakhisar Kanyonu, Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde yer alıyor. Kanyon boyunca çağlayanlar, şelaleler ve doğal havuzlar bulunuyor. Toprakhisar Kanyonu'nun en sevilen noktasındaysa Galgamaç Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
1: Barındırdığı doğal yaşam ve zengin bitki örtüsü nedeniyle koruma altında alınmış olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alan sunuyor.
0: Germanisya Antik Kenti, Dolkadiroğlu ilçesinde yer alıyor. Germanisya mozaikleri geç Roma ve erken Bizans dönemlerinden izler taşıyor.
1: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi 7 salonla tarihin kapılarını aralayarak sizleri bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
0: Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Yemeniciler Çarşısı ve günümüze kadar bozulmadan ayakta kalmış Kahramanmaraş Taş Han, Kahramanmaraş'ta alışveriş için mutlaka gezmeniz gereken tarihi çarşılardan.
1: Kahramanmaraş'ın bir dünya markası haline gelmiş meşhur Maraş dondurmasını da yemeden dönmeyin deriz.
0: Turizm rotamızda Karadeniz'in incilerinden Trabzon'da sıra. Gezginlere doğa, kültür, tarih ve gurme lezzetleri bir arada sunan Trabzon, gezilecek yerler açısından hayli zengin.
1: Karadeniz'in simgesi haline gelmiş ve hakkında pek çok araştırma yapılmaya devam edilen Sümela Manastırı ilk durağınız olabilir. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı. Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı ile aynı vadide yer alıyor. Sümela Manastırı'nı ziyaret ederken Vazelon Manastırı'na da uğrayabilirsiniz.
0: Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi, 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş. Yenilenmiş hali halen kullanılan binada İncil'de yer alan hikayelerle süslü etkileyici duvar freskleri, Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartmalı ve kıyamet gününü simgeleyen betimlemeler gibi oldukça zengin bir koleksiyon mevcut.
1: Trabzon Kalesi ise Araklı ilçesinde bulunan ve şehrin panoramik manzaralarına hakim yüksek bir noktasında konumlanan etkileyici bir yapı.
0: Çaykara ilçesinde bulunan ve bir heyelan set gölü olan Uzungöl çevresinde trekking, kuş gözlem gibi aktiviteler yapılabiliyor. Bu bölgenin sembolü haline gelmiş Uzungöl Camisi'ni görebilir ve yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
1: Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda bisiklet turu, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabilir.
0: Maçka ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşanlar doğa yürüyüşü, fotoğraf ve kampçılık gibi aktiviteler için son derece ideal. Düzköy, Sultan Murat ve Kadırga gibi başlıca yaylalarda huzurun ve doğanın tadını çıkarabilir, yeşile doyabilirsiniz.

0: Afyon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, Zigana Dağı eteklerinde yemyeşil çam ormanları arasına gizlenmiş muhteşem bir yer. Yiyecek sevdalılarının uğrak noktalarından biri olan Hamsiköy, sütlacıyla da meşhur.
1: Şahinkaya Kanyonu, Trabzon'un en çok tercih edilen doğal sporu merkezlerinden birisi konumunda. Dağ yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve ekstrem sporlar için Karadeniz'in en ideal yerlerinden biri olmayı başarıyor.
0: Düzköy ilçesi içinde bulunan Çal Mağarası, dünyanın en uzun ikinci mağarası konumunda. Mağara havasının astım gibi solunum yolu hastalıklarının büyük bir çoğunluğuna şifa olduğu düşünülüyor.
1: Bir sonraki durağımız Ordu. Antik dönemden beri en önemli şehirlerden biri olmayı başaran Ordu, tüm bunların yanı sıra bir liman şehri.
0: Ulugöl Tabiat Parkı 3 farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yaparken, park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapılır, göllerde düzenlenen kano gezileri ya da balıkçılık turlarına katılabilirsiniz. Çamaş Kanyonu, Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri.
1: Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ise ahşap yayla evlerine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor.
0: Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekneyle ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan adanın antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Ada, karabatakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlü.
1: Şehir merkezine yalnızca 15 dakika uzaklıkta konumlanan Bayadı köyü sınırlarında bulunan Kurul Kalesi, sivri şekilli kayanın üzerine inşa edilmiş ve dikkat çekici mimariye sahip bir yapı. Birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olarak koruma altına alınan kalenin zirvesine 100 antik merdivenle ulaşmak mümkün. Gölköy ve Ünye kalelerini de listenize ekleyebilirsiniz.
0: Toskoparan Kaya Mezarı girişi büyük yuvarlak kemeri ve derin bir inişe sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Mezar iç içe iki oda şeklinde dizayn edilmiş bir yapı. Turna Suyu Vadisi ise 6 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla doğa meraklıları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
1: Ohtamış Şelalesi de 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak mutlaka görmeniz gereken yerler.
0: Türkiye'nin turizm rotasında sonraki durağımız Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa. Zengin tarihi, gastronomisi ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
1: Dünya çapında popüler bir yapı olan 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen Bursa Ulu Camii ile başlayalım. Bursa Ulu Camii, Osmanlı çok ayak cami mimarisinin en önemli örnekleri arasında. Ulu Camii'nin etrafındaki bölge ise Hanlar Bölgesi olarak da biliniyor. Cami ve çevresi tarihi hanlar, çarşılar ve pazarlarla dolu.
0: Pek çok kuyumcuya ev sahipliği yapan Bursa Kapalı Çarşı en turistik noktalardan biri. Ulu Camii'nin yakın konumunda bulunan Bursa Kapalı Çarşı heykel semtinde konumlanıyor. Dilerseniz buradan Bursa'ya özgü havlu ve ipek kumaşlardan da satın alabilirsiniz.
1: Tarih boyunca bir ticaret merkezi olan Bursa'nın bu yanını yansıtan tarihi hanları ise Koza Han, Fidan Han, Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han, Galle Han, Çukurhan, Kapanhan ve Tuzhan olarak sıralayabiliriz.
0: Bursa'nın oksijen kaynaklarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı 150'den fazla bitki türüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Sunduğu rengarenk manzaralarla oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı 12 bin kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor.
1: Kuş gözlemciliği yapmak isteyenler yine Ulubat Gölü'nü tercih edebilirler. Olta balıkçılığı yapmak için en güzel yerlerden biri olan Uluabat Gölü pelikanlarıyla da ünlü.
0: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan türbe ise Bursa'da bulunuyor ve Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip.
1: Kano, yelken, uçurtma sörfü, deniz paraşütü gibi su sporları yapmak isteyenlerse İznik Gölü'nü tercih edebilir. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Gölyazı, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. Milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Göl Yazı, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici.
0: Osmanlı konaklarıyla süslü olan sokakları asırlık zeytin ve çınar ağaçlarıyla Trilye, Bursa'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Su Uçtu Şelalesi, fotoğraf safarileri için en çok tercih edilen yerlerden.
1: Mağara tutkunlarının yanı sıra tarih ve arkeoloji merakları tarafından da yoğun bir ilgi gören Oylat Mağarası, 95 metre yüksekliğe sahip koridorlarıyla dikkat çeken bir yapı. Oylat Deresi'nin batısındaki yamaçlarda asılı duran bu mağara, yürüyüş alanları ve özel aydınlatmalarla gezmeye uygun hale getirilmiş. Binlerce yıldır doğal şekilde oluşan sarkıtlar, dikitler ve mağara göletleri Oylat Mağarası'na duyulan ilgiyi çok daha yoğun hale getiriyor.
0: %90 nem oranına ve her mevsim 18 derecede sabit kalan bir hava durumuna sahip olan Oylat Mağarası, astım gibi solunum yolu hastalıklarına da şifa amacıyla tercih edilebiliyor.
1: Bursa'nın doğal zenginliğinin en önemli parçalarından biri de termal kaynakları. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Bursa kaplıcılarından tarih boyunca imparatorlar, kraliçeler ve padişahlar faydalanmış.
0: Bursa kaplıcılarının meşhur Bizans'tan kalma hamamlardan oluşuyor. Osmanlı döneminde onarılan hamamlar sonradan kaplıcaya dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiş. En meşhur Bursa kaplıcaları Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerinde bulunuyor. Bunlar dışında Mustafa Kemal Paşa'da Tümbüldek, Gemlik'te Terme, Orhaneli'de Ağaçhisar ve Sada kaplıcaları da Bursa'nın önemli termal kaynaklarının olduğu bölgeler arasında bulunuyor.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Türkiye'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Hangi şehir neleriyle ünlü? Tüm bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin turizm rotasında sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12. Haberleri aktarıyorum ben Burcu Çakır. Önce özetler. Suriye 18 Ağustos'taki saldırının ardından İsrail'e tüm ilişkilerini kesti. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta başlıyor. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Suriye, İsrail'in 18 Ağustos Salı günü Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Havaalanı pisti ve depolama tesisine 8 kez hava saldırısı düzenlemesinin ardından İsrail'le tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'e güvenmiyoruz dedi. ABD'li Büyükelçi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in kışkırtma planını ifşa ederek, İsrail tehlikeli bir oyun oynadı ancak Ankara'nın sağduyusu olası bir dünya savaşını engelledi dedi. İran Meclisi'nin resmi haber ajansının başkanı Mehdi Rahimi El-Madiyani söyleşisini yaptı. İran'ın Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılması için davet aldığını ve daveti incelediğini ileri sürdü. Rahimi, İran'ın uzun zamandır böyle bir girişim arayışında olduğunu da ekledi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta başlıyor. Milli dayanışma yapısında belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak kurulda sahadaki operasyonel süreç içerecek alt kurulların yapısı netleştirilecek. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında vakfın kurucusu Genel Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 56 şüpheliden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken 35 şüpheliye tutuklama, 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında ise Hilmi Tuna Kuruş'un kaçışına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Özmen hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Özmen'in kullandığı aracın daha önce eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsis edildiği yolculuk sırasında telefonunun kapatıldığı ve Kuruş ailesiyle milyonluk para transferinin tespit edildiği öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2021-2026 yılları arasında 893 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ceza uygulandığını açıkladı. Cezaların 255'inin yapılmayan derslerin yapılmış gibi gösterilerek gerçek dışı beyanla fazla ödenek alınması nedeniyle verildiğini belirtti. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında dün Konyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı lacivertlilerin yıldızı Greenwood 2 gol 1 asistle mücadelede öne çıkan isim oldu. Kerem Aktürkoğlu ise müsabakada yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Kafa travması geçiren Aktürkoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, tomografi sonuçlarının ardından tedavisine başlanacağı vurgulandı. Süper Lig'in ikinci haftası bugün oynanacak. 4 karşılaşmayla devam edecek. Saat 19 seansında Eyüpspor Gaziantep'i konuk edecek. Aynı saatte Trabzonspor Başakşehir karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise Alanyaspor sahasında Beşiktaş ağırlayacak. Günün diğer kapanış mücadelesinde Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Osterwolde'nin Roma'ya kiralık olarak transfer olacağı öğrenildi. Anlaşmada 18 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtiliyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Eliyat'tan ayrılan Fabinho ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Brezilyalı futbolcunun görüşmeleri tamamlamak üzere bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İtalya Serie A'da 2026-2027 sezonu başladı. Son şampiyon Inter ilk hafta karşılaşmasında Monza'yı 4-1 mağlup ederek sezona 3 puanla girdi. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 yenen Türkiye ikinci maçında Slovenya ile karşılaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. 38. Kıtalar Arası Boğaziçi Yüzme Yarışması Kanlıca Kuruçeşme arasında yapıldı. 2500 yüzücü Boğaz'ı yüzerek geçiyor. Anadolu yakasında Kanlıca iskelesinden başlayan yarış Avrupa yakasını Kuruçeşme'de sona erdi. Erkeklerde Selim Oğuz 51 dakika 13 saniyelik derecesiyle, kadınlarda Su İnal 54 dakika 54 saniyelik derecesiyle yarışı zirvede tamamladı.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Akdeniz'in yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz'in doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu 35, İstanbul 31, Bursa 33, Balıkesir 34, İzmir sıcak 38, Antalya parçalı bulutlu 32, Samsun 30, Trabzon az bulutlu 28, Kayseri sıcak 36, Elazığ 40, Gaziantep ise 38 derece olacak. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
2: İyi dostlar ekibi.
3: Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
2: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim jeopolitik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımıza bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail'de var, tamam mı? Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
3: Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun.
2: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz?
0: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Bu durumun nedeni, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabilir.
4: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seçilmiştir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları, okul güvenliği, dijital eğitim ve öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, resmi ve özel tüm okul ve kurumları kapsıyor. Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin Türkiye genelinde uygulama birliği içinde yürütülmesini ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor. Genelgede, eğitim faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılının teması ise, marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okullarda öğrencilerin gelişimini destekleyen oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerinde yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha andı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve tarama sınavlarına ise okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemelerde yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi istenirken veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, aile okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirilmesi istendi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde marifin kalbinde oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBA platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu kullanımı, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen-veli iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'in Kuzey Kutbu'nda yer alan Svalbard takım adalarında bir kişi gemide bulunan sis düdüğünü kullanarak uyuyan bir kutup ayısını uyandırdı. Svalbard valiliğinden yapılan açıklamaya göre bir geminin yolcuları karada uyuyan bir kutup ayısı gördü. Gemide bulunan bir kişi denizcilikte genellikle uyarı amacıyla kullanılan sis düdüğünü çaldı. Ses nedeniyle uyanan kutup ayısı başka bir bölgeye hareket etti. Svalbard valisi olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve kişiye yaklaşık 250 bin liraya denk gelen 50 bin Norveç kronu para cezası verildiğini açıkladı. Svalbard'daki çevre koruma yasaları kutup ayılarının gereksiz şekilde rahatsız edilmesini, cezbedilmesini ve takip edilmesini yasaklıyor. Kutup ayıları ayrıca 1973'ten bu yana uluslararası hukuk kapsamında koruma altında bulunuyor. Kurallar uyarınca Temmuz'la Şubat ayları arasında bir kutup ayısına 300 metreden, Mart'la Haziran ayları arasında ise 500 metreden daha fazla yaklaşılmaması gerekiyor. Svalbard'da kutup ayılarının avlanması da koruma statüsü nedeniyle yasak. Uzmanlar özellikle yaz aylarında deniz buzlarının azalması nedeniyle kutup ayılarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti. Svalbard ve Barents Denizi bölgesinde yaklaşık 3000 kutup ayısının yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 300'ünün yıl boyunca Svalbard'da kaldığı belirtiliyor. 2024 yılında da bir turist Mors balığına yaklaşmaya çalıştığı için 12.500 Norveç kronu para cezasına çarptırılmıştı. Norveç'in Svalbard takım adalarında bir kişi karada uyuyan kutup ayısını geminin sis düdüğünü çalarak uyandırdı. Düdüğü çalan kişi 50 bin Norveç kronu para cezasına çarptırıldı. Olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok bilir bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt takvimi ve e-kayıt tarihleri de netleşti. ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını bildirerek bir üniversite programına yerleşen adayları tebrik etti. Yapılan açıklamada herhangi bir yerleştirme sonuç belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine posta yoluyla belge gönderilmeyeceği önemli hatırlatıldı. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan üniversite adayları için kayıt takvimi resmi olarak açıklandı. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Üniversitede yüz yüze kayıtlarsa 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilan edilen süre içerisinde şahsen başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre adımlarını tamamlamaları önem taşıyor. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum diyen ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin herhangi bir programa yerleşmeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre örgün yükseköğretim programlarında toplam 676.999 kontenjan bulunurken bunların 631.966'sına adaylar yerleşti. Böylece toplam kontenjanların %93,4'ü doldu. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki doluluk oranlarında ise dikkat çekici fark oluştu. Devlet üniversitelerinin örgün lisans ve ön lisans programlarında toplam 481.684 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanların 479.392'sine öğrenci yerleşti. Yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Buna göre devlet üniversitelerinde genel doluluk oranı %99,5 olarak gerçekleşti. Özellikle ön lisans programlarında devlet üniversitelerindeki kontenjanların neredeyse tamamı doldu. 210.328 kontenjanın yalnızca 37'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise toplam 176.080 örgün kontenjandan 140.374'üne yerleştirme yapıldı, 35.706 kontenjan ise boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı %79,7 oldu. Yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla öğrencilerin en çok hangi bölümleri tercih ettikleri de ortaya çıktı. YÖK'ün yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik açtığı programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi gibi programların kontenjanlarının tamamı doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka, yapay zeka destekli kodlama ve yapay zeka operatörlüğü programlarında kontenjan boş kalmadı. Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde kontenjanlarının tamamı doldu. Almanca, coğrafya, Fransızca, Japonca, matematik, okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatıyla Türkçe öğretmenliği programları %100 doluluğa ulaştı. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. örgün yükseköğretim programlarında bulunan 676.999 kontenjanın 631.966'sı dolarken genel doluluk oranı %93,4 oldu. Devlet üniversitelerinde doluluk %99,5'a ulaşırken vakıf üniversitelerinde bu oran %79,7'de kaldı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ek kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmler, şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikte gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
1: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
1: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e değerlendirdi.
2: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı, kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapın. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar yıl süresi tanımlandı.

0: Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnafımızı en çok memnun eden madde kademeli kilo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersini arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle konuştu.
0: Birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel. Ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı.
0: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adamın sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Suriye İsrail'le tüm ilişkilerini kesti. 73 orman yangını soruşturmasında 12 tutuklama geldi. Trump yönetiminin 75 ülkeye yönelik vize politikası mahkemeden döndü. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta başlıyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak kurulda sahadaki operasyonel süreçleri yönetecek alt kurulların yapısı netleştirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerleyen Türkiye'de gözler Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara da çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atlat'tan vereceği mesajlarda ise Türkiye'nin dış tehditlere karşı güçlü duruşunun temelinde birlik beraberliğin bulunduğu vurgusunun öne çıkması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin başlatılan adli işlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangını ile ilgili 46 şüphelinin tespit edildiğini, 12 kişinin tutuklandığını duyurdu. Alparslan Kuytul ve Yeşil Semra Kuytul, suç örgütü kurma, yönetme, örgüt üyeliği, mal varlığı aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı ve 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. Ali Akkuriş suç örgütüyle Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürütülen soruşturmalarda FETÖ bağlantıları tespit edildi. Kuriş'in çevresindeki isimlerin yurt dışına kaçış organizasyonlarında rol aldığı belirlenen Mehmet Özmen'in FETÖ kaydı bulunduğu ortaya çıkarken Kuytul grubunun üst kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında ise FETÖ-PDY kapsamında adli işlem görmüş veya müzahir kaydı bulunan 24 farklı isim tespit edildi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in saldırıları sonrası Tel Aviv'le temasların kesildiğini belirterek İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Ordunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteğine müteşekkir olduklarını da ifade etti. Filistin'i fiilen ikiye bölecek E1 yasa dışı yerleşim projesine tepkiler çığı gibi büyüyor. Türkiye, Mısır, Asya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları ortak açıklamasıyla İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim politikaları kınandı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.420'ye çıktı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere bir ölü ve 5 yaralının getirildiği kaydedildi. İran'dan sert yaptırım mesajları geliyor. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarına katılan ülkelerin düşman olarak kabul edileceğini açıkladı. Komşu ülkelerin Washington'la işbirliği halinde Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol çıkışının engelleneceği uyarısında bulundu. ABD'de bir federal mahkeme Trump yönetiminin Afganistan, İran ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkenin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi işlemlerini askıya alan politikasını iptal etti. Yargıç Vargas uygulamanın yasaya aykırı olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın yetkisini aştığını kaydetti. Çin'de düzenlenen 2026 Dünya İnsansı robot oyunlarında bir robot 100 metreyi 9 saniye 39 salisede koştu. Böylelikle robot Jamaikalı atlet Usain Bolt'a ait olan 9 saniye 58 saliselik dünya rekorunu da geçmiş oldu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
3: Ben de hiçbir deprem yakınıza, biz bu acılara rağmen asla yıkılmayız onların yaptıkları binalar gibi. Çünkü biz vicdandan, merhametten ve ahlaktan oluşuyoruz. Bu kadar uğraşıyorum ya, bu kadar şeye rağmen, ne olacağını bilmememe rağmen. İnanın başka insanlar, Allah korusun, bir daha böyle bir şey yaşanırsa, göçük altında kalırsa, Allah korusun, ya da ne bileyim başka bir yakını ölürse, bizim kadar uğraşmasın diye. Zaten emsal kararlar olsun diye. Bir daha ben yine aynı binayı yaparım diyemesinler diye, ne olur gelsinler bizim yanımıza, tanıklık etsinler. Yeşil nasıl olsa orada. Zaten savunmalar yapıp demesinler. Ben de yoruluyorum.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz.

0: Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir değilin de 1000 yıllık hatırası var. 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Sözün bıçak gibi kestiği, dilin kılıçtan keskin olduğu toplumlarda konuşma şekli yalnızca iletişim değil, karakterin de göstergesi sayılıyor. Pabuç kadar dili olmak deyimi, birini konuşma tarzıyla nasıl da göz korkuttuğu, ölçüsüzlüğü ve bazen de sivri dili nasıl taşıdığını mecazla anlatıyor. Bu deyim geveze, çok konuşan, her şeye laf yetiştiren ya da kırıcı şekilde konuşmaktan çekinmeyen kişiler için kullanılıyor. Pabuç kadar dili var denildiğinde kişi hem laf ebesi hem de dilini tutamayan biri olarak niteleniyor. Deyimin kökeni Osmanlı dönemindeki gündelik yaşama ve o dönemin ayakkabı yani pabuç kültürüne dayanıyor. O dönemlerde özellikle kıvrımlı, uzun burunlu ya da yüksek topuklu pabucun uzunluğu dikkat çekiyordu. Bu fiziksel özellik zamanla uzun dil mecazıyla birleşmiş, ölçüsüz, kesintisiz ve bazen de hoyratça konuşmaya tanımlamak için kullanılır olmuştur. Pabuç halk arasında değerce düşük bir nesne olarak görülürdü. Bu nedenle bir kimsenin dilinin pabuç kadar olması o kişinin söylediği sözlerin değerini de düşürmek anlamına gelirdi. Rivayete göre İstanbul'un kalabalık bir pazar yerinde bir kadın satıcılarla münakaşa etmeye başlar. Ne pazarlık biter ne kadının sözü. Etraftan geçen biri dayanamaz. Aman Allah'ım, şu kadının dili pabuç kadar susmak bilmiyor der. O gün bu deyim mahallenin diline düşer ve zamanla yaygınlaşır. Bir başka anlatıya göre ise kasabanın laf cambazı bir kadın her tartışmada en son sözü söylemeden susmazmış. Her cümlesi laf sokmalı, her kelimesi zehir zemberekmiş. Halk arasında bu kadın için dili pabuç kadar denir, deyim de böylelikle halk hafızasında yer eder. Bu deyim özellikle 19. yüzyılda medallerinde ve orta oyunlarında kendini sıkça yer buldu. Tuluat tiyatrolarında laf ebesi kadın tiplemeleri pabuç kadar dili olan karakterlerle canlandırılırdı. Pertev Naili Boratav'ın deyim derlemelerinde deyimin aynı anlamda geçtiği, İstanbul ve Bursa çevresinde yaygın biçimde kullanıldığı belirtiliyor. Pabuç kadar dili olmak deyimi yalnızca çok konuşmayı değil, konuşurken kırıcı ve kaba olmayı da içinde barındırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağçıoğlu, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail Devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artarken Radyo Sputnik'e konuk olan emekli Tümamiral Yankı Bağçıoğlu şunları söyledi.
2: Suriye'deki saldırıdan sonra yeni bir saldırı cephesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir mi? Doğu Akdeniz jeopolitiğine İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırgan politikaları nasıl etki eder?
3: Elbette NATO bizim yıllardır bütün taahhütlerini yerine getirdiğimiz, destek sağladığımız ve Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat açısından diğer tüm devlet bir kademe daha ileride olduğu bir savunma organizasyonu. Elbette biz taahhütlerimizi yerine getirirken onların da taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz.
2: Evet.
3: Ama bizim F-16 Block 70 veya F-35 Sayın Trump'ın iki dudağın arasından çıkan bir onayla veya kongrenin tasarrufuna bağlanmış projeler, ben onların geleceğini orta ve kısa vadede, kısa ve orta vadede pek mümkün görmüyorum. Çünkü karşımızda dehşet bir işte Rum lobisi var, İsrail lobisi var. Bunlar bize karşı zaten görünsüz olan bazı Amerikalı senatörleri işte etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim şu andan itibaren milli projelere, ne bu? Kaan milli muharebe uçağı. Tamam, göz bebeğimiz. Herkes evet, bunun farkında. Ama ihtiyaç duyulan her şey ona kaynak aktarılmalı. Denizaltılar. İlk sınıfı yeni tip denizaltılarımızla şu anda geliştirilen milli denizaltının bir an önce bu Almanya'nın örtülü ambargosu yüzünden yeni tip denizaltılar oldukça gecikti. Bizim NATO'dan ziyade bunları öncelikle konuşmamız lazım. Bir kere Netanyahu bu iç politikaya oynadığı çok açık şu anda. Muhalefette de Demokratlar Partisi eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı bunu açıkça Netanyahu'yu bu konuda ikaz etti. Şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Hayalleri ve hedefleri kabiliyetleriyle imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici. Dolayısıyla yani ulaşamayacağı hayaller ve eylemlerle böyle iç politikaya mesaj vermeye çalışıyor. Ama bu demek değildir ki hazırlıklı olmayacağız. Yani bakın, kaplumbağanın sırtında dereyi geçip ondan sonra onu sokan akrep misali. Yani Netanyahu, ben tabii ki İsrail toplumu, İsrail milletine genel olarak bir şey söylemiyorum. Şu anda bizim eleştirdiğimiz yöneticileri İsrail'in.
2: Evet.
3: İsrail'i, Netanyahu ve onun zihniyetindeki yönetici arkadaşları, işte sağcılar, faşistler, neyse o Ben Gvir tipli adamlar. Bunlar yüzünden İsrail zaten dünya üzerinde yalnızlaştı. Ve Yunanlar da ve Rumlar da şunu bilmeli. Bir şekilde kendilerine bir hayat alanı açmaya çalışıyorlar. O hayat alanı açıldıktan sonra akrep gibi kaplumbağayı bunlar sokarlar. Bunun Yunan toplumunun da açıkça farkında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İsrail'e silah götürecek gemileri hatırlayın. Yüklemelerini engellemeye çalıştılar, şey yaptılar. Dolayısıyla iki tarafta da bu artiselim galip gelmeli. Çatışma devam ederse buna NATO'nun dahil olmaması hiçbir neden yok normal şartlar altında.
2: Evet.
3: Bunu işte 6. maddedeki coğrafi sınırlama, yok ülkesine bir saldırı olmadı gibi gündeme getirmeye çalışan devletler de olabilir. Hı-hı. Ama ben şunu açık açık söylüyorum Ceyhun Bey. Hı-hı. NATO'nun eğer öyle bir şey olursa, Türkiye herhangi bir şekilde saldırıya uğrayıp diğer devletler tarafından kolektif bir savunma sağlanmazsa, NATO'nun Fransa Devlet Başkanı'nın söylediği beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti ya hani, evet, birkaç sene önce. NATO fiziken ölür, toprağa verilir, üzerine toprak atılır.
1: Ceyhun Bozkurt'ta Bölgenin Kalbi programına konuk olan eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağçıoğlu, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. Netanyahu'nun hayalleri ve hedefleriyle imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici diyen Bağçıoğlu, NATO'nun Türkiye saldırıya uğradıktan sonra savunma sağlamazsa NATO'nun beyin ölümü değil fiziki ölümü gerçekleşir, üzerine toprak atılır ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizler olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Ultra Freedom Shield askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Trump, tatbikatın Kuzey Kore'ye karşı uygunsuz ve kışkırtıcı olduğunu savunarak Pentagon'a faaliyetleri azaltma talimatı verdi. Kararın ardından Seul yönetimi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Choo Hwin, karardan önceden haberleri olmadığını kabul etti. Güney Kore, ABD ile yapılan tatbikatları ortak savunma taahhüdünün bir sembolü olarak değerlendiriyor. Ancak Washington'un tek taraflı hamlesi Seul'deki güvenlik endişelerini artırdı. Atlantic Council kıdemli uzmanı Jo Bi-yun, tatbikatın aniden kesilmesinin Güney Kore'nin ABD'ye olan güvenini zedeleyeceğini belirtti. Güney Kore'de Washington'un ülkedeki 27 bin Amerikan askerini geri çekmesinden ya da Kuzey Kore'nin nükleer güç statüsünü Seul'e danışmadan tanımasından endişe ediliyor. Seul yönetimi üzerindeki baskı sadece askeri alanda kalmıyor. Trump yönetimi ticaret ve güvenlik konularını bir arada değerlendiriyor. ABD Başkanı, Güney Kore'nin ABD askerlerini barındırmak için ödediği yıllık 1 milyar doları yetersiz buluyor ve Seul'ün İran'a yönelik askeri hamlelere katılmamasını eleştiriyor. Gelişmelerin ardından Seul'de ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiği yönündeki sesler yükselmeye başladı. Seyong Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cheng Seong Chang, Güney Kore'nin kendi nükleer caydırıcılık kabiliyetine edinmesi gerektiğini savundu. Buna karşın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, diplomatik bir dil kullanarak Trump'ın kararını barış sağlama yolunda cesur bir adım olarak nitelendirdi. Lee Jae-myung, ülkesinin savunma bütçesini artıracağını ve kendi güvenliğinden sorumlu olması gerektiği fikrine katıldığını belirtti. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu yıl içinde tekrar bir araya gelmeyi beklediğini duyurdu. Ancak Kim'in kız kardeşi Kim Yo-yong, ABD başkanının temas iddialarını yalanlayarak tatbikatların küçültülmesinin Kuzey Kore açısından bir önem taşımadığını söyledi. Pyongyang yönetimi, nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini ve tatbikat boyutunun küçülmesinin ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirmediğini vurguladı. Uzmanlar, Rusya ve Çin'le ilişkileri güçlendiren Kim Jong-un'un ABD'li masaya oturmak için nükleer devlet olarak tanınmaktan başka bir seçeneğe yanaşmayacağını ifade ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği Ultra Freedom Shield tatbikatını uygunsuz ve kışkırtıcı olduğu gerekçesiyle erken sonlandırdı. 11 gün sürmesi planlanan tatbikatın 5. gününde durdurulması Seul'de güvenlik endişelerine yol açarken Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşmek istediğini açıklaması dikkat çekti. Pyongyang ise tatbikatların küçültülmesinin ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirmediğini ve nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala velilerin okul masrafları da netleşmeye başladı. Kırtasiye ve okul kıyafetlerinin yanı sıra servis ücretleri de aile bütçesindeki yükü artırıyor. Servis ücretlerinde belirlenen resmi tarife uygulanıyor. Ancak bütçe her geçen yıl velilerin cebini yakıyor. Başkentte velilerin okul kayıt ve dönem hazırlıkları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi de 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni okul servis ücret tarifesini onayladı. Oy birliğiyle alınan karara göre servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapılırken rehber personel ücreti ise 1000 TL olarak belirlendi. 21.780 lira olan en kısa mesafe ücreti 27.331 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 0-3 kilometre arası 21.780 lira, 3-6 kilometre arası 24.030 lira, 10-15 kilometre arası ise 32.220 lira olarak uygulanıyordu. Rehberlik hizmeti içinse 750 lira talep ediliyordu. Yapılan son artışın ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak mesafeye göre yeni fiyat listesi ise şu şekilde belirlendi. 0-3 kilometre arası 27.332 lira, 3-6 kilometre arası 30.155 lira, 6-10 kilometre arası 35.786 lira, 10-15 kilometre arası 40.433 lira, rehberlik hizmeti 1000 lira. 15 kilometreyi aşan her 1 kilometre için eklenecek ilave mesafe ücreti tarifesi de standart zam oranı çerçevesinde düzenlenecek. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası yetkilileri ücretlerin 9 eşit taksit halinde ödenebileceğini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'da ise okul servis ücretleri %10 oranında artırıldı. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken rehber personel bulunan servislerde ücretlere %35 ekleme yapılacak. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39.970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42.804 liraya yükseldi. Uzun mesafelerde ise yıllık ücret 21-23 kilometre arasında 90.112 liraya, 23-25 kilometre arasında 93.610 liraya çıktı. Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenlerse ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak. İzmir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve personel servis ücretlerine de %20 zam yapıldı. Yeni tarifede öğrenci servislerinde en düşük ücret 4.228 lira olarak belirlenirken, özel okullarda çalışan bazı servis firmaları bu rakamın yaklaşık 2 katına ulaşan ücretler talep edebiliyor. Zam oranının belli olmasının ardından bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunabiliyor. Özellikle özel okullarda servis ücretleri okuldan okula farklılık gösteriyor. Peki resmi tarifeye uymayan okul için veli nereye başvuracak? Derdini kime anlatacak? Dilekçesinde neler olmalı? Çocuklarını okula gönderecek veliler okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşmaları halinde hukuki yollara başvurarak ödedikleri yüksek miktarları geri alabiliyor. Bazı servis şirketleri servislerde bulunması zorunlu olan hostesleri gerekçe göstererek ek zam yapıyor. Veliler makbuzları, ikametle okul adreslerini ve aradaki mesafeyi tüketici hakem heyetlerine bildirmeleri halinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip. Bu tür fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin hukuki olmayan bu durumu ilk önce servis şirketine bildirmesi, sonuç alınamaması durumunda da tüketici hakem heyetine müracaatta bulunması gerekiyor. Veliler tüketici hakem heyetinin başvuruyu reddetmesi durumunda tüketici mahkemesine itirazda bulunabilir. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de okul servis ücretlerine zam geldi. Resmi tarifelerin açıklanmasına rağmen özellikle özel okullarda velilerden daha yüksek ücretler talep edilebiliyor. Peki fahiş servis ücreti isteyen firmaya karşı veli ne yapmalı? Ödediği parayı geri alabilir mi? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: E-ticarette hem tüketicileri hem de satıcıları yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla pazar yerleri ve satıcılara yönelik yeni kurallar getiriliyor. Düzenlemeyle kargoda kayıp ve hasar durumunda tazmin mekanizması kurulacak, rakip markaların izinsiz reklam amacıyla kullanılmasına sınırlama getirilecek. Satıcıların bir platformda oluşturduğu verileri başka bir pazar yerine taşımasının da önü açılacak. Yeni düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri kargo süreçleri. Pazar yerinin satıcıyla kargo veya lojistik işletmesi arasında sözleşme kurulmasına aracılık ettiği durumlarda teslimat ve iade sırasında yaşanabilecek kayıp, hasar ve benzeri sorunlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirlenecek. Tazmin mekanizmasının sözleşmede yer alması zorunlu olacak. Pazar yerinin sözleşmede belirlenen bu hükümlere uymaması ise haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilecek. Böylece kargonun kaybolması veya hasar görmesi durumunda izlenecek süreç ve tarafların sorumlulukları sözleşmede açıkça ortaya konulacak. Yeni kurallar e-ticaret şirketlerinin dijital reklamlarını da kapsıyor. Bir işletme, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı başka bir şirketin bakanlık sisteminde kayıtlı tescilli markasını önceden izin almadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanamayacak. Ücretli arama sonuçlarında şikayet edilen işletmenin reklamının çıkması halinde ihlal süreci başlatılacak. İhlalin devam etmesi durumunda Ticaret Bakanlığı, arama motoruna reklamın durdurulması, kaldırılması veya erişime kapatılması yönünde bildirimde bulunabilecek. Düzenlemede kamu yararına yönelik kampanyalar içinde yeni bir uygulama öngörülüyor. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarda veya dezavantajlı kesimlerin desteklenmesine yönelik fayda ve indirimlerin tanıtımı için yapılan harcamaların, bakanlığın uygun görüşüyle reklam bütçesinin %5'ine kadar olan bölümü bütçeye dahil edilmeyecek. Kamu kurumlarının etkinlik ve projeleri kapsamında sunulan bazı indirimlerde de benzer şekilde %5'e kadar istisna uygulanabilecek. Taslakla birlikte satıcıların pazar yerlerine bağımlılığını azaltmaya yönelik bir adım atılıyor. Orta, büyük ve çok büyük ölçekli pazar yerleri satıcının talep etmesi halinde belirli verilerin başka bir elektronik ticaret pazar yerine bedelsiz ve etkin biçimde aktarılmasını sağlayacak. Satış ve iade verilerinin yanı sıra ürün özellikleri, açıklamalar, görseller, soru cevaplar, değerlendirmeler ve varsa performans puanları da taşınabilecek. Böylece satıcıların bir platformda oluşturduğu veri birikimini başka bir pazar yerine geçerken de kullanabilmesi sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla e-ticarette yeni kurallar geliyor. Düzenlemeyle kargoda kayıp ve hasara karşı tazmin mekanizması kurulacak, rakip markaların izinsiz reklam amacıyla kullanılmasına sınırlama getirilecek ve satıcıların verilerini başka platformlara taşımasının önü açılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Terörsüz Türkiye'de kritik sürecin düğmesine yarın basılıyor. CHP'de bu hafta kongre tarihleri belirlenecek. Suriye, İsrail'i tüm temaslarını kesti. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması amacıyla kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması, adli işlemler, sosyal uyum ve rehabilitasyonla başvuru kayıt süreçleri için kurulması plan alt kurullar masaya yatırılacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, 18 Ağustos'taki saldırının ardından İsrail'le temaslar kesildi. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarının durması açıklamasında bulundu. Öte yandan Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını da vurgulayan Şeybani, Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz ifadelerini kullandı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne saldırı için gösterdiği Türk askeri varlığı iddiasını yalanladı. Netanyahu'yu Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmakla eleştiren Tom Barak, işgal altındaki Golan Tepelerinin de toprağı olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine bakalım. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları bu hafta yapılacak. Toplantıların gündemleri ise kurultay takvimi, kongre tarihleri, ayrılıklar ve yol haritası olacak. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor. Duruşmada esas hakkındaki mütalaya karşı beyanlanan ve şu tutuklu 200 sanığın son sözleri dinlenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmalar kapsamında tespit edilen 46 şüpheliden 12'si tutuklanırken 21 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Ekonomi.
1: Üniversite tercih ve kayıt döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin barınma arayışı da hız kazanmış durumda. Özel yurt ücretleri özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de cep yakıyor. Aylık fiyatlar 25 bin liradan başlayıp 80 bin liraya kadar çıkarken yemek ve çam gibi ek hizmetlerde öğrenci bütçesine yük bindiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocukları için uyguladığı okul beslenme destek kartında yeni dönem başvuruları 25 Ağustos'ta başlayacak. Aylık nakdi destek 2500 lira olarak uygulanacak. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile birlikte motorine gece yapılan 2 lira 92 kuruşluk artışın ardından benzine de pazartesi gecesinden itibaren 2 lira 74 kuruşluk bir zam bekleniyor. Fiyat güncellenmesi ile birlikte benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 75 lira eşiğine geçecek. Değişen beklentiler ve faiz oranları sebebiyle arsaya talep azaldı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme verilerine göre 2025 yılında 720 bin aşan arsa tarla satışları bu yılın aynı döneminde 575 bin seviyesine geldi. Son veriler satışların pandemi öncesine döndüğünü gösterdi. ABD Başkanı Trump, Kanada ile süren tarife geriliminde Ottawa yönetimini ABD'nin imkanlarından karşılıksız yararlanmak istemekle suçladı. Trump'ın yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 gümrük vergisi uygulaması kararının ardından Kanada'da misilleme hazırlığına başladı. Başbakan Carney, söz konusu tarifelerin 8 Eylül'de yürürlüğe gireceğini kaydetti. altının ons fiyatı, Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve ABD hazinesinin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin doları baskılamasıyla yükselişini sürdürüyor. Şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve altın durumuna bakalım. Gram altın 7093 liradan satılıyor. Çeyrek altın 11572 liradan işlem görüyor. Tam altının satış fiyatı 46106 lira. At altın ise 46995 liradan satılıyor. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikaye, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerinden Nuri Alço, kamera önündeki rollerinin ötesinde hayatından ve yıllara yayılan kariyerinden unutulmaz hikayelerle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Özel hayatına dair merak edilenlerden mesleğe nasıl adım attığına, sinema dünyasında karşılaştığı vefa ve vefasızlıklardan, Cüneyt Arkın'la çektiği gerçekçi kavga sahnelerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Alço, Katiller de Ağlar filmindeki hafızalardan silinmeyen helikopter sahnesinin kamera arkasında yaşananları da anlattı. Yıllar içinde değişen sinema ve televizyon serü kendi deneyimleri üzerinden değerlendiren Nuri Alço, dinleyicilerden gelen mesajlara da içtenlikle yanıt verdi. Yeşilçam'ın perde arkasından unutulmaz set anılarına, özel hayattan bugünün sanat dünyasına uzanan sıcak ve samimi bir sohbetle sizlerle.
3: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve yakışıklı genç sevgili Nuri Alço. Nuri abi, hoş geldin.
4: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
3: Tuğba Özey'in bir organizasyonu bildiğim kadarıyla adadaydınız ve ateşler mateşler falan harika bir karşılama oldu.
4: Güzel bir karşılama oldu, evet.
3: Nasıl abi, bu sevgi çok güzel bir şey değil mi insanlara?
4: Yani karakter oynayıp kötü adam oynayıp da bu kadar sevileceğini ben de bilmiyordum. Yani. Gerçekten. Şimdi sevginin karşılığını alıyorum gerçekten, doya doya. Coşkun da öyle yani. Bugüne kadar bütün çektiği filmlerde yuvalanan, taşlanan böyle bir insan. Fakat böyle bir ortamda sevgi yumağı oluştu. Harika ve biz de böyle götürüyoruz şimdilik.
3: Nur abi, gerçek hayatta yani şimdi sinemada,
4: evet,
3: Allah nazarlardan saklasın, yani o kadar muhteşem bir başarı ki, dışarıda bunun hiç sıkıntısı oldu mu? Olmuştur herhalde, çünkü çok kaptırıyoruz ya.
4: Bana olmadı, beni bambaşka bir, bu gazozla falan böyle bağdaştırarak, hı-hı, daha değişik, ama tabii Coşkun'un oynadığı karakterler daha değişik. Hı-hı. Hı-hı. Tecavüz sahneleri olduğu için ona saldırılar oldu, aynı Erol Taş olduğu gibi. Yani festivallerde, Adana Film Festivali'nde olsun, Antalya'da olsun, bunları yaşadılar onlar, ama ben gayet güzel çıktığım zaman bizim Fatma Girikler, Türkan Şoreller falan alkışlandı, ama ben çıktığım zaman durmuyordu alkışlar, yıkılıyordu.
3: Allah Allah.
4: En sonunda ulan nedir dedi, bu gazozcu bu kadar alkışlıyorsun. Bize niye yok bu tezahürat dedi, Allah rahmet eylesin. Yani bunları yaşadık.
3: Peki bunun sebebi, yani bunun altında yatan sebepler ne olabilir
4: Allah,
3: sence?
4: Bilmiyorum, halkın işte sevgi gösterisi bu. Yani o kortejde arabalarda giderken de aynı şeyi. Hı. Gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor.
3: Ya biz bile...
4: Bak, şimdi sizin masanızda da görünce gazozları böyle... Allah razı olsun, yani şu anda gazoz sayesinde işte paralar kazanıyoruz.
3: Abi şey...
4: Sinemadan pek köşeyi yok, çağırmıyorlar, rol yok. Ama sinemaya dizilere çağırıyorlar genel. Diğer şeylere gidiyoruz.
3: Bu arada sen gazoz seviyor musun gerçekten? gerçekten.
4: Severim gazozu. Ha,
3: yani gazozla artık özdeşleştin ama.
4: Özdeşlik evet.
3: Sinemadan Yeşilçam sineması kazandırdı mı? Para kazandırdı mı?
4: Bizim zamanımızda para yoktu. Yani o zaman sponsorlar da yoktu. Her kıyafetimizi kendimiz alıyorduk.
3: Sen de özellikle
4: ben
3: öyle
4: değil mi? Ben zaten hep zengin adamını, zengin iş adamını oynuyorum. Aldığım kıyafetler hep İtalya'dan kendim alıyordum gidip yani.
3: Araçlarda da galiba öyle bir şey var mıydı abi? Kendi aracın filmlerde kullandığın falan oluyor muydu hiç?
4: Tabii. Kendi arabamdaydı. Yani aldığımız paralar çok cüzi rakamlar zaten. Onu parça parça alıyorduk. Şimdikilerde nerede? Şimdiki alınan paralarla.
3: İnanılmaz.
4: Birinci bölüme giriyor. Birinci bölümde araba sahibi, ev sahibi. Böyle paralar alıyorlar yani şu anda.
3: Peki Nur abi, günümüzde bu paralar alınıyor da günümüzdeki oyunculuklar nasıl sence? Yani dizi, sinema oyuncuları falan.
4: Birkaç kişi hariç tabii. Güzel oyuncular var. İyi oyuncularımız var. Ama diğerleri hepsi helalli bayanlar. Yani çektikleri bile filmlerde, dizilerde bir anda aşk yaşıyorlar. Bir anda evleniyorlar. Film bitiyor, dizi bitiyor, ayrılıyorlar. Yani bunları hep şey olarak kullanıyorlar. Bizde öyle nerede bir Fatma Yürek, Türkan veya diğer oyuncular, her filmde bir aşk, bir sevgili değiştirme olayı yok. Öyle bir şey. Yani yaşayamazlardı. Onları setlere dahi getiremezlerdi. Öyle bir sevgi vardı. Yani Yeşilçam camiası apayrı. Bir saygı, sevgi çevresinde. Sete girdiğin zaman herkes birbirine sevgi, saygı içinde. Ciddi disiplinler içerisindeydi. Ama şimdi onları maalesef göremiyoruz.
3: Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela izleyenler olarak ya şu bugün mesela hala televizyonlarda, ekranlarda hangi kanalı açarsak açalım Yeşilçam sinemasından işte filmlerin yayınlandığını, senin de çok filmlerin yayınlanıyor. Bilmiyorum buradan gelen bir şey var mı? Bir katkısı oluyor mu? Ekonomik olarak normalde yok, olması gerekmiyor mu?
4: Hiçbir şey yok. Yani benim 350'ye yakın filmim var. Hiçbir şey kazanmıyorum. Hiçbir şey geliri yok. Sadece benim bırakın onları, yani kendi adıma sigorta yaptırdım, sigorta şeylerini dahi kendim ödedim.
3: Allah Allah.
4: Çıkardığımda şeyi çıkardıklarında bir tek firmadan sigortalı yaptırmış beni oynarken. Yani başka da yok.
3: Bir de sen aslında Yeşilçam'ın bu anlamda şanslısından da
4: filme ilk başlangıcım orası zaten. Orayı tonlarca film çektim orada. Her hafta hiç boş durmuyordum. Bir günde 3 sinemaya gidiyordum. 3 film çekiyordum yani. 3 yönetmen anlaşıyordu. Yarım saat ona, 1 saat ona, 2 saat ona, ona göre gidiyordum. Fakat şu anda tabii ki.
3: Ya ben şeye şaşırıyorum Nur abi. Biz şimdi Yeşilçam filmlerini izlediğimiz zaman ya orada biz aslında kendi hayatımızı görüyorduk. Kendi yaşantımızı görüyorduk. Yani sizin oyunculuklarınıza baktığımız zaman sanki abi kamera orada. Yani o sizin bulunduğunuz yerde doğal kamera olarak, yok. İnanılmaz doğal. Tabii. Bugün o doğallıkları göremiyoruz. Kaldı ki bugün yapılan yapımların ben toplumun bir şeyini yansıttığını da görmüyorum işin gerçeği.
4: Tabii işte ezberliyorlar. Ezbere takılınca da takı takı rol yapmadan aynı şeyi öyle basıp gidiyorlar. Yani bir çizgiye tutuyorlar. Şimdi bizim zamanımızda oyuncu koçu falan yoktu böyle bir şey. Şimdi oyuncu koçları var, çalıştıkları insanlar var. Kendi kendilerine çizgi çiziyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
3: Siz kendi kendinize spontane hiç çekimler esnasında aklınıza gelen bir şey olduğu zaman söyler miydiniz, yapar mıydınız falan?
4: Tabii söylerdim, yönetmenle paylaşırdım. Paylaşırdım. Uygun görürse tamam sana bırakıyorum derdi, oynardım ben.
3: Abi iyi rolde oynadığın Nur abi var mı hiç?
4: İlk başlarına iyi rolde oynadım. Baş rolleri için oynadım. Fakat sonradan Türker abi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Benim ilk karakter oyuncum Kayıp Kızlar filmiyle başladı. Kayıp Kızlar filmine çağırdı beni. Sabahleyin bir telefon, gittim. Ondan sonra bana dedi ki sana başrol film çekiyorum.
3: Az bir şey daha yaklaşmanı rica edeceğim senden.
4: Sevindim tabii. Kadro başrol dedi. Tabii başrol dedi çünkü. Tarık Akan var dedi. Autobo var dedi.
3: Oo.
4: Şimdi Tarık Akan'ın yanında ben başrol nasıl oluyorum anlamadım.
3: Bir şaşırdım.
4: Sensin dedi, başrol dedi bana. Senaryoyu istedim. Dedi senaryo yok sana dedi. Gerek dedi, sen oynarsın zaten dedi. Ondan sonra Şaşırdım, bekliyorum bir şey söylesin diye. Peki rolümü bir öbeleyim, ne oynayacağım, niye oynayacağım?
3: Onlar gelmiyor mu önceden bu arada, senaryo falan?
4: Yok, oraya çağırdı, ondan sonra orada verecek.
3: Ha, orada verecek.
4: Yazıhanede verecek. Ya dedi işte kadın satan dedi, uyuşturucu kullanan dedi satan. Dedim böyle bir adam oynayacaksın dedi. Konuşamıyorum. Tutuldum kaldım öyle bir rolde. Annem acı, babam acı, hı, yani sülale, hı, beni topa koyar yani. Hı. Mümkün değil böyle bir şey. Hı hı. Ama dedi senin sonra dedi düzelteceğim dedi. İkinci rol dedi benim hanımımla karımla dedi Gülşen Bükkoğlu'yla. Bana dedi hemen dedi Alev Alev çekeceğim dedi. Hı. Alev Alev'de oynuyorsun dedi. Orada iyi adam, bir iyi adam, bir kötü adam. Seni dengeleyeceğim.
3: Dengeleyeceğiz dedi.
4: Dengeleyeceğim dedi. Peki dedim. Bizim film bir başladı, nasıl oynuyoruz? Yıkılıyor. Hı. Tabii bütün o, siyah beyaz çekiyoruz o zaman. Çekilen bir şeyler gidiyor Türkiye'ye, bakıyor akşamdan nasıl oyunlara, hı hı, karakterlere hepsini görüyor. Aman diyor devam edin, bunu bırakmayın, devam. Hı. Ulan duyuyorum Alev Alev çekiliyor. Tarık Akan, Cüneyt Arkın başlamış. Açıyorum diyor, Türker abi ne oldu, ben yok muyum burada, hı, vardım ne oldu? Hı. Seni yakaladım bırakmam dedi. Tamam sen devam et.
3: Yani sen o şekilde devam edeceksin dedi yani.
4: Çok güzel oynuyorsun. Harika bir şey dedi. Devam et. Şimdi iyi bir tipte adamın kötü adam oynaması, karakter oynaması başka. Onun arkasından Tele Kızları Hülya Avşar'da. Arkasından Taçsız Kraliçe Yosma. Böyle bağladı gitti.
3: Öyle devam etti.
4: İşte karakter oyunculuğu benim öyle başladı.
3: Şimdi bu arada şeyi duyuralım. Hani uyuşturucu, alkol bunların sağlığa zararlı olduğunu
4: tabii,
3: söyleyelim.
4: Tabii.
3: Buradan belirtelim. Nur abi kötü rolü en iyi oynayan kişi. Ya kötü rolü oynamak, kötü karakter oynamak zor bir şey mi? Yani,
4: zor, en zoru o zaten.
3: Öyle mi?
4: Tabii. Yani karakter oyuncusu filmi alır başından sonuna kadar o götürür. Hı hı. Tarık Akan'la gidiyordu gazeteciler, 4 gün çalıştı Tarık Akan, ben 22 gün çalıştım.
3: Öyle mi?
4: Film 22 günde bitti. 22 gün ben setteydim.
3: 22 gün
4: tabii
3: boyunca.
4: Tarık Akan 4 gün geldi, polisi komiseri oynuyor çünkü olayları çözecek bilmem falan. 14 günlük bir şey. Gazeteciler hikayeyi sorardı, ben bilmiyorum Nuri'ye gidin sorun diyordu, bana geliyorlardı, ben anlatıyordum hikayeyi. Hani ama o zaman... Ne oldu? Tarık Akan filmi. Hiç sorun değil. Olsun ama çok güzel gençlere nasihat verici, uyuşturucudan kaçmaları, hı hı, sağlamak.
3: Tabii orada mesajlar vardı aslına bakarsan.
4: Her çektiğimiz filmde mesaj vardı. Hı hı. O mesajları vermek.
3: Abi seninle beraber gençlik, seninle tabii beraber aileler şey dedi. Aman dedi yukarı dışarı bir yere çıktığında.
4: Tabii.
3: Bir yerde bir şey içme, kimseden bir.
4: Aynı şekilde. Düşün. Bugün restorana yemeğe gittim. Boğaz'a balık yemeğe gittim. Bir baktım Beyaz annesi falan oturuyor böyle. Ben de Eskişehir'den tanırım yani sen mi? Beyaz'a merhaba anneciğim falan dedi. Annem dedi. Annesinin elini öptü. Annesi hemen bir bardak vardı. Üzerine baktım peçete koydu. Onu dedi. Düşünün ya, o yaşta kadın da etkilenmiş artık, onu almış yani o mesajı.
3: Ama işte bu rolü iyi yapmakla ilgili bir şey.
4: Tabii.
3: Abi ben sen gelmeden evvel şey dedim anonsta dinleyicilerimize, radyomuzda olağanüstü bir hareketlilik var. Herkes yemeği içmeyi bıraktı. Nur abi şimdi asansörden yukarı doğru çıkıyor. Bayılanlar oluyor mudur acaba falan
4: diye. Ben çok memnunum yani bu filmlerde gene gelse gene oynarım. Çünkü yani hakikaten gençliği uyaracak bir sürü mesajlar
3: çok,
4: var ondan.
3: Çok. Bu aslında şimdi, baktığımız
4: o zaman internet yok, şey yok, televizyon yok. Yani kız sevgilisi pastanenin köşelerine gidiyor bir şey içecek. İşte gazoz içine hap atmalar, ilaç atmalar.
3: Bununla ilgili çok güzel bir uyarı.
4: Tabii.
3: Çok güzel bir uyarıydı. Yani baktığımız zaman bu bize topluma hani komik bir tarafı var. Ama diğer taraftan az önce söylediğim şey, abi sen çok iyi biliyorsun. Gerçekten anneler çocuklarını böyle uyarırlardı.
4: Üniversiteye gönderirken, İstanbul'a oraya buraya gönderirken aman kızım dikkat et, bak şöyle böyle nasihat ediyorlar.
3: Nur abi bu hap hikayesi nasıl ortaya çıktı? Kimin aklına geldi? Nereden çıktı ortaya?
4: Vallahi o zaman Erdoğan Tınaş'tı senaryoları ya. Hasan, Türker abinin sayesinde öyle bir şey yapıldı. Gerçekten de olan şeyler, şimdi hepsini yaşıyoruz işte.
3: Bir şey söyleyeceğim, senin bütün film Birimlerde hap kullanıldı mı abi?
4: Yok.
3: Yani içeceği hap atılmadığı birimlerde vardı.
4: Birimde var tabii.
3: Sevgili dinleyiciler, şimdi sevgili Nuri Alço canlı yayında konuğumuz. 0505 171 66 56 mesajlar bu arada geliyor. Nuri abi, şu sarı toplardan bir tanesini çekmeni rica etsem, onu açarsan içinde onların sorular var. Soruyu bir okusak, bir tane yanıtlasak. Tamam. Bu arada benden gelen, bana gelen mesajlar. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ederim. Nuri Alço'ya iki sorum olacak. Bu soruyu okuyacağım. Şimdi vaktimiz dar evet. Diye. Abi ne çıktı kura topunda?
4: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa. Cinli pazarlık yapmadan isteyeceğin üç dilek nedir?
3: Ne olur da? Alaaddin'in sihirli lambası sende, cin çıktı. Dile benden ne dilersen dedi Nuri Alço'ya.
4: Ne dileyim abi bunlara şimdi? Anlatayım ben üç tane şeyi. Bir açık benimle yaşasınlar, görsünler yani.
3: Vay, çok güzel. Gel benimle ne olduğunu gör yani. Hanımlar beyler, tekrar burada olacağız. Kısa bir jingle'ımız var, onu gireceğiz. Ondan sonra konuğumuz sevgili Nuri Alço. Gelen mesajlar var, kendisine soracağız, konuşacağız. Birazdan buradayız, ayrılmayın, geliyoruz.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam
3: ediyor. Evet değerli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Nuri abi, Nuri Alço. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ediyorum. İki sorum olacak. Birincisi, kendisi özel hayatında bugüne kadar hiç kimseye gazoz ikram etmiş mi? İkinci sorunda Coşkun'la, tecavüzcü Coşkun'la görüşüyor mu diye. Görüşüyorlar. Onu biliyorum ben, Ömer Faruk Bayram. Hatta dün beraberdik.
4: Dün beraberdik. Bugün de illa balık yemeye gidelim dedik. Beraber olacağız akşama inşallah.
3: Abi hiç gazoz ikram ettin mi? Onu soruyor.
4: Vallahi şimdiye kadar esmedim gazozdan sonra. Anca filmlerde öğrendik o gazoz ikram etmeyi. Ama hakikaten çok güzel bir şey, konu işi işlemişiz ya.
3: Vallahi çok güzel bir konu. Yani, hiç aklına gelir miydi böyle bu kadar şey, hani tarihte yer alacak bir şey ya. Yani unutulmayacak bir şey o.
4: Unutulmayacak bir şey yani. Sonra dedim, gittim kimyager arkadaşım. Pfizer'de çalıştım 2 sene ben. Eskişehir, Kütahya, Afyon bölgelerin müsilliğini yaptım. İlaç müvesilliği var. Gazozun içine dedim, ne atılıyor dedim, ne atılıyor. Bu iş kızları dedim baştan çıkarmak için falan. Neyse onları dedim bir merak ettim. Biri sorar falan diye.
3: Yani, bilgi sahibi olayım diye.
4: Bilgi sahibi olayım diye tabii. Yani çektiğimiz filmlerde zaten kötüye oynuyorsak dahi. Bir uyuşturucu kullananı, köprü altında yaşananları... Bakırköy'e gidip onları seyretmeleri, ben hep onları seyrederek bir yere geldim yani, oynadım. Köprünün altına girdik, rahmetli de birlikte Coşkun, ben, yaz yani o kol kokolu kesik çolak oynadı o zaman rahmetli. Onlar da köprünün altında çok yaşadık, o zaman yaşayanlar da vardı yanımızda orada. Onların aralarına girdik falan böyle. Ferdi Tayfur'la beraber.
3: Abi şeyi söyleyeceğim. Şimdi senin ekranda gördüğümüz kadar bir de seni biz bir yerde daha görüyoruz. Tam da o gördüğümüz yerlerden dolayı sana vefa kelimesini yaklaştırıyoruz. Nuri Alço ve vefa. Çünkü bununla ilgili röportajlar falan da izledik. Cenazelerde seni çok görüyoruz mesela. Evet. Mümkün mertebe hayatını kaybetmiş olan, özellikle sanata, sinemaya, insanların hayatına tanımasa da bu ülkedeki insanların hayatına dokunmuş olan kişilerin son yolculuğunda seni görüyoruz orada. Senin böyle bir vefalı bir tarafın var. Bir de bir taraftan insanların da vefasız bir tarafı da mı var? Ne diyorsun?
4: Yani insanların kötü gününde beraber olmak lazım. İyi gününde herkes beraber olur. Bizim camiadan öyle insanlar var ki yani cenazelere gelmez. Yıllarca arkadaşlık yapmış, beraber aynı filmde oynamış. Yani şaşırıyorum. Mesela sinema sanatçıları Soder'in başkanlığını yapmış insanlar var. Bunların yani bırakın bir çiçek gönderin veya kendiniz bir yolculuğunu uğurlayın kardeşim. Oturduğunuz o masada koltuğun değerini verin. Yani bütün festivallere gidiyorsunuz, Adana'ya gidiyorsunuz, Altın Koza'ya gidiyorsunuz. Yani oralardan eksik olmuyorsunuz ama böyle günlerde de bunların yanında olun. Günah, yazık.
3: Evet.
4: Yani Allah rahmet eylesin, Kadir abinin cenazesinde bile o Türkan Şoray zor yürüyordu. Öyle haliyle dahi geldi. duasını yaptı, kalmadı, ayakta duramıyor çünkü. Hmm. Ve götürdüler. Ne kadar duygusal, güzel bir şey.
3: Evet. Senin Nur abi, en çok ama en çok tuttuğun, senin yer aldığın film, en çok sevdiğin film hangisi oldu? Unutamadığın, böyle etkisi.
4: Benim unutamadığım en büyük film benim Kayıp Kızlar'dır.
3: Kayıp Kızlar. İlk film aynı zamanda.
4: İlk film aynı zamanda.
3: Onun etkisi her zaman bir başka diyorsun.
4: En büyük hasat rekoru. Türkiye'nin en büyük hasat rekorunu kırdı. O zaman İnci Sineması vardı. İnci Sineması'nda galası yapılmıştı. Caddelere boy boy afişler asılıyordu. Bez afişler falan. Yürüyemiyorduk. Öyle bir şeydi. Bütün oyuncular, Tarık Akan rahmetli, Ahusu, bütün oyuncular, Türkiye'nin İnanoğlu, hepsi geldi.
3: Bu senin hayal ettiğin bir şey miydi abi? Yani sen sinemayı bu şekilde hayal ediyor muydun, yoksa hiç beklemediğin
4: tabii,
3: bir anda?
4: Tabii yani sinemacılık, o gala günleri bambaşkaydı. Ama şimdi ne gala günü, ne gala, şimdi hepsi basına yönelik çalışılan şeyler.
3: Peki en iyi diyeceğin, birlikte oynamaktan mutlu olduğun oyuncu desem sana, kadın erkek?
4: Fatma Girik.
3: Fatma Girik. Başka erkek?
4: Tarık.
3: Tarık Akan.
4: Cüneyt abi, Tarık abi, bunlar.
3: Cüneyt abi.
4: Tabii Cüneyt abi hiç. Yani Allah var, oynarken provada kavga sahneleri vardı birbirimize. Gelirdik provada, ilk yumruğum derdi sağdan vuracağım, tamam vurdu. İkinci sol dedi, üçüncü mideye çalışacağım falan. Hep onlara göre hazırlanıyoruz. Motor dediği zaman sağ vuracak diye bekliyorsun, soldan çakıyor adam. Yani böyle böyle gerçek şeyi seviyordu kendini. Cüneyt abi ne oldu? Kendini kaybediyordu. Ama o güzel de rol çıkıyordu. Gerçekten o sağdan beklediğim şeyi alacakken buradan darbe yediğin zaman surat murat kendin gidiyorsun böyle. Yaşıyorsun o anında.
3: Allah Allah ya. Allah. Abi gerçekten vuruyor muydu bu arada?
4: Vuruyordu Allah.
3: Bir şey demiyor muydun Nur abi ya?
4: Ne diyebilirsin ya, başrol oyuncusu oynuyor, nasıl istersen.
3: Abi yani oynan. En azından hani abi, gerçekten vurma falan abi, demiyor muydun?
4: Abi Kayıp Kızlar şeyinde helikopterle kavga sahnemiz var. Kaçma sahnesi, uyuşturucu ya vatağına düşürmüşüm kızını. Uçak, helikoptere biniyorum, atlıyorum, bacağımla atıp yukarı çıkıyorum kendime. Adam koşarak geliyor, helikopterin ayağından yakalıyor ki bağlanmadan herhangi bir şey yok. Kendini yukarı çekiyor, helikopterin üstünde kavga ediyoruz. Bana yumruğu vuruyor, ben aşağı düşüyorum. Böyle bir ulan baktım, yatak kocaman, hep karton kutular. Zaten bir şey yok, üstünde yatak var. Aşağı düşeceğiz, yukarı çıktıkça, helikopter yükseldikçe masa kadar oldu, küçücük bir yer. Bir yana düşsen toprağa çakılacaksın.
3: Ya siz gerçekten helikoptere mi çıkıp tutunuyorsunuz?
4: Tabii, helikopterde Allah kavga ediyoruz. Tabii, gerçek hep sahneler. Bana bir yumruk attı tabii, şeyde almam, savrulmam lazım. Ben bir aşağı atladım. Ulan tam dönerken bir baktım arkamdan geliyor. Ben hemen yuvarladım, aşağı kaçtım. Ulan dedi kurnaz, ne kaçırdı? Düşsen üzerime düşeceksin, kemiklerim kırılacak aşağıda. Yani düşün, böyle enteresan şeyler. Çok güzel anlar.
3: Bu çok enteresanmış gerçekten.
4: Evet,
3: ya.
4: Evet.
3: Abi hiç komedi, bu arada sen, hiç komedi filmi var mı oynadığın?
4: Uzaylı Zekiye'de oynadım.
3: Uzaylı Zekiye'de oynadım.
4: Ondan sonra birkaç tane öyle komedi filmim var.
3: Ne bileyim ya, seni bir de böyle komedi filminde falan, hani gerçekten bir komedinin içinde Hababam sınıfında falan hayal ettim bir an Nuri abiyi.
4: Evet.
3: Gerçekten ya, iyi ki varsınız ya.
4: O zaman çok güzel bir amacı. Bugün Yılmaz Güney ile çalışmak ne güzel bir şey ama kısmet olmadı. Ben geldim, tam bir hikaye çekecekti, cezaevine düştü gitti, olaylar yaşadı. Olmadı rahmetli. Benim bir ayağın ışık, bir de Yılmaz Güney ile yoktur filmim.
3: Onun yani dışında
4: hepsinde var.
3: Hepsiyle var. Hepsiyle de çok güzel anılar birlikte tabii, değil mi?
4: Dostluğum, arkadaşlığım tabii, hepsinde de devam ediyor.
3: Ne kadar güzel.
4: Edison'dan
3: sen disiplinli bir insan mıydın? Yani tabii, şey tabii. Film konusunda, ya iş
4: biz,
3: konusunda.
4: Tabii biz oturduk mu şimdi diyeyim, öyle paydası olurdu. Kadir Savun, Madir Savun falan benden büyükler tabii.
3: Allah rahmet eylesin.
4: Yemek yerdi, biz ayrı bir yere uzadık. Oğlum böyle geldilerdi, kendi çağırırlardı, öyle giderdik masaya. Onların yanına beraber yemek yemeye, düşün yani. Bizde hep şey var. Şimdi öyle, şimdi nerede? Şimdi sete gidiyoruz, selam bile vermiyorlar ya. Yani.
3: Siz set haricinde, çekimler haricinde falan görüşür müydünüz, sohbet görüşürüz, eder miydiniz?
4: Tabii ben Fatma Girik'te de çok, belediye başkanlığı zamanında da yanındaydım. Bodrum'dayken de yanındaydım. Yani gider hep ziyaretini yapardım. Yanına giderdim. Sette öyle bir kadındı ki o. Yani oynarken ilk önce sette çalışan işçileri yemeğe verdirtirdi. Kendi eliyle verirdi, dağıtırdı onları. Yiyin derdi.
5: Vay be.
4: Biz nasıl vücutla çalışıyoruz oğlum, siz bedenen çalışıyorsunuz diye. Bunlar böyle bir şey vardı. Şimdi
3: ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi arka planda çalışan insanlar yine neler neler çekiyorlar. Ama haklarını alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı, bunların tartışmalarını görüyoruz. Evet. Bir de üzülerek söylüyorum. Tabii ki genelleme yapmıyoruz ama Nur abi çok güzel bir noktaya değindi. Sanatçı kelimesini hak etmek lazım. Yani onun sağını solunu iyice doldurmuşsun. Evet, hali evet. Hareketlerine değil mi abi, ne diyorsun?
4: Evet, işte onu çok önemli. İşte o çizgiyi tutturdun, onun dışına çıkamazsın. Çıktığın an kayboluyorsun zaten.
3: Evet. Evet.
4: Biz o çizgiyi bozmadık bu seneye kadar, bu yaşı 50 sene geçti. Yarım asırdan fazla yaşıyordu yani sinema camiasında. Allah'a şükürler olsun, hiç bozmadık ve o sevgiyi, saygıyı da şu anda alıyoruz, karşılığını alıyoruz.
3: Nuri Aldo müziği olsun kesin abi demiş bir dinleyicimiz var zaten. Yani şu anda altta çalan
4: müzik. Türkiye'de tek müziği olan sanatçı benim. Başka sanatçı yok zaten.
3: Şöyle, Bursa'dan selamlar. Emekçi taksici kardeşin bu arada sevgili abime çok selam demiş.
4: Sağ ol.
3: Hoş geldin abi demiş. İyi haftalar. Merhaba Nuri Alço. Bu hafta iyi başladı. Dinleyiciler gaz içebilir mi demiş. İstediğiniz kadar içebilirsiniz.
4: İçebilir. Ben gazozlar benden. Hiç merak etmesinler. Rahatlıkla siz ikame edebilirsiniz. Benim yerime.
3: Çok iyi. Hüseyin Ay selamlarını göndermiş. İyi yayınlar. Nuri abiye selamlar. Nuri Bey'e selamlar. Feryada Gücüm Yok adlı filmde
4: evet.
3: Gelecek projeksiyonu yapmıştı. Elbette rolü gereği. Bugünlerde o filmde söyledikleri için ne düşünüyor Nuri Alço'dan? Gazoz ikram edelim Trump'a demiş. Bir dinleyicimiz göndermiş.
4: Evet, o zamanlar bakıyorum. Gerçekten Feryada Gücüm Yok, Orhan Gencebay Müjdar'la beraber oynadığım filmde böyle anlatıyordum hikayeyi ve elimde böyle resimlerini açarak insanların kağıttan kesilmiş resimlerini ve o anlattığım şeyler bugün yaşanan şeyler. Herkes gerçekten inanıyor. Ya nasıl bildin, nasıl o zaman söyledin bu lafları diyorlardı. Düşün, şu anda onları birebir yaşıyoruz aynısını.
3: Nur abi yemeklerle aran nasıl? Yemeği sever misin?
4: Allah aşkına severim. Pek yemek yapmasın bilmem ama.
3: Öyle mi? Hiç yaptığım bir şey yok mu Nur abi?
4: Burcu olduğum için hep yemek seçerim yani balık.
3: Burcu Hanım mı?
4: Allah razı olsun.
3: Bu arada şöyle Allah nazardan saklasın diyeyim. O kadar güzel, o kadar örnek, o kadar yakışan bir görüntü var ki. Biz bugün gerçi kendisini de bekledik ama bu arada sosyal medyada videolar falan yayınlıyorsunuz, acayip video yani.
4: Onlar işte Burcu bakıyor, onları o işleri o hallediyor.
3: Abi geçen konuşuyoruz. Dedim ki ya videolar çok güzel. Okan dedi gerçekten öyle mi dedi. Vallahi dedim çok güzel, devam edin yani çok gülüyoruz dedim. Bir kere sen varsın yani videolarda. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
4: Ben pek kullanmasını bilmiyorum ama benim bütün telefonlarım falan Burcu ile ilgileniyor, o bakıyor.
3: Bu arada hiç dizi, film, herhangi bir proje olmuyor mu? Ya, teklif bir şey olmuyor mu?
4: Eşref Rüya'dan aradılar. Öyle kaldı. Sonra Yeraltı'ndan aradılar.
3: Ondan sonra, İyi yapımlar bir de bu arada.
4: Yeraltı tabii. Yeraltı'na dedim tamam okey. Yeraltı şimdi Eşref Rüya'yı da geçti. Eşref Rüya zaten bitirdiler. İşte orada bir takım Levent araya girdi, devreye bir takım laflar falan söyledi. Olmadı.
3: Kaldı orada. Yani.
4: Kaldı, yarım kaldı.
3: Nur abi gerçekleşmemiş bir hayalim var mı? Hiç şu ana kadar olmamış ama mutlaka yapacağım dediğim bir şey var mı? Ne bileyim bir proje olur, başka bir şey olur, bir yere gitmek olur. Bilemiyorum yani.
4: Ya kafamda bir yere gitmek değil de güzel bir proje yani. Şu anda ben Eskişehirliyim. Ben baba tarafı gerçi Trakya Şarköy, Keşan Uzunköprü orada. Çünkü dedem Kelal Çon torunu olduğum için evet. Oradan gelen bir şey var. Ama Eskişehir bir talebe şehri. Çok güzel bir şehir. Ve Eskişehir'in yaşantısı hakkında talebelerin olayıyla ilgili güzel bir kendim böyle bir film yapmak istiyorum.
3: Güzel ya, inşallah. İnşallah çok güzel
4: olur. Yapan da olsa ben yönetmenliğini yapmak istiyorum.
3: Ah ne güzel ya, çok güzel olur vallahi. İnşallah gerçekleşir.
4: İnşallah.
3: Okan Bey, efsane programı ilgiyle dinliyorum. Nuri Baba'yı çok severim. O yaşayan bir efsanedir. Çok selamlar, sağlıklı ömürler diliyorum
4: amin,
3: demiş.
4: Amin.
3: Ahmet Parlak göndermiş. Ne güzel mesajlar geliyor Nuri abi. Vallahi sevilmek güzel şey galiba ya.
4: Allah razı olsun.
3: Yayını dinlerken Bu başka bir mesaj gelmiş. Şöyle bir bakalım. Bir dönem İstanbul Bağdat Caddesi dahil Türkiye'nin her yerinde duvarlardan Nuri Alço ismi yazıyordu demiş. Yazıyorlardı demiş. Öyle değil mi abi?
4: Evet, çöplük konteynerlerinde, elektrik trafolarında, dağlarda, Eskişehir'e giderken diyorlardı dağlarda bütün yazılar. Üniversite talebelerinin yazdığı yazılardan, sloganlar.
3: Abi hiç sokakta falan başına bir şey geliyor muydu böyle? Acayip bir şeyler yaşıyor muydu? Başladığında... Kızıyorlar mıydı sana?
4: Yok, hiç böyle bir kızma yok.
3: Ya bir de sen çok yakışıklı, hala da çok yakışıklısın da gençliğinde bakıyorum abi. Evet. Yani kötü adam olacak rol bir şey, tip de yok sende ya.
4: İlk başladığında korktum. Yani bu yazıları görünce bir sabah bir kalktım. Hemen İşişli Savcılığına gittim.
3: Senin hikaye.
4: Ya dedim başımıza bir şey gelir, herhangi bir olay olur bilmem ne, benim böyle sokak yazıları falan. Ondan sonra müracaatta bulunmuş bir şeyde bulundum.
3: Abi Erol Taş karşı. Rahmetli neler neler yaşamış da yani.
4: İşte dedim ya, onlar yaşadılar, onlara taş attılar. Erol abiye taş attı, dedi bana şey atıyorsunuz ya dedi, ne güzel dedi. Demek rolümü iyi oynamışım.
3: Aslında bu önemli bir şey değil mi? Ben böyle düşünüyorum, ne olur yanlış düşünüyorsam söyle. Biz filmi izlerken bir insana ne kadar gıcık oluyorsak, herhalde sinir oluyorsak, bence o işini hakikaten mükemmel yapıyor. Doğru mu abi?
4: Doğrudur.
3: Gerçekten öyle ya.
4: Gerçekten öyle.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası.
3: Yeni bir çalışması var mı sevgili Alço'nun? Eskileri özlüyoruz demiş Bora Bey, göndermiş.
4: Sinema filmi çekiyoruz. Sinemalardan var şimdi. Sinema teklifleri var. Onları yapıyoruz ama tabii... Eski oyuncular nerede? Eski kadrolar, eskileri bulmak çok az sayıda kaldık. Şurada 5 kişiye var, 10 kişiye yok. Yani.
3: Senin Nur abi rol almadığın ama izlemekten çok mutlu olduğun, sevdiğin yapım, yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Film, hangi filmi seviyorsun
4: ben,
3: mesela?
4: Şeyi çok seviyorum.
3: Ne?
4: Çok da iyi bir oyuncu. Eskilerden kalan zaten Kenan Kala falan, onlar hepsi bıraktılar gittiler. Kıvanç Tatlıtuğ.
3: Kıvanç Tatlıtuğ yenilerde.
4: Bana benzeyen ve bir bakıyorsunuz psikopat oynuyor, bir bakıyorsunuz salon adamını oynuyor. Çok yakışan ve ağırlığını veren çok iyi bir oyuncu.
3: Oyuncu dediğin herhalde...
4: Onunla oynamak da çok isterim yani. Baba oğul falan böyle olmalı.
3: Sen bütün karakterleri oynayabilir misin Nur abi? Yani iyi, kötü, sert, ne bileyim...
4: Oynarım hiç
3: duygusal.
4: Hiç. Yani duygusal filmde de oynarım ben. Şeyde iki gözü kanlar içerisinde ağlayan Çorum'da çekiyoruz filmi. Bir çocuğum var. Çocuğumu yapmak için böbreğimi sattım. Böbreğimin parasıyla ev yok. Otelde kalacak şey yok. Parkta yatarken böbreğimi sattığım parayı çaldılar. Emniyete gittik falan. Ki emniyet müdürü de oynuyor böyle. Orada ifade olayına girdim. Yönetmen stop diyemedi.
3: Allah Allah. O kadar mı role girdin yani?
4: Yani gözlerim iki kan çanağına dönmüş.
3: Allah Allah.
4: Nasıl ağlıyorum? Nasıl duygulanmışım? Nasıl... Stop diyecek,
3: gerçekten
4: bekliyorum.
3: Gerçekten yaşıyorsun yani.
4: Abi diyalog bitti, titriyorum, diyalog bitti. Ulan bakacağım ona, bakamıyorum da kessin yeter diye. En sonunda dayanamadım, en sonunda dedim yeter, bitmedim sahne dedim ya.
3: Ya. Sen normal hayatta da böyle duygusal mısındır abi?
4: Duygusalımdır yani. Filmi seyrettiğim zaman böyle duygulanırım. Biliyorum nasıl çekildiğini, biliyorum ne nasıl olduğunu.
3: Ama yine de
4: bildiğim halde burada yani ki, ya ne
3: sen ağlıyorsan bizi...
4: nasıl çekildiğini biliyorsun, niye ağlıyorsun buna boşu boşuna?
3: İyi ki varsın Nur abi demiş dinleyicimiz.
4: Sağ olun.
3: Mustafa Bey göndermiş, bakalım. Okan Bey merhabalar, Bursa'dan Recep. Yıllar önce Nur abiyle İstiklal Caddesi'nde Merdivenli Mekanlar Sokağı'nda denk gelmiştik. Masaya oturmak üzereyken iki masada bayanlar oturuyordu. Sırf onlar rahatsız olmasın diye masa değiştirmişti. Bu hareketini yıllar boyunca unutmadım. İdolüm olmuştu demiş. Sevgili Recep Bey göndermiş. Ay canım abim benim ya. Bir de böyle hani rahatsız olurlar falan diye mi düşünüyorsun?
4: Tabii saygıdır bu ya. Onların ortamını bozmamak veya onların konuştuklarını duymamak gerekiyor. Onun için yani hiçbir zaman illa ısrarla bir bayanın yanına oturalım ya bilmem ne falan. Öyle bir düşüncem yoktur benim hiçbir zaman.
3: Gülşen Bubikoğlu'yla oynadı mı Nur abi demiş.
4: Oynadım
3: Çanakkale'den
4: tabii.
3: Selamlar demiş dinleyicimiz.
4: Oynadım. Oynamadığım hiçbir şey yok, benim sanatçı yok.
3: Abi şöyle geçmişe dönüp baktığın zaman hiç keşke dediğin bir şey var mı? Yani ne bileyim, nasıl değerlendiriyorsun bu meslek hayatını? İyi ki de girmişim be, iyi ki de yapmışım, iyi ki de bu işi seçmişim. Çünkü sen başka alanlarda bankacılık, ilaç mümessili, profesyonel voleybol, ordu milli takımı. Yani oralardan da ses var mı bu arada? Müzik güzel söyler misin?
4: Var, o zamanlar mırıldanarak söylüyordum yani. O da var.
3: Ciddi misin sen?
4: Ama sinemayı çok seviyorum yani.
3: Türkü ama türkü diyorum, şarkı söylüyor muydun abi ya?
4: Evet.
3: Şarkı ses güzel.
4: Murat Soy'dan falan o zaman. Abi yani çıkmayan sahneye kalmadı ki o zaman İzmir fuarında. Yani bütün yapımcılar teklif geliyordu. Çünkü tıklım tıklım. Cüneyt abi bile çıktı, düşünün yani. Cüneyt abi'de ki ses yoktur. Çıktı, karate yaptı, bilmem ne yaptı sahnede. Yani İzmir fuarı demek çok büyük bir fuar ya. Orada bütün Mahmut Ekimoğlu da çıktı, Murat Soy'dan da çıktı. Yani çıkmayan kalmadı.
3: Aslında ben biraz da şey düşünüyorum. Ülkemizde Yeşilçam'da çok sevilen inanılmaz güzel filmler yapıldı. O filmler belki günümüzde tekrar yapılsa, bilmiyorum. Sen ne dersin böyle bir şeye, sıcak bakar mısın? İster misin böyle bir şey?
4: İbrahim Tatlıses'le biz çektik film. Nasıl isyan etmemi çekmiştik. Onda dedi ya, programına çağırdı gittiğimde. Ya baba dedi, yok büyük hasılat rekoru kırdı, çok büyük ses getirdi. Ne olur dedi, o filmi bir daha çeksek dedi, nasıl olur dedi. Çekelim dedim ama işte başına da böyle olaylar gelince kaldı.
3: Sen kendi sesini hiç kullandın mı Nur abi filmlerde? Hiç oldun fit?
4: Kullandım.
3: Öyle mi?
4: Kullandım.
3: Ama çok fazla yok herhalde.
4: Yok. Beni...
3: Genelde Esen Günay ya da Pekcan Koşar. Öyle mi? Onlar seslendirdi seni.
4: Yok
3: abi.
4: Beni Saadettin Erbil.
3: Ha öyle
4: konuşuyordu.
3: Mi?
4: Kayıp Kızlar'da falan Saadettin Mehmet Ali Erbil'in babası konuşuyordu.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam
3: ediyor. Abi batıl inanç var mıdır burada Nur abi? Böyle batıl inançların falan var mıdır?
4: Vardır.
3: Takıntılar var mı sende hiç?
4: Yok,
3: ne bileyim, düzen de takıntısı, temizlik takıntısı
4: yok,
3: falan.
4: Yok öyle bir sıkıntım yok. Öyle bir sıkıntılar yok.
3: Hiçbir zaman olmadı diyorsun.
4: Dini inancım kuvvetlidir.
3: Bu arada sendeki bütün aile, sen hep söylüyorsun hacı hoca diyorsun. Yani dini vecibelerini yerine getirenler.
4: Abim de rahmetli hacı.
3: Allah rahmet eylesin.
4: Yengem de gitti. Annem, babam, yeğenim, abimin oğlu. Onlar dahi hepsi hacı.
3: Abi çok fena bir durum ya. Böyle rol alıp yani.
4: İnançları hepsinin kuvvetlidir. Ben mutluyum, memnunum.
3: Sana hiçbir şey demediler mi böyle kötü karakteri bu şekilde karakter oynayınca falan?
4: Yok, ne söyleyecekler? Sonradan öğrendim.
3: Sakladın değil mi?
4: Seyrettikçe, gördükçe onlar şaşırdı. Babamın yanına gidemiyordum. Abime soruyordum, ne diyor, bir şey diyor mu babam diye.
3: Bir dakika, mesajlar tamam. Kemal Sunal'la filmi var mı demiş bir dinleyicimiz.
4: Yok, bir Kemal Sunal'la yok.
3: Onu ben de bilmiyordum. Merhabalar. Demet Akbağ'ın Nuri abiye yaptığı heykel şakası efsaneydi. Nuri abinin verdiği tepkiler daha da efsaneydi demiş dinleyicimiz.
4: Evet.
3: İsmail Bey göndermiş.
4: Güzel bir çalışmaydı o. Demet hakikaten çok güzel yakalamış. Kendisi de sette yok, göremedim zaten de. Sonradan çıktı bir ara, nereden çıktıysa. Öyle uyandım yani. Heykel olayı, caddelere isim soyad verme olayı. Güzeldi o program.
3: Vallahi çok güzel ya. Nur abi şimdi bir o mu bu mu bölümümüz var. Tek kelimelik bunlar. Mesela ak mı kara mı?
4: Ak.
3: Ak. Az mı çok mu?
4: Az.
3: İyi mi kötü mü?
4: İyi.
3: Gece mi gündüz mü?
4: Gündüz.
3: Çay mı kahve mi?
4: Çay.
3: Çay. En çok şey mi seversin?
4: Her zaman çay benim. Evet. Kahve içmem.
3: Yemek peki günde böyle düzenli bir şekilde
4: normal
3: mi
4: besleniyorsun? Normal sabah kahvaltımı yaparım öyle.
3: Spor mu spor falan filan hiç oldu mu spor?
4: Yapıyordum zamanında tabii.
3: Bıraktın tabii şimdi.
4: Şu anda tabii.
3: Ama gayet dinç görünüyorsun yani, Nur abi gözünü seveyim
4: şu
3: ya.
4: Şu anda spor yapmaya kalksın bir yere gittiğim zaman yiyemiyorum.
3: Ama tabii
4: tam başlıyorum, tam koşmayı bakıyorum, bir resim çektirelim mi? Terliyim yani.
3: Ama bir de tabii sen şimdi kalple ilgili değil mi?
4: Tabii
3: sıkıntılar
4: yaşadım. Allah
3: sıkıntılar
4: şükür.
3: Çok iyisin, iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Nur abi.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Vallahi billahi iyi ki varsın vaktimiz doğru.
4: Davet ettiniz, geldim.
3: Asıl çok bizim için tanıdım. Bizim
4: çok
3: için şeref.
4: Sağ olun.
3: İnşallah güzel günlerini, güzel i̇nşallah. Yapımları ve yeni projelerde de seni görmeyi
4: i̇nşallah.
3: Çok arzu ederiz.
4: İnşallah. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim.
3: Radyomuzu beğendin mi bu arada, Radyo Sputnik'i?
4: Harika bir şey.
3: Biraz gelirken zorlandık ama Nur abi olsun.
4: Evet biraz öyle oldu.
3: Canımızsın, iyi ki varsın. Hanımlar beyler, Nuri Alço Türk sinemasının Efsane ismi. Allah uzun ömür versin, güzel bir ömür versin kendisine. Sağ
5: amin
3: olsun
5: cümlemize.
3: Sağ olsun bizi kırmadı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
6: Bunu biliyor muydunuz? En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder. Bunu biliyor muydunuz?
7: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Bendeniz Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
8: Zayıflama iğneleri son dönemde hızlı ve kolay kilo vermek isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor. Her fazla kilosu olan kişinin bu ilaçlar için uygun aday olmadığı belirtilirken, kişinin mevcut hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar ve kilo verme ihtiyacının tıbbi olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Uzmanlar tarafından kilo yönetiminin yalnızca iğneyle sınırlı olmadığı, beslenme düzeni ve fiziksel aktivitenin de önemli parçaları olduğu sık sık vurgulanıyor. Kamuoyunda çoğunlukla zayıflama iğnesi olarak bilinen bu ilaçların önemli bir bölümünü aslında başta diyabet olmak üzere belirli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Fiyatları 20 bin liraya kadar çıkabilen ilaçlara yönelik talebin artması ise beraberinde başka bir soruyu getiriyor. Kilo vermek isteyenlerin yoğun ilgisi bu ilaçlara gerçekten tıbbi olarak ihtiyaç duyan hastaların erişimini zorlaştırıyor mu? İlaçlara yönelik tartışmasıyla birlikte gelen en önemli tartışmalardan biri de arzın yeterli olup olmadığı. Peki aynı ilaç hem tedavi amacıyla hem de kilo verme amacıyla yoğun şekilde talep ediliyorsa piyasadaki bulunurluk sorunu gerçek hastaları ne kadar etkiliyor? İlacın fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra ilaca ulaşabilmek de önem taşıyor. Çünkü bir diyabet hastasının düzenli kullanması gereken ilacını eczanede bulamaması tedavisinin aksaması anlamına gelebilir. Yalnızca belirli ilaçlarda değil, birçok ilacın piyasada bulunmaması nedeniyle hastalar ciddi erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Hastalar ve yakınları ilacı temin edebilmek için eczane dolaşmak, farklı ilçelerde hatta şehirlerde aramak zorunda kalabiliyor. Piyasada bulunamayan ilaçların yerine her zaman eşdeğer bir seçenek de bulunmayabiliyor. Bu durum tedavisinin devamlılığı ilaca bağlı olan hastalar açısından yalnızca bir erişim sorunu değil, doğrudan sağlık riski anlamına gelebiliyor. Zayıflama iğnelerinin giderek büyüyen popülaritesi yalnızca kilo verme tartışmasını değil, ilaçlara erişim ve sağlık sisteminde kaynakların nasıl dağıldığı sorusunu da yeniden gündeme getiriyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi ve eczacı Simla Sezgin, zayıflama iğneleri özelinde piyasada bulunmayan ilaçların hastaları ne kadar etkilediğini ve zayıflama iğnelerinin gerçek diyabet hastalarının ilaçlarını

0: diyebiliriz. Bir de tabii risk faktörleri de göz önünde bulundurularak reçete ediliyor. Diyelim hani kilo sorunu dedim ama çok çok obez olmayan ama kilosuyla ilgili sıkıntısı olan ama eşlik eden bir kardiyovasküler hastalığı olan 50 yaş üzeri bir hastada da bunu tercih ediyor doktorlar. Reçete ediyorlar. Yani diyabetten bağımsız, diğer diyabet ilaçlarından, bu insülin iğnelerinden falan bağımsız, sadece diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç değil de bu GLP-1 agonistlerini, bu iğneleri daha böyle kilo bağımlı, sıkıntılı durumlarda tercih edilen bir ilaç olarak düşünebiliriz. İlaçlara ulaşımda sıkıntı var mı derseniz şu anda yok ama bir süre önce oldu. Çünkü ülkemize geç geldi. Avrupa'da ve Amerika'da birkaç yıldır kullanılan ilaçlar bunlar. Ve tabii ki de doğal olarak Türk hekimlerinin ve halkımızın bu ilaçlardan bilgisi vardı. O yüzden de ülkemize girdiği an, ruhsat alıp da Türkiye'de satılmaya başladığı an, ben halihazırda birçok hekim hastasını bekletiyordu bu ilaçları kullandırmak için. O yüzden çok hızlı bir şekilde hasta ve reçete görmeye başladı. Çünkü bekleyenler vardı. O sebeple de o hızlı artıştan sonra bir dönem evet ilaçları bulamadık. Ama şu anda çok büyük, majör bir rahatsızlık yok. Hani ilacı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Çok rahat olmasa da tedavileri aksatmayacak şekilde ilacı temin edebilmemiz şu sıralar mümkün.
1: Zayıflama ilaçlarının Türkiye'ye ilk geldiğinde büyük bir talep olduğunu, bu nedenle birçok kişinin tedavisinin aksadığını söyleyen Sezgin sözlerini şöyle noktaladı.
0: Hem hekimler hem bazı bilinçli ya da bu tedavileri bekleyen hastalar ilacın Türkiye'ye geldiği anda itibaren böyle büyük bir yoğunlukla ilaca talep olunca çok kısa bir süre sonra ilaç yoka girdi ve birçok kişinin tedavisi aksadı. Bunları öngörmek lazım ama tabii şöyle bir şey de var. O yoğun istek normal şeylere birazcık inmeye başladı. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü kontrollü bir şekilde kullanan her hastanın şu anda ilaca ulaşabildiğini söyleyebilirim. Bir de sadece bu ülkemize özgü bir şey değil, aslında hem Avrupa'da hem Amerika'da benzer durumlar var. Yani orada da gerçekten çok sıklıkla tercih edilen tedavi grupları arasına girdi bu ilaçlar. O yüzden de firmaların, bu ilaçları üreten firmaların da tüm bu talepleri ve doktorların yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak üretim konusunda daha dikkatli davranacaklarını düşünüyorum.
1: Zayıflama amacıyla kullanılan iğnelere yönelik talep her geçen gün artarken, bu ilaçlara gerçekten tedavi amacıyla ihtiyaç duyan hastaların erişim sorunu yaşayıp yaşamadığı tartışılıyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Eczacı Simla Sezgin, zayıflama iğnelerine artan talebin ilaç piyasasına etkisini ve hastaların yaşadığı erişim sorunlarını Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 21 Ocak'ta 6.767 liradan satılan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktı. Sonraki aylarda ise yükseliş ve düşüşler birbirini takip etti. Mart ayında sert şekilde gerileyen altın, Nisan ayında yeniden yükselişe geçti. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise aşağı yönlü bir izledi. 21 Ağustos'a gelindiğinde gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıkarak 7.051 liraya ulaştı. Peki altın 8 aylık süreçte nasıl bir yol izledi? 21 Ocak 2026'da gram altının fiyatı 6.767 lira seviyesindeydi. Takip eden bir aylık süreçte altın yükselişe geçti. 21 Şubat'ta gram altın 7.183 liraya çıktı. Böylece gram altın 21 Ocak'a göre yaklaşık %6,1 değer kazandı. Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıkan gram altında, Mart ayında ise yön aşağı döndü. 21 Mart'ta gram altının fiyatı 6.400 liraya geriledi. Böylece gram altın 21 Şubat'a göre yaklaşık %10,9 değer kaybetti. Şubat ayında görülen yükselişin ardından Mart ayında yaşanan sert geri çekilme, altın yatırımcısının da fiyat hareketlerini yakından takip etmesine neden oldu. Mart ayındaki sert düşüşün ardından Nisan ayında altın yeniden yükselişe geçti. 21 Nisan'da gram altının fiyatı 6.900 liraya ulaştı. Böylece gram altın 21 Mart'a göre yaklaşık %7,8 değer kazandı. Nisan ayında 6.900 liraya ulaşan gram altın, Mayıs ayında bu seviyeyi koruyamadı. 21 Mayıs'ta gram altının fiyatı 6.636 liraya geriledi. Böylece gram altın 21 Nisan'a göre yaklaşık %3,8 değer kaybetti. Mayıs ayında altın fiyatlarında yukarı ve aşağı yönlü hareketler yaşanırken, yatırımcıların odağında küresel ekonomik gelişmeler yer aldı. Altındaki aşağı yönlü hareket Haziran ayında daha da belirginleşti. 21 Haziran'da gram altının fiyatı 6.205 liraya kadar geriledi. Böylece gram altın 21 Mayıs'a göre yaklaşık %6,5 değer kaybetti. Nisan ayında 6.900 lira seviyesinde bulunan gram altın 2 aylık süreçte yaklaşık 695 lira gerilemiş oldu. Haziran ayında yaşanan düşüşün ardından Temmuz ayında gram altında yatay bir seyir görüldü. 21 Temmuz'da gram altının fiyatı 6.200 lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece gram altın 21 Haziran'a göre yaklaşık %0,1 değer kaybetti. Haziran ve Temmuz aylarında 6.200 lira seviyelerinde seyreden gram altında, Ağustos ayında ise ibre yeniden yukarı döndü. 21 Ağustos'ta gram altının fiyatı 7.051 liraya yükseldi. Böylece gram altın 21 Temmuz'daki 6.200 liralık seviyesine göre bir aylık süreçte yaklaşık %13,7 değer kazandı. Ağustos ayında yaşanan güçlü yükselişle birlikte gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıktı ve önceki aylarda yaşadığı kayıpların önemli bir telafi etti. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından biri olan altın 8 aylık süreçte oldukça dalgalı bir seyir izledi. Gram altın 21 Ocak'taki 6.767 liralık seviyesinden 21 Ağustos'taki 7.051 liralık seviyesine çıkarak 284 lira değer kazandı. 8 aylık fiyat serisinin başlangıcına göre gram altındaki toplam yükseliş yaklaşık %4,2 oldu. 21 Ocak'tan 21 Ağustos'a kadar geçen süreçte sert yükseliş ve düşüşlere sahne olan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktıktan sonra Mart ayında geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçen altın, Mayıs ve Haziran aylarında değer kaybederken Temmuz ayında 6.200 lira seviyesinde kaldı. Ağustos ayında ise güçlü bir yükseliş yaşayan gram altın 21 Ağustos'ta 7.051 liraya çıkarak seviyesinin yaklaşık %4,2 üzerine çıktı. Yeni çıktıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 15 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kabine üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Şam'la Tel Aviv arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. CHP kongre tarihleri için düğmeye basacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan takip kurulu ilk toplantısını yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirecek. Toplantının ana gündeminde silah bırakma süreci oluşturulacak, alt komisyonlara çalışma usul ve esasları yer alacak. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerleyen Türkiye'de Gözler Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara çevrilmiş durumda. Kabine toplantısı da üçüncü kez Ahlat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'tan vereceği mesajlarda ise Türkiye'nin dış tehditlere karşı güçlü duruşunun temelinde birlik ve beraberliğin bulunduğu vurgusunun öne çıkması bekleniyor. Suriye İsrail'in 18 Ağustos Salı günü Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Havaalanı pisti ve depolama tesisine 8 kez hava saldırısı düzenlemesinin ardından İsrail'le tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'e güvenmiyoruz dedi. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları bu hafta gerçekleştirilecek. Toplantıların gündemleri ise kurultay, kongre tarihleri, ayrılıklar ve yol haritası olacak.
0: Ekonomi.
1: Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Motorinin litresine yapılan 2 lira 92 kuruşluk artışın ardından bu kez benzine zam bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruşluk bir zam yapılacak. Artışın 25 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Üniversite tercih ve kayıt döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin barınma arayışı da hız kazandı. Devlet yurtları için başvurular yarın başlıyor. Özel yurtlarda ise yeni dönem kayıttayken ailelerin karşı karşıya kaldığı barınma maliyetleri şehirden şehire, hatta aynı kentte semtten semte değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki özel yurtların ücretleri aylık 25 bin liradan başlayıp oda tipine ve konumuna göre 80 bin liraya kadar yükseliyor. Yemek ve çamaşır gibi ek hizmetler de öğrenci bütçesine yük bindiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocukları için uyguladığı okul beslenme destek kartında yeni dönem başvuruları 25 Ağustos'ta başlayacak. Aylık nakdi destek 2500 lira olarak uygulanacak. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Çok sesli haber radyosu. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar.
0: Serhat Ayhan, haftanın tam ortasında yeni şeyleri anlatmak için sizlerle beraberiz efendim. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi bugünün konularına başlayalım. Bugün yine bomba gibi konularımız var. İlk konuğumuz Mitsubishi Heavy Industries klima sistemleri firmasından ürün müdürü Berkan Bayrak. Merhabalar Berkan Bey.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bir klima şeyi sürüp gidiyor. Bu konuda önemli bilgileri size danışalım istedik. Sağ olun siz de kabul ettiniz. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela biz araba almaya gittiğimizde genelde ekstra faktörler işin içine giriyor. Arabanın rengi, işte ne bileyim o arabanın reklamıyla böyle deniz kıyısında üstü açık arabayla gezen insanlar falan ve başka türlü alma tercihlerine giriyorlar ama klima dediğimiz şey evimizin içinde bir alet çalışıp çalışmaması, düzgün çalışıp çalışmaması hepimiz için çok her şeyden daha önemli. Ama neye göre klima alacağız? Parasını neye göre vereceğiz? İşte BTU'su mu, elektrik kullanması mı, soğutması mı? Bir sürü faktör var burada. Bunları sizinle konuşalım istedik efendim.
2: Çok teşekkürler Serhat Bey. Ön başta beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de bu programa katılmaktan çok memnunum. Şunu söyleyeyim, çok güzel bir yerden girdiniz aslında. Arabalardan bahsettiniz. Arabalardan hani bir arabayı alırsınız, kontağına basarsınız, çalışır gider. Ama maalesef klimalarımız evet, öyle değil biliyorsunuz. Bir cihazı alıyorsunuz, evet, bir servis geliyor evimize. Diyor ki işte buraya koyalım cihazı, şuraya koyalım. Bir ekstra bir işçilik gerektiren bir cihazdır. Böyle bas çalıştır bir cihaz değil bizimkiler. Evet. Onun için en başta düzgün bir tespit yapması gerekiyor. Evde nereye koyacağız? Hangi odaya koyacağız? Bu odanın ihtiyacı nedir? Sadece hani bir metrekare vesaire değil de bu ev şey alıyor mu? Güneş alıyor mu? Ne kadar alıyor? Onun için uzman bir ekibin gelip cihaza ve de ortama bakması gerekir. Ve de gereken cihazı, uygun yere uzman bir ekibin yerleştirmesi gerekir açıkçası. Monte etmesi gerekir. Evet. Şeyde de çok güzel söylediniz. Arabaların rengi var. İşte üstü açık oluyor vesaire. Ya bizim cihazlarda da artık tabii ki görsele yönelik şeyler de yapılmaya başlandı son 10 yıldır özellikle. İşte klima, klasik alıştığımız şeyler beyaz renktedir ama işte gri gibi, siyah gibi böyle farklı renk seçenekleri de oldu. Ya da biraz daha böyle estetiğe yönelik ışıklandırmalı falan cihazlar da oldu. Onun için hem soğutma ihtiyacı hem ya da işte yerine göre ısıtma ihtiyacı ve de biraz da estetiği düşünerek bunların hepsini beraber doğru bir karar vermek gerekiyor.
0: Vallahi siz şimdi bir genel giriş yaptınız, gerçekten de çok güzel bir girizge oldu. Peki burada ben şimdi ilk önce olmazsa olmazlarını sizinle konuşmak istiyorum. Yani bir klima alacağız biz, önümüze bir sürü seçenek sunuluyor ama bazıları hepimize böyle Çince gibi geliyor. Şimdi BTU ne demek acaba BTU ya da işte bilmem ne elektrik sarfiyatı falan, bunları bir şeyle kafamıza konumlandıramıyoruz. Sizden biraz bu teknik bilgilerle neyin ne olduğunu alarak başlayalım, sonrasında diğer yerlerine gideceğiz tabii.
2: Tabii. Şimdi BTU dediğimiz aslında bir kapasitenin kısaltılmış aslında British Thermal Unit. Bu hepimiz okullarda görmüşüzdür. Kilo kalori veya kilowatt gibi bir enerji değeri. Bu klimalarda aslında ne yapıyorsun otururken içeriden bir tane enerji alıyor. Aslında bu bir enerji birimi. Yani bu klimanın kapasitesini gösteriyor. Daha çok BTU olarak yüksek olan cihaz daha büyük bir cihazdır. Daha değeri küçük olan bir cihaz daha küçük kapasiteli bir cihazdır. Tabii ki sadece şey, kapasiteyle de bitmiyor olay. Sizin evinizin o bir içerideki odadaki havayı da sirküle edebilmesi lazım. Onun için doğru mahalle daha doğru cihazlar vermek gerekiyor. Tabii bundan sonra da aynı kapasite cihaz bir noktadan sonra ama birisi daha pahalı, birisi daha ucuz. Burada ne gibi faktörler oluyor? Bunun verimlilik değerleri, işte SER, işte COP gibi değerler oluyor. Artık sezonsal verimlilikler üzerinden gidiyor. Niye? Bu cihaz çünkü bir anlık çalışmıyor. Bir sezon boyunca veya ısıtmalı da kullanıyorsanız bütün yıl boyunca çalışan cihazlar oluyor. Bunun için bütün sezonda ne kadar enerji verdiğine dair ne kadar enerji harcayacağına yönelik rakamlar var. Nedir? al mesela bir sezonsal verim değeri 7. Bu ne demek oluyor? Bir birim ısı verecekse ya da ortamdan ısı çekecekse soğutmada, soğutacaksa yani, evet, ortalama bunun 7 kadar enerji harcayacaktır gün sonunda. Bu değer ne kadar yüksek olursa bu kadar çok enerji sarfiyatı daha iyi olacak demektir. Zaten aynı böyle markanın SR'leri, yani o sezonsal enerji değerleri yükseldikçe cihazın da fiyatı genelde yükselmektedir.
3: Yükselmesi şey anlamına, daha verimli olduğu anlamına geliyor değil mi efendim?
2: Daha verimli olduğu anlamına geliyor. Aynen öyle.
3: Okey. Peki bu noktada mesela şimdi şeye baktık, BTU'ya baktık, şeye baktık ama tabii burada şöyle, sizin de başta çok güzel belirttiğiniz gibi işte eve güneş giriyor mu, işte boyu ne kadar koyacağımız salon filan. Ben çünkü şöyle insanları rastladım, olmuşken en büyüğü olsun. Şimdi ufacık eve, kutu kadar eve böyle en büyüğünden klima taktırınca ortam hafif bir küresel soğuma moduna geçiyor. Evet, bunlara evet, yani parası pulu ya da gösterişi klimada çok ben doğru bulmuyorum ama en doğru bilgiler sizde tabii.
2: Çok sağ olun. Şöyle tabii ki bir mahalle sizin de belirttiğiniz gibi küçük koymakta yanlıştır. Çünkü cihaz en yüksek devirde devamlı olarak çalışmak zorunda kalacak. Bu da verimlilik için evet, çok istediğimiz bir şey değil. Tersine de dediğiniz gibi çok küçük bir mahalle büyük cihaz koyduğumuz zaman da cihaz çok hızlı soğutacaktır. Bu sefer de dur kalk yapmaya başlayacaktır. Yani siz ortamı 25 derece istiyorsanız çok büyük bir cihaz koyduğunuzda çok çabuk 25 derece getirip duracaktır. Sonra yeniden yapacaktır. Bu da insanlarda hem bir içeride bir sirkülasyon etkisi, o soğuk hava insanlara daha çok değecektir. Bu sebeple de bir rahatsızlık hissi olacaktır. Bir de cihaz çok dur kalk yaptığı için de yine enerji verimsizliğine sebep olacaktır. Yani çok teknik bir bilgi olacak ama bu cihazlar zaten test edilirken belirli bir ısı kayıplarına göre bu cihazı almıştır. Ona göre test edilir. Dışında çok kullanmak ya aşırı fazla kullanıp verimsizlik ya da çok dur kalk yaptırıp tekrar verimsizlik sebebi olacaktır. Onun için doğru mahalle, doğru kapasitede cihaz çok önemli.
3: Doğru kullanım o anlamda peki nedir efendim? Yani ortalama bir çalışan bir cihazın uzun süre çalışması mıdır en verimli soğutmanın yolu?
2: Şuna değineceğim burada da. Bizim özellikle insanımızın da alışkanlığı mı diyeyim, kötü alışkanlığı mı diyeyim, klimayı alıp ya kumandada en çok kaç, en düşük kaçsa soğutma için 17, 18, 16 neyse, bu kullanmak çok da doğru bir yaklaşım değil. Ne olur cihaz gereksiz fazla enerji harcamış olursunuz. Gün sonunda da ya burası çok soğudu, ben bunu bir kapatayım dursun dersiniz. Ama aslında yapılması gereken dış ortam sıcaklığı mesela 37 derece, 34 dereceyken iç ortam 27. Böyle dış ortamla iç ortam arasında yaklaşık 7 derece gibi bir farkla iç ortamı soğutmak doğrusudur. Cihazlarımız artık yeni nesil cihazlarımız teknoloji olarak iyi cihazlar. Kendi kapasitesine ayarlayabilen cihazlar. Yani o kompresörlerimiz, o cihazın kalbi diyelim. Bütün o içerideki dönüşümü sağlayan cihazların başında gelen en çok enerji harcayan cihazımız zaten kendi kapasitesini ayarlayabilen inverter bir cihaz. Bu sayede zaten iç ortam biraz soğuduğunda sizin istenilen sıcaklığa yaklaştığında o cihaz zaten kendi kapasitesini kısacaktır. Onun için hem ısıtma için hem soğutma için cihazı daha çok açık tutup ağır ağır kısmi yüklerde kompresör kendini yormayacak şekilde yavaş yavaş çalıştırmak daha doğru olacaktır. Cihaz çok klasik bir söylem vardır, kısmi yükte daha verimli çalışır. Onun için cihaz ne kadar kısmi yükte siz çalıştırırsanız dur kalk yaptırmak yerine cihaz daha verimli çalışacaktır.
3: Ya benim çevremdeki insanlar hani klima çok fazla elektrik harcıyor, elektrik çok pahalı oldu, o yüzden şöyle az çalıştıralım, o yüzden de en alttan başlayalım çalıştırmaya, hani 18 derece bir şoklayalım evi, ondan sonra o bize 3 saat gider bakış açısında. Yani 3 saat kısık çalıştırmaktansa böyle bir 10 dakika en yüksekte çalıştırıp evi soğutup rahat etmek gibi bir bakış açısı var. Bunun yanlış olduğunu ben sizden anlıyorum şu anda.
2: Aynen öyle ya. Şimdi İnsan tabii kendi yaşadıklarıyla da örnekler veriyor. Ben de evimde klima kullanıyorum ister istemez. Tabii ki kendi markamız olan bir klima. Ve de bunu ben açık söyleyeyim, ben biraz soğuğu da seven bir insanım. İşten dolayı, belki meslekten dolayı diyebilirsiniz. Hanım da öyle, evde evet. Hanım da öyle. Bizde devamlı klima açık duruyor. Ama gün sonunda baktığımda ben bizim tabii ki bu artık akıllı cihazlar, bunlar uygulamalarda filan yaklaşık tüketimlerini ben görebiliyorum, ama ben elektrik faturası aldığımda gün sonunda ay sonunda bu yazın özellikle normal zamandan değişen farkını gözle göremeyeceğim kadar az harcıyorum. Yani bunu da çok samimi bir şekilde söylüyorum, çünkü devamlı çalışıyor. 18 derecede çalıştırmıyorum, 24, 25, 26 gibi derecelerde çalıştırıyorum ki hem fazla enerji tüketmesin hem de cihaz kısmı miktarı daha çok çalışsın.
3: Anladım. Yani bunlar önemli. Peki efendim, biraz şuna gelmek istiyorum. Şimdi biz bir teknoloji programıyız. Genelde teknolojinin uç örneklerini de sıkça programda veriyoruz. İşte şimdi bir sürü bir şeyler çıktı, her şey. Yani mesela kahve makinesini internetten bağlanıp kahvemi oradan telefonundan, cep telefonundan ayarlayayım falan gibi böyle seçenekler var. Görebildiğim kadarıyla klimalarda da bu var. Yani böyle artık aklımıza gelmeyen, hayal edemeyeceğimiz teknolojiler bunun içine katılmaya başlandı. Burada biraz bu teknolojilerden sizden örnekler alabilir miyiz?
2: Klimalar dediğiniz gibi artık uzaktan kontrol çok yaygınlaştı. Klimaların çoğu kendi içerisinde ya da işte opsiyonel bir parçayla evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp oradan bulut üzerinden telefonlarınızda, tabletlerinizdeki uygulamalar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Ne gibi faydalar sağlıyor? Siz mesela dışarıdasınız, bir saat sonra evde olacaksınız. Ya bir saat sonra
3: soğuk eve gelmek.
2: Soğuk eve gelmek ya da kışın tam tersi sıcak eve gelmek. Ya da şunu da yapabiliyorsunuz. Evet. Ya bunlarda şey de var. Haftalık programlama gibi seçeneklerimiz de var. Çoğunda da var bu arada. Çoğu markada da var. Yani sonuçta işte çalışan insanlarız. Evet, akşam 6'da geliyorsunuz. Akşam 6'ya her gün saat 5.30'da çalış diyorsunuz. 5.30'da cihaz çalışıyor ve de içerisini soğutuyor. Veya şöyle opsiyonlar da var. Bir sürü marka. Siz 6'ya kuruyorsunuz ama cihaz bir saat öncesine kadar iç ortam sıcaklığına bakıyor. Siz mesela 27'de çalış diyeceksiniz. Cihaz bakıyor, iç ortam 35-36 olmuş. Bir saat öncesine kadar o farkı azaltmak ve de kısmi yükte çalışmak için cihaz kendi başına devreye girip siz 5.30'a kurduysanız da cihaz böyle 5'te devreye girip önden çalışıp içerisinde önden de sıcaklığı kırmak gibi opsiyonları oluyor. Ya gerçekten artık bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela klimanızı açık unuttunuz. Konum servislerine izin verirseniz siz klimanızı açık unuttun ama evden de gittin diye telefonlarını size bildirim atıp gönderiyor. Bu sayede de ben gerçekten unuttum.
3: Çok güzel.
2: Veya klimayı ya da ben bilerek bıraktım, artık ondan sonra size kıranmış. Size o bildirimi gönderiyor ki klimayı isterseniz kapatabilirsiniz.
3: Evet. Akşama böyle bir elektrik faturasıyla karşı karşıya kalmadı. Çok güzel, çok akıllıcaymış bu mesela. Yani süper. Peki bir de şunu da sormak istiyorum size. Yani ben hiç yaptırmıyorum, açıkça söyleyeyim bunu. Böyle bir gönülden itiraf edeyim. Yani bir bakım tarafı var klimanın. Ama bunu hep görmezden geliyoruz. Ya geçen sezon böyle 5 saat çalışırdık. Ya neyine baktıracağım? Bakış açısı var Türk insanında. Bir de hani bakıma ekstra para mı vereceğiz, ne olacak şimdi filan. Yani bu bakımın önemini biraz sizden almamız gerekiyor gibi geliyor bana.
2: Çok teşekkürler. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle, bu klimalar sonuçta içeride de fark ediyorsunuz, hareketli parçaları olan cihazlar. Bu hareketli parçalar da tabii ki zamanla aşınmalar veya işte ufak tefek şeyler meydana gelebilir. Bu başınıza geldikten sonra değil, bakın bunları öncesinden fark edip sezon ortasında bozuk bir cihazla karşı karşıya gelmemeniz için. Bu birincisi. İkincisi de klimalarımız evde duruyor. Sonuçta siz masanız tozlandığında bunun tozunu alıyorsunuz. Bu cihazlarda direkt havayı emiyor. Havadaki toz, tamam üzerinde bir filtresi var ama onu da alıp temizlersiniz. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama bir dış üniteyi güzelce temizleyemezsiniz. İkincisi, iç ünitede de bir eşanjör dediğimiz, içeride böyle kanatçık bir yapı var. Bunun da temizlenmesi gerekiyor. Neden temizlenmesi gerekiyor? Cihazın üzerinde toz, kir gibi şeyler biriktikçe bu bir ısı transferi yapıyor sonuçta. Isıyı alıyor ya da içeri ısı verirken bir kendi eşanjörü üzerinden bu ısı transferi yapması var. Bir de üzerine bir toz katmalı olup da bu şeyi yapması var. Isı transferini yapabilmesi var. Anladım. Buradaki cihazın verimliliğini ve de yapabilitesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Onun için dediğim gibi hem bir genel mekanik aksamların kontrolü, cihaz düzgün çalışıyor mu, verilen değerlerde çalışıyor mu, artı bu cihazın temizliğinin yapılması için bakım çok önemli. Verimlilik için çok önemli.
3: Süpersiniz. Bu da bana bir ders olsun. Bunu hemen kenara yazdım. Şimdi not etmedim. Ya son olarak size şunu da sormak istiyorum. Şimdi mesela biz eskiden yazlık diyebildiğimiz evler olurdu. Şu anda insanlar yazlık evlerini yaz kış oturmak için kullanıyorlar. O yüzden de böyle hem ısıtan hem soğutan evet. Bambaşka bir dünyaya doğru geldik. Şimdi orada sıkça konuşulmaya başlanan bir kavram var, ısı pompası kavramı. Isı pompası bana çok mucizevi bir alet gibi geliyor, sihirli bir alet gibi geliyor. Gerçekten de yani bu kadar az enerjiden bu kadar çok işi yapıyor olması, işte ne bileyim havayı ısıtması ve soğutması falan çok acayip geliyor. Biraz bu ısıtmalarının mantığından ve kullanımından da bahsedebilir misiniz bize?
2: Tabii. Şimdi ısı pompası, özellikle bireysel ev ısı pompası, bizim kombilerimizin evde kullandığımız radyatör vesaire yerde ısıtmak için kullandığımız kombilerin ya da işte kazanların ikamesi olarak çıkmış bir ürün. Yani ne yapıyor? Siz normalde kombinizde sıcak su gönderiyordunuz yerlere ya da radyatörlere. Bu radyatörlerin ısıtmasıyla şey yapmış oluyordunuz, ortamınızı ısıtmış oluyordunuz. Ama ne yapıyordunuz? Bir gaz yapıyordunuz. Bir karbondioksit salınımı yapıyordunuz. Bu cihaz ise klima mantığında yine içerisinde bir soğutucu akışkan vasıtasıyla bu suyu ısıtıp yine sizin yerden ısıtma, işte radyatör vesaireye göndermenizi sağlayan bir sistem. Tabii ki bunun sayesinde de bir karbondioksit, bir yenilenebilir bir enerji kaynağı da varsa evimizde, nedir bu? Güneş enerjisi, işte
3: güneş enerjisi paneli falan.
2: Ha. Güneş tabii o tip şeylerle de akıplı olup tamamen yeşil bir şekilde evinizi ısıtmanızı, yine bu suyla kullanım suyu yani sıcak su ihtiyacınızı görebilecek bir cihazdır. Bu da tabii ki bu siyasi bu Rusya savaşından sonra, doğalgaz krizinden sonra Avrupa'nın bu tarafa yönlenmesinde özellikle teşviklerle beraber pazar bir anda büyüdü. Avrupa'da da büyüyünce bizde de her zaman olan bir pazardı ama iyice bir insanların dikkatini çekmeye başladı. Bu sebeple artık daha çok yaygınlaştıkça daha çok göreceğiz. Bir de şunu ekleyeyim. Biliyorsunuz günümüzün popüler kavramı elektrifikasyon. Araçlarımız elektrikleniyor. Her şey elektrikleniyor. Bu aslında bu konuya en hazır sektörlerden bir tanesi de bizim klima sektörüydü. Isıtma soğutma sektörüydü. Isıtma ve soğutmamız için zaten biz elektrifikasyona çoktan hazırdık. Daha da verimli hale gelerek, teknolojilerimiz gelişerek bu yolda ilerleyecek gözüküyor teknoloji.
3: Vallahi süpersiniz. Bize böyle bir yaklaşık 20 dakikada bütün bu dünyayı özetlediniz. Harika ipuçları da verdiniz. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum ben de. Hani benim de ilk böyle bir deneyimimde. Çok memnun oldum tanıştığıma. Çok sağ olun.
3: Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkürler. Evet, Mitsubishi Heavy Industries klima sistemlerinden ürün müdürü Berkan Bayrak'la konuştuk efendim. Şimdi bu noktadan itibaren haberlere doğru geçelim istiyorum. İlk haberimizi okuyalım. Birazcık içimiz sıkılsın. Sonra bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir of diyelim, ferahlayalım. Ya biraz size böyle ruh sağlığı, çocuk sağlığı, çocukların, gençlerin mahremiyeti üzerine birkaç haber topladım. Önemli haberler bunlar. Gerçekten de olmazsa olmaz haberler. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi mesela ilk haberim OpenAI'dan geliyor. OpenAI çocuklar için ayrı bir ChatGPT çıkartmış. Hani siz giriyorsunuz, ChatGPT yazıyorsunuz, önünüze bir şeyler geliyor, soru soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz. Çocuklara özel bir ChatGPT yapmış. Olması gereken bir şeydi bu. En sonunda geldi. Oh be dedirtecek bir yaklaşım bu. Şimdi yetişkin sürümüne erişim çocuklar için otomatik olarak kısıtlanacak. Bu çocuk sürümünü çocuklar kullanacaklar gibi bir şey. Çocukların elinde ben her daim yapay zeka olmasını istiyorum. Etrafımdaki Herkese de öneriyorum ama tabii çoğu zaman biraz sıkıntılı olabiliyor. Çocukların o böyle hep yüz arayışı, böyle bir arkadan dolaşma, komiklikler yapma falan arayışı sürüyordu. Çocuklar için böyle bir şey gerekiyor. Şimdi OpenAI ne yapmış? 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için ChatGPT'nin ayrı bir genç deneyimini devreye almış. Şöyle ki mesela sistem kullanıcının yaşını beyanından ve hesap kullanım sinyallerinden tahmin ediyor. Gençlere uygun modu otomatik olarak açmaya başlıyor. Yani siz bundan sonra benim çocuğum konuşacak, çocuğum gençtir, aman ona göre konuş falan demiyorsunuz. Yaş konusunda emin olamadığında da daha güvenli ayarları tercih etmeyi amaçlıyor. Şimdi genç sürümünde işte kendine zarar verme, şiddet, yeme bozuklukları, işte açık böyle cinsel içerikler, tehlikeli faaliyetler, duygusal bağımlılık falan gibi o çocukları gerçekten olumsuz etkileyecek her alana sert sınırlar koymuşlar. Çok doğru bir şey bu. Ayrıca ChatGPT'nin kendisini bilinçli ya da duyguları olan bir varlık gibi sunması da kullanıcıyı gerçek insan ilişkilerinden uzaklaştıracak romantik ya da bağımlılık yaratıcı bir ilişki kurmasını da engellemeye çalışıyorlarmış. Yani şimdi şöyle bir şey var, çocuk bunlar. Yani çocuk gerçekten de neye aşık oluyor? Yani ben küçükken Prenses Stephanie'yi severdim mesela. İnsan böyle bir mantıksızlık yapar mı ya? Allah'ım, Monaco'sundaki kadına niye şey yapıyorsun, aşık oluyorsun? Şimdi ChatGPT elinizin altında, çocuklar sürekli onunla konuşuyorlar. Böyle saçma sapan düşüncelere sahip olabilirler. O yüzden de böylesi şeyler çok önemli. Ben bir tek burada şundan korkuyorum. Bizim insanımızın birçok özelliği çok ciddi muhakemeye sahip olmaması bir kesimin, en azından diyeyim. O kesim gerçekten de çocuk gibi algılanabilir. Çocuk gibi, çocuk interneti ya da çocuk yapay zekası kullanmaya başlayabilir. Ah işte orası bayağı bir sıkıntı olur. Arkadaş ben 55 yaşındayım falan deyip böyle yo sen çocuksun diyebilir orada. Bakalım bunların da devamında neler olabileceğini göreceğiz ama ben oradan bayağı bir gol bekliyorum. Şimdi eğitim tarafında mesela study mod varmış. Yönlendirici sorular, adım adım yardım, işte quizler veriyor, soru cevaplar yapıyor. İşte bazı şeyleri anlatamadığı zaman görselleştiriyormuş. Resmini çiziyormuş ki çocuklar daha iyi anlasın diye. Ebeveynler hesap bağlantısı üzerinde quiet hours ya da işte study hours belirleyebiliyorlarmış. Yani hani bu saatlerde hiç giremesin ya da bu saatlerde sadece ders yapsın. Hani ders yapay zekası filan gibi şeyler belirleyebiliyorlarmış. Belirli yüksek riskli durumlarda da bildirimler isteyebiliyorlarmış. Yani mesela abi şu anda senin çocuk girdi ha, bak. Bak yalnız burada cinsel içerikli şeyler arıyor, ona göre filan gibi şeyler de yapabiliyormuş. Şimdi düzenleme gençlerin yapay zekayı zaten yoğun biçimde kullandığı bir dönemde güvenlikle öğrenme arasındaki dengeyi kurma girişimi olarak gözüküyor. Yani evet bakın ilk ben burada yapay zeka programı yapmaya başladığımdan beri söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Çocuklar için yapay zeka doğru kullanıldığında mükemmel bir öğretmen. Hani çocuğu yapay zekanın kucağına atalım biz gidelim falan öyle bir şey demiyorum ben. Ama çocuğa bir şeyi onun dilinden, onun bakış açısından sıkılmadan defalarca anlatabilme özelliği yapay zekayı mükemmel bir öğretmen yapıyor. En azından öğretmen demeyelim, öğretmenlere hakaret etmeyelim ama bir iyi bir öğrenme aracı yapıyor. Yani kitaptan bir tık daha yukarıya çıkartıyor sizi. O yüzden de çocuklara bunu doğru şekilde kullandırmamız şart. Ama bunu dediğim gibi çocuğun kucağına ittik ve hani var ya çocuğun eline telefon verdiniz, çocuk telefondan zümbürü zümbürü geziyor, o siz rahatsınız, öyle değil. Çocuğunuza bir şey anlatırken bak şu tarafını yapay zeka sana anlatsın, sesli anlatsın, resimler çizerek anlatsın filan deyip ilerleyebilirsiniz. Gerçekten çok iyi o konularda. Gerçekten çok iyi ve çocuklar yapay zekaya ayrı bir önem atfediyorlar. Onun sözünü sizin sözünüzden daha çok dinliyorlar mesela. Böyle bir dünyamız da var. Bunu size söylemiş olayım. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim efendim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Arkadaşlarımız bizim için Enrico Masias seçmişler efendim. Otalon de Sisulie. Böyle topuklarına, ayakkabısının topuklarına basarak giden mutlu olan bir adamın hikayesi böyle. Çok enteresan bir hikaye. Enrico Masias güzel adam. Tabii Türkiye'de bu şarkı onlarca defa coverlandı. Herkes bir tarafından çaldı. Böyle bir şey. Neyse bakalım bir sonraki şarkımızı bizim için ne seçecekler. Yine onları sürprizlerini dört gözle bekliyoruz. Güzel sürprizler yapıyorlar. Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi haberlere tekrar girelim. Şimdi dedik ki ruh halini birazcık irdeleyen konulara gireceğiz birlikte diye. Bir kişinin acısını yalnızca ChatGPT'ye anlatması üzerine bir haberimiz var. Enteresan bir haber. Şimdi bir ölüm yapay zekanın ruh sağlığındaki sınırlarını yeniden tartışmaya açmış. Yabancı kaynaklar, hep NPR diye bir kaynaktan aldım bu haberi. Haberin merkezinde 29 yaşındaki bir kadının ağır hal kriz döneminde intihar düşüncelerini ailesine, arkadaşlarına ya da terapistine değil ChatGPT'ye anlatması konu. Kadının ölümü insanların chatbotları yalnızca bilgi aracı değil, duygusal sırdaş ve kriz anında başvurulan bir destek kanalı olarak kullanmasının sonuçlarını gündeme taşımışlar. Yani dosyaya göre chatbotların her an ulaşılabilir, yargılamayan, konuşmayı sürdüren o yapısının kırılgan kullanıcılar, ruhen tabii kırılgan kullanıcılar açısından çekici olabileceğine dikkat çekiliyormuş. Yani onlar bayılıyorlar buna ama işte fakat var burada. İşte klinik bir uzman gibi bağlama izleme, riskin yükseldiğini doğru değerlendirme ve gerektiğinde gerçek dünyadaki acil yardımı devreye sokma kapasitesi aynı düzeyde değil. Bakın şimdi şöyle bir şey var her şeyin ötesinde. Siz soru sorduğunuzda size cevap veriyor, güzel. Sizi sürekli dinliyor ki en yakın arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta aile bireyleriniz bile bir süre sonra "Of bitse şu artık" filan dediği olur ama o öyle demiyor. Yapay zeka öyle demiyor. Sıkıntı şu, sürekli sizi onaylıyor. Ne söylerseniz sizin söylediğiniz doğru. Ötekiler ne yapmışsa ötekilerin yaptığı yanlış. Ya öteki böyle yapmış ama bak sen de şunu şöyle yapmışsın demiyor size asla. Bu çok sıkıntılı bir taraf. Çok ama çok sıkıntılı bir taraf. Ve sizi sürekli onaylaması, sizi sürekli doğrulaması, sizin anlattığınız şeylere ve sizin ruh halinize göre kötü sonuçlar açabilir. Yani şöyle düşünün. Ya ben intiharı düşünüyorum ya. Ya intihar kötü ama aslında düşünüyorsan iyi filan derse ne olacak? Çok acayip değil mi? Çok yanlış bir yere doğru gider. Bir de tabii ben psikiyatr arkadaşlarımı da burada yayına aldım. Uzun uzun uzmanlarla da konuştuk. Bu konuyu masaya yatırdık. Defaatle yatırdık masaya. Şöyle bir şey var. Mesela uzman arkadaşlar ki ya tamam yapay zeka size psikolojik destek bir noktaya kadar sağlayabilir ama bizim karşımıza bir hasta geldiği zaman onun ayakkabısını bağlama biçiminden işte ne bileyim ayak ayak üstüne atmasından oturup kalkmasından işte gözündeki makyaja kadar biz onun için ne olduğunu çözümlemeye çalışıyoruz diyor. Ve konuyu açmasıyla onun ruh haline, ruh haritasının içinde gezinmeye çalışıyoruz diyor. Yapay zekanın bunu yapmasına imkan ve ihtimal yok. Yok gerçekten de. Bakın o sorun mesela işte fiziğin en çözülmemiş temel problemlerini sorun ya da saçma sapan böyle kuantum fiziği falan sorun size çok güzel bir şekilde anlatsın. Anlatmaktan yana hiçbir derdi yok. Ama dinleyip ona fikir, karşı fikir ve size iyi gelecek şeyleri önermesinde sıkıntı var. Yapay zeka henüz oralarda değil. Hiç gelecek mi oraya onu da bilmiyorum. Ama şu anda değil. Lütfen çevrenizde ben yapay zeka ile konuştum. Oh bana çok iyi geldi filan diyen insanları da uyarın efendim. Elinizden geldiğince, dilinizden önce uyarın. Yani temel soru şu. Yapay zekanın ruh sağlığı alanında hiç kullanılmaması değil. Bunu söylemiyorum bakın. Hiç de söylemedim. Ama hangi görevleri üstlenebileceği, hangi noktalarda mutlaka insan müdahalesine geçilmesi gerektiği çok önemli. Yani olay model geliştiricilerinin intihar riski, bağımlılık ve duygusal bağlanma gibi durumlar için daha güçlü ve süreklilik gösteren güvenlik mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu gösteriyormuş.
Şimdi şöyle bir şey de var bakın. Mesela yapay zeka sizi dinliyor ve size cevaplar veriyor. Ya da herhangi bir şey için, bir matematik için, bir programlama için vesaire için yapay zeka kullandığınızı düşünün. Bunu sevgili Okan'ın programında da söyledim. Fethi ile beraber konuşurken de onun yayınlarda da söyledim. Her yayında da söylüyorum. Siz yapay zeka ile konuşmaya başladığınızda orada size bir leğen açıyor. Leğen diyorum ben buna. O sessionlara, yani her oturuma bir leğen diyorum. O leğenin içine siz sürekli soru sorup cevap aldıkça o leğen biraz biraz doluyor. Bir süre sonra o leğen çok dolduğunda abi bu taşmaya başlıyor, hadi artık başka bir yere geçelim, başka bir session açalım demiyor size. Ve onun üstünden konuşmaya başlıyor ve o leğendeki biriken su, ki biz burada bilgiden bahsediyoruz, biriktikçe o saçmalamaya başlıyor. Taştıkça saçmalamaya başlıyor ve daha ağır saçmalıyor. Mesela biz yazı yazarken ondan, mesela yapay zeka ile yazarken, ben bunu zor yollardan öğrendim. Yapay zeka ile yazı yazarken bir süre sonra arkadaş bir cümleler kuruyor. Ya ne yaptın sen diyorum, ne oldu oğlum? Uykusuz mu kaldın, ne oldu sana filan? Yo ben yazıyordum filan diyor ama saçma sapan şeyler söylüyor. İşte o saçma sapan şeyleri engellemenin yolu ara ara sessionlar değiştirmek, yeni oturumlar açmak. Ama siz yeni oturum açmadınız diyelim. Allah korusun ya, intihar konusunu konuşuyorsun. Size bir noktada şey diyebilir. E tamam abi öldür kendini. Aa, ben mi seninle mi uğraşacağım? Diyebilir yani. Bakın demez demiyorum. Kimse de diyemez bunu. Sam Altman da gelse yatağından kalkıp buralara gelse diyemez bunu. Bir noktada saçma sapan bir yere gidebilir. Aman dikkat edin bu konulara. Aman dikkat edin. Şimdi bir başka tarafa gidelim. Yine çocuklara doğru gidelim. Şimdi çocuklar yapay zekayı kullanıyor. Ama kimse onlara nasıl güvenli kullanacaklarını öğretmiyor. Yapay zekanda güvenli kullanımı mı var diyeceksiniz. Kesinlikle var efendim. Kesinlikle var. Şimdi çocuklar ve gençler üretken yapay zekayı, işte ne bileyim, ödevlerini yaparken kullanıyorlar. Eğlenmek için kullanıyorlar. İşte kediler, uçan kediler, bilmem neler çizmek için de kullanıyorlar. Ama işte kişisel sorunlara kadar gidecek alanlarda da kullanıyorlar. Yani çok geniş bir alanda kullanıyorlar. Şimdi buna rağmen okulların teknoloji politikaları çoğu yerde hala işte telefon, sosyal medya, geleneksel internet bilmem ne üstüne kurulu. Yani yapay zeka, yani mesela cep telefonuna şunu yaparsanız başınıza bu gelir. Arkadaşlarınıza sosyal medyada bunu yazarsanız başınıza bu gelir gibi şeyleri söyleyebiliyorlar, tamam. Şu anda söyleyebiliyorlar. Ama yapay zekanın kendine özgü riskleri için ortak bir müfredat ya da rehber bulunmuyor okullarımızda. Bulunmalı mı? Kesinlikle bulunmalı. Bir an önce bu yapılmalı. Çünkü çocuklar sosyal medyaya alıştıklarından çok daha hızlı girdiler yapay zeka kullanmaya. Çünkü yapay zeka orada her işini görmek için bekliyor. Sosyal medyada sadece arkadaşlarını görüyorlardı, komiklikler yapıyorlardı, komiklere bakıp diye gülüyorlardı. Ama yapay zekadan bir eksiklerini tamamlıyorlar. O yüzden de yapay zekaya işte ne bileyim sosyal medyaya bir giriyorlarsa yapay zekaya üç girecekler ve bu şu anda başlamış durumda bu süreç. Şimdi yapay zekanın çocuklara yönelik riskleri yalnızca yanlış bilgi üretmesiyle de sınırlı değil. Aa, ödevinde İstanbul'u Yavuz Sultan Selim aldı dedi. Aa, ne kadar saçma filan. Bu değil. Sadece bu değil. Bakın, mahrem veri paylaşımı, sahte görsel deepfake üretimi, duygusal bağlanma, yetişkinlere uygun olmayan, işte küçüklere uygun olmayan içerikler, okul çalışmalarında düşünme sürecinin yerine otomatik cevap vermeye, işte ders çalışmayayım o benim yerime ders çalışsın gibi şeyler, bunların hepsi teker teker üstüne gidilmesi şeyler, gereken şeyler. Bakın tekrar edeyim isterseniz, mahrem veri paylaşımı, yani aa ne olacak ya, orada bir yapay zeka, ben şu resmi çekeyim de ona vereyim, aman ha. Yani işte sahte görsel, arkadaşlarının sahte görselleri, deepfake üretimleri. Duygusal olarak bağlanma, anlattım size, başından beri konuşuyoruz. Yani işte zaten yetişkinlere, çocuklara uygun olmayan içerikler vesaire. İşte bunların hepsi aynı anda hep birlikte ortaya çıkıyor. Yani yapay zeka halüsinasyon görüyormuş. Aman çocuğuma ders yaptırırken onu kullandırmayayım mı? Geçtik. O başka bir düzlem artık. Haberin ana fikri şu: yasaklamayla sınırsız kullanım arasında üçüncü bir yol gerekiyor bize. Yani sakın kullanma yapay zeka, al hayatının sonuna kadar tepe tepe kullan. İki yol var, hayır iki yol yok, ara yollar da var. Çocuklara
modelin mesela nasıl hata yaptığını anlatmamız lazım. Niye hata yaptığını anlatmamız lazım. Tabii önce bunu sizin biliyor olmanız lazım. Benim programları haftalık düzende dinliyorsanız zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi kişisel bilgilerin neden paylaşılmaması gerektiğini söylemek lazım. Yani bu sizin önünüzdeki bir bilgisayar değil. Bunun arkası böyle bir bulutun içinde. Siz buluta bir yerlerinizi açtığınız zaman onu herkes görüyor. Bunu büyükler için de söylüyorum, sadece çocuklar için değil. Yapay zeka çıktısı nasıl doğrulanacağını anlatmamız lazım. Bunu gazetecilere de anlatmaya çalışıyorum ben, elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Ve hangi durumlarda mutlaka bir yetişkine başvurulması gerektiğini öğretmeden önce, yani o işte bu çocuklara böyle bunları anlatmadan sınıflara soktuğumuz zaman, yapay zekayı elinin altına, kucağına, koltuk altına verdiğimiz zaman bunlar çocukları çok kötü bir yere götürecek. Ve bunun sorumlusu siz olacaksınız. Ebeveynler olacaksınız efendim. Şimdi hadi o zaman aynı şeyi çocuklara anlatmamız gereken şeyleri ben size anlatayım. ChatGPT'ye bir şeyler anlatıyorsunuz. Sırlarınızı veriyorsunuz. Ya benim karım da şöyle yapıyor. Benim kocam da böyle yapıyor. Ya benim de şuramda şu çıktı filan. Bunlar, bu sırlar ne oluyor sizce? Bu sırdaş mı diye mi düşünüyorsunuz mesela bilgisayara? Şimdi bakın. Botlar artık kullanıcıların yalnızca ne aradığını değil, ne hissettiğini, hangi sorunlardan korktuğunu, hayatında neyi değiştirmek istediğini de öğreniyorlar. Bunu Axios araştırmış. Bu durumun arama motoru ve sosyal medyadan daha mahrem bir veri tabanı yarattığını söylüyor herkes. Öyle her şeyinizi anlatıyorsunuz ona. Kime her şeyi anlatıyorsunuz? Ya insan yeri gelir annesine, babasına, karısına, çoluğuna, çocuğuna anlatmadığı şeyleri yapay zekaya anlatıyor. İşte mevcut düzenlemeler buna tam olarak hazır değil. Yani siz işte, ha bu arada bunu anlattıklarınızı da kullanıyor yapay zeka. Öğrenip onları bir işe dönüştürüyor. Nasıl bir şey? Yani mesela diyor ki ya bu adam çok kırılgan, buna böyle cakçuk konuşmayayım. Ya da bu adam ara ara sinirleniyor, buna böyle ara ara işte güzel şeyler söyleyeyim. Ya da ne bileyim, bu adamın şöyle şöyle bir sorunu var, aman bunu böyle yapayım. Ya da işte bu adamın cinsel tercihleri şu, ona göre bakın bu da çıktı. Cinsel tercihlerine göre cevaplar vereyim. Bunların hepsi mevcut da var. Ama bu bilgileri aldıktan sonra ne yapıyor? Sadece size mi kullanıyor? Bunu kimseye söylemiyor mu? Ya bunu düşünmek tabii çok çocukluk olur. Yani bunu kimseye söylemediğini düşünmek. Şimdi şirketlerin veri politikaları aynı değil. Bazı hizmetler sohbet geçmişini kişiselleştirme ve hafıza için kullanırken, bazıları cihazında işlem yapıp veriyi daha sınırlı tutuyor. Yani mesela cep telefonunuzda bir yapay zeka uygulaması var. Siz onu sorduğunuzda cep telefonu buna kendi içinde bir şeyler yapıyor, cevap verip size geri dönüyor. Ama işte mesela reklam dediğimizde bir şey var. Reklam modelleri yapay zeka sohbetlerine girdikçe kullanıcının kişisel zaafları, ilgi alanları, onu ikna edebilecek ticari mesajlar, bunlar ortaya çıkıyor. Yani mesela şimdi bana kim ne yapsa bir şeyi satamaz diyelim. Ama diyelim ki benim bir şey var. Hassas noktam var. Mesela tuttuğum takım. Tuttuğum takımı böyle bildiği zaman oradan girince bana acayip acayip şeyler satabilir. Yapay zeka öğrenirse işte oradan itibaren neler olur artık bilemeyiz. Şimdi yapay zeka şirketleri sohbet penceresinin dışındaki verilere de yaklaşmaya çalışıyormuş. Uygulama ve web geçmişine bakmaya çalışıyor mesela. Fotoğraflara bakmaya çalışıyor. Farklı hizmetlerdeki etkinlikler kişisel asistanı daha faydalı kılabilir gözüyle bakıyor. Ama bunun bir bedeli var. Bedel ne? Teknoloji şirketlerinin kişinin o dijital hayatına çok daha sürekli ve bütüncül bir şekilde bakabilmesi. Bu iyi bir şey ama sizleri bunu öğrendiğinde bunu bir satılabilir meta haline dönüştürüyor olması, sizden aldığı bilgileri sağdaki soldaki etraftaki insanlara satması ne kadar çirkin olur değil mi? Dikkat edin bunlara. Bunları bakın çocuklara anlatın diyoruz ama siz de anlayın bunları artık. Efendim, antropik biliyorsunuz işte ki en böyle aktif ve iyi çalışan yapay zekalardan bir tanesi. Antropik'in CEO'su bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Hemen atladım üstüne, sizler için toparladım. Şöyle ki yapay zekanın asıl krizi teknoloji değil diyor adam. Antropik'in CEO'su Dario Amodei bunu söylüyor.
asıl kriz güven krizi diyor. Yani kamuoyunun yapay zekaya karşı olumsuz yaklaşımının sektör için büyük bir problem olduğunu kabul ediyor ve bunu tek kelimeyle güven sorununa bağlıyormuş. Amodei'ye göre insanları kaygılandıran şey yalnızca yapay zeka liderlerinin risk uyarıları değil, şirketlerin niyetleri, güçleri ve davranışları konusunda oluşan kuşku diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela cep telefonları çıktığında bakın 90'ların sonunda böyle onlar hani büyük firmalar artık cep telefonu işine girdiğinde şöyle bir şey söylemişlerdi. Bana çok enteresan gelmişti. Diyorlardı ki insanlar cep telefonuna diğer aletlere güvendiğinden daha fazla güveniyor. Cep telefonunun yaptıklarına daha fazla güven duyarlar. Niye diye sormuştum. Bana şey demişlerdi. İnsanlar ağızlarına yaklaştırdıkları her şeye güvenirler. O yüzden de sevdikleri insanları öperler. Güvendikleri insanları öperler. Cep telefonu ağzınıza yaklaştırdığınız bir şey olduğu için

Mesela Palantir'in CEO'su adam yapay zekayı silahların içine koyup çatır çutur otonom silahlar yapmak istiyor. Otonom robot orduları yapmak istiyor. Bu adama yer ve gök bir araya gelse güvenmem. Elon Musk. Örnek bile vermeyeceğim. Hayatta güvenmem. Yer gök bir araya gelse güvenmem. Şimdi geçen hafta size şeyi okudum işte. OpenAI CEO'sunun Sam Altman'ın söylediklerini okudum. Adam diyor ki ya çocuklarınızı yapay zekayı verin onlar büyütsün diyor. Ya bu adama eşeğinizi bağlamazsınız değnek diye. Hayatta güvenmem. İşte halk da bunlara o yüzden güvenmiyor. Bir yandan teknolojinin sağlık, bilim, ekonomi bilmem ne filan büyük fırsatlar yaratabileceğini söylerken diğer yandan siber güvenlik gibi alanlarda hızla büyüyen tehlikeler var ve bunlar ortaya çıkıyor. Bu bir dergiden aldım bu yazıyı da. Asıl çıkarımın sektörün kamuoyunu yeni vaatlerle ikna etmek yerine güveni davranışla yeniden kurmak zorunda olduğunu anlatıyor. Yani siz güveni bakın güven şöyle bir şey değildir. Bana güven. Ha tamam o zaman sana güveniyorum. Böyle bir şey yok. Asla da böyle bir şey olmaz. Yani bir politikacı mesela çıkıp daha önce sana şöyle şöyle bir şeyler yaptım ama şimdi artık bana güvenebilirsin diyecek. Ha tamam o zaman sana güveniyorum demezsiniz. Güven ev gibidir. Bodrum katından başlar. Sonra su bazmana gelir. Ondan sonra yavaş yavaş yükselir ve üst üste koyarak gider. O aradaki tuğlalardan birini çekerseniz, birkaçını çekerseniz belki ev yıkılmaz ama yeterince çekerseniz, güveni sarsarsanız o ev üstünüze yıkılır. Güven böyle bir şeydir ve şirketlerin de sürekli bunu yapması lazım. Sürekli güvenilir işler yapması lazım. Özellikle yapay zeka şirketlerinin. Yapıyorlar mı bunu? Yapmıyorlar. Net söyleyeyim size yani. Yapmıyorlar. Şimdi şirketlerin düzenleme, rekabet, veri kullanım ve toplumsal sonuçlar konusunda söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum yok. Yapay zekanın kabulü açısından teknolojinin teknik başarısı kadar önemli bir şey bu. Onun başındaki insanların, sahiplerinin, CEO'larının yaptıkları ve yapay zeka bize anlattıkları şeyler. Yani asla bu size yalan söylemeyecek yapay zeka deyip lap diye halüsinasyonlarla karşınıza gelirse güvenmezsiniz. Biz hep insanlık yararına çalışacağız filan dedikten sonra kalkıp askerlerin silahlarının içine daha iyi çocuk öldürsün diye yapay zeka koyarsanız kimse onlara güvenmez. İşte biraz bunlara ortaya çıkacak efendim. Hadi şu yapay zeka çamuruna gidelim. AI slop diyoruz ya, yapay zeka çamuru. İnterneti yutmaya başlamış biliyor musunuz? Şimdi ilk kaybettiğimiz şey güven olabilir diyor ama işte yapay zeka çamuru düşük emekle ve büyük hacimde üretilen çoğu zaman birbirinin benzeri hatalı ya da anlamsız sentetik içerikler için kullanılan bir ifadeye deniyormuş. Üretim maliyeti neredeyse sıfıra indiği için içerikler sosyal medyada ağlardan arama sonuçlarına, kitaplardan görsellere kadar her yere hızla yayılıyor. Yani insanlar diyorlar ki ben yazı yazdım o böyle o yapay zekayı bu konuda bir şey söylemiş, o söylemiş bakmış. Ben de bu konularda yazı yazıyorum ama mesela yapay zekanın verdiği şeyin üstünden 8 tur geçiyorum. İnanılmaz şekilde geçiyorum ama bunu işte herkes yapmıyor. Yapmayanlar da karşınıza böyle şeyler çıkartıyor işte. Efendim acaba bir müzik minik arasına mı gitsek diyeceğim ama yok zaten bir dakikamız kalmış. Şimdi problemin sadece kötü içerik bolluğu olmadığı vurgulanıyormuş. İnsanlar internette gördüklerinin gerçek bir kişi tarafından üretildiğinden, bir fotoğrafın yaşanmış bir olayı gösterdiğinden veya bir metinin araştırmaya dayandığından emin olamadıkça genel bir güvensizlik oluşuyormuş. Uzun vadede bu yapay zeka çamuru, bu kirlilik yapay zeka sistemlerini de etkileyebilir diyorlar. Gelecekteki modeller mesela giderek daha fazla sentetik veriyle beslenebilir diyorlar. Yani yapay zeka kötü içerik üretiyor, yapay zeka içeriklerle çalışıp kendini geliştirmek istediğinde kötü içeriklerle çalışıp kendini geliştiriyor. Dolayısıyla daha kötü bir yapay zeka oluyor. İşte böylece kötü içerik yalnızca bugünkü kullanıcı deneyimini bozmakta kalmıyor. Geleceğin bilgi tabanında kalitesini düşürebiliyor efendim. İşte bunun için de ya suyunu çıkartmayın tamam mı? Yani içerik yapacaksanız yapın. Suyunu çıkartmayın. Mesela faydalanın. Ben mesela bir içerik yaparken hukukla ilgili bölümünü ondan istiyorum. Bilmem ne ilgili bölümünü alıyorum. Ama onları kendi kafamda birleştirip veriyorum.
İşte keşke herkes bunu yapabilse. Dedikten sonra programın sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Fat Bottom Girls şarkısı Queen'den geliyor efendim arka planda. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine Yapay Zeka Günü'nde.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Terörsüz Türkiye'de kritik gün yarın. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan çerçeve yasa değerlendirmesi geldi. Fenerbahçe'ye çifte şok, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Manaskirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta etkinlik alanından dünyaya seslenmesi ardından kabine toplantısının da 3. kez Ahlat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını yarın Beştepe'de yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda alt kurulların oluşturulması ve sahadaki doğrulama süreci masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum çerçeve yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini oluşturan 7595 sayılı kanunun olağan bir terörle mücadele düzenlemesi olmadığını, sistematik terörü sona erdirmeyi amaçlayan özel bir kanun olduğunu savundu. Uygulamanın aşamalı olduğunu ve sürece direnenleri kaybedeceğini ifade etti. MHP lideri Bahçeli'nin seçim sistemi ve siyasi partiler yasasının yeniden ele alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. AK Parti'de resmi ittifak sisteminin korunması, buna karşılık partilerin ittifak dışında ortak liste ve çatı parti gibi yöntemlerle seçime girmesini zorlaştıracak düzenlemelerin değerlendirildiği öne sürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilde çıkan 73 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 46 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi. 12 şüpheli tutuklandı, 21 kişi ise adli kontrol uygulandı. Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Maaş bir gün bile geç yatıyorsa istifa edip kıdem tazminatınızı eksiksiz alabileceğiniz emsal bir karar açıkladı. İşverenin kısa süreli gecikmeler haklı fesih doğurmaz savunması yüksek mahkemece reddedildi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftası bugün oynanacak. 4 karşılaşmayla devam edecek. Saat 19'da Eyüpspor Gaziantep'i konuk edecek. Aynı saatte Trabzonspor'la Başakşehir karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Günün diğer kapanış mücadelesinde ise Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Konyaspor maçında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu'nun çekilen tomografisinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Yıldız'ın tedbir amacıyla bu geceyi de hastanede geçireceği ve yarın taburcu edileceği belirtildi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun sakatlık durumlarını açıkladı. FIFA protokolü uygulanacak. Kerem Aktürkoğlu en az 10 gün sahalardan uzak kalacak. Sol bacak üst adalesinde zorlanma tespit edilen Marco Asensio ise Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Galatasaray'ın Osimhen için Suudi Arabistan ekibi El Hilal'den geldiği iddia edilen 130 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği belirtildi. Sarı Kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcüyü bu sezonda kadroda tutmaya kararlı olduğu aktarıldı. Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe arasında loca krizi devam ediyor. Fenerbahçe Ilıcalı'nın loca kullanımına ilişkin tedbir kararının hukuka aykırı olduğunu savunurken Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. Beşiktaş orta saha transferi için Joe Willock'da 4 yıllık prensip anla vardı. Siyah beyazlılar Willock için Newcastle United'a 20 milyon euro teklif etti. İngiliz ekibin önümüzdeki saatlerde yanıt vermesi bekleniyor. Trabzonspor'la anlaşmasına rağmen kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Darwin Nunez'in yeni takımı belli oldu. El Hilal, Uruguaylı golcünün sezon sonuna kadar Edria'ya kiralandığını açıkladı. 38. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı bugün tamamlandı. Kanlıca iskelesinden suya giren yüzücüler zorlu mücadeleyi Kuruçeşme'de noktalandırdı. İstanbul'da 1989'dan bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından her yıl düzenlenen Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına bu yıl değişik ülkelerden yaklaşık 2500 yüzücü katıldı. 6,5 kilometrelik kıtalar arası yüzme yarışında Rusya ise 289 sporcu temsil etti. Rus yüzücü Nikolay Svechnikov geçen yıl İstanbul Boğazı'ndaki 37. kıtalar arası yüzme yarışında kaybolarak maalesef hayatını kaybetmişti. 29 yaşındaki Rus sporcunun cesedi 5 ay sonra Beşiktaş açıklarında bulunmuştu biliyorsunuz. Birinci yıl dönümünde annesi de oğlunu Boğaz'da çiçeklerle andı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
2: Sevgili dinleyenler, gündem dışından merhaba herkes. Bugün zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha müşahede etmiş oldum. Çünkü şimdiki konuğumla biz daha önce de program yapmıştık. Ne zamandı diye düşündüğümüz zaman benden hafızası çok daha kuvvetli bir insan olduğu için 2020 dedi, baktım, arattım, gerçekten de 2020 yılında program yapmışız. Bu defa aradan geçen yıllar sonra yeniden konuğum, hoş geldiniz Haluk Özdil.
3: Merhaba sevgili Serhat Bey, yani tabii ki sizinle program yapmak çok keyifliydi, hiç unutmadım. Yani yüzlerce programa çıktım, televizyon, radyo falan ama şimdi tabii dolu bir insanla konuşmak çok daha farklı oluyor. Yanlış anlaşılmasın medyada, yani herkes dolu da kendine göre, ama tabii sizin çok daha farklı yaklaşımınız olayı çok canlandırıyor, enerjiyi yükseltiyor. Bu da çok güzel.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi Haluk Özdil'in YouTube kanalında yüz binlerce takipçisi var.
3: Evet, 351 bin.
2: Evet, sosyal medya hesaplarında yine bir o kadar takipçileri var. İnsanlar neden Haluk Özdil'i bu kadar ilgiyle takip ediyorlar? Çünkü aslında o da anlatılmayanı anlatıyor. Jeopolitik analizleri, istihbarat okumaları, küresel güç dengeleri ve resmi anlatımların arkasındaki aktörleri sorgulayan yorumlarıyla ilgi odağı oldu. Değil mi? Eksiği varsa lütfen tamamlayın.
3: Eksiği
2: vardır illaki.
3: Bana kızanlar var. Komplo teorisyeni derler. Ben memnuniyetle kabul ediyorum. Komplo teorisyeni olmak analitik zeka gerektirir. Kusura bakmasınlar. Yani bizler 2017'den beri bu dünya düzenine haber verirken bize gülenler, şimdi bizim 5-6 yıl önce anlattıklarımızı ekranlarda anlatıyorlar. En komiği de şey, tabii ki söyleyeyim. Yani biz dedik ki İsrail'in Davut Yolu projesi var dediğimizde şöyle bir şey dendi bize. Ya uyduruyorsunuz, Davut Yolu'na gider mi koskoca ülke?
2: Gitti.
3: Kendisi direkt Netanyahu'dan duydunuz. Kızılduve'yi kesecekler bak dedik, bunlar ezoterik yapılanma. Alay ettiler, sonra bir baktılar bu. Yani inanılmaz tabii bir yıkım yaşanıyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Aslında sadece bu değişim, hani tek bir alanda değil, dijitalizm geldi yerleşti. Nasıl yerleşti? Hayır, zihinler yıkılıyor, meslekler yıkılıyor ve maalesef ülkeler yıkılıyor. Yeni bir yapılanma geliyor. Şimdi bunu devlet başkanları biliyor musunuz? Benim canımı sıkan bu. Halka niye anlatmıyorsunuz? Yani Türkiye'den örnek vereyim.
2: Devlet başkanları derken kaçı? Mesela G7'den mi bahsediyorsunuz yoksa birkaçından mı bahsediyorsunuz?
3: Ben Türkiye'den, Rusya'dan, Çin'den bahsedeyim. Hepsi biliyordu. Yani bu üç ülke biliyordu. Ötekilere bahsetmiyorum. Onlar havada uçtukları için şu an çok rezil durumdalar. Kusura bakmasınlar, yani sert konuşacağım. Şimdi bakın, Türkiye'de 2001 Dışişleri Bakanlığı'nın bir dergisi var o dönem. Kapandı, şimdi yok. Orada yeni dünya düzeni diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Devletlerin yerini ulus devletlerin yıkımı, Ardından şirketokrasi denen, yani demokrasinin yerini alacak şirketler demokrasisi ve büyük şirketlerin, global şirketlerin tek dünya hedefi gerçekleşecek diyor. Bakın bunu ben bir Türk dergisinde okudum ve çok şaşırdım. Hı hı. Dışişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan orada yayın yapamazsınız. Hı hı. Onu söyleyeyim. Hı hı. Yani demek ki Türk devlet yapısı biliyor. Bir örnek daha Serhat Bey. İki yıl önce Cumhurbaşkanı çıktı. Dedi ki dünya düzeni değişiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanlar bunu kahve sohbeti sanıyor. Hakan Fidan daha sert konuştu. Dedi ki şu an birçok insan, unutmayalım ünlü bir televizyon kanalında canlı, birçok insan mesleğini kaybetti ama farkında değil. Bakın bunların hepsi devletin her şeyi bildiğini, devletlerin. Bir diğer taraftan Putin'in açıklamalarına baktığımızda bir Putin'in 2045 projesine inanılmaz destek verdiği bir dijital uygulama var. Yani Moskova yakınlarında devasa bir yerleşke ve giremezsiniz. Yani çok böyle güvenlikli bir yer. Bunlar boşuna kurulmadı. Yani o 2045'e ben baktığım zaman mesela Rusya'daki o projeye biraz korktum. Çünkü son aşamada insanlar evet ölümsüzlüğe doğru bir adım atılırken dijital bir ölümsüzlükten söz ediyoruz bilinçaltılarımı. Yani bunlar hazır olmalıyız. Evet. Bakın
2: son bir Rusya kendini buna hazırlıyor diyorsunuz. Dolayısıyla bunun altyapısını yaptı. Türkiye önce bunu söylemişti diyorsunuz, evet. 2011 yılında. Peki madde madde bakacak olursak bizi neler bekleyecek?
3: Ya şimdi şuradan girelim. Sağlık konusunda insanlar umutlu olabilir. Çünkü insan yaşamı, ömrü uzuyor. Dolayısıyla zihinsel anlamda da bedensel anlamda da daha farklı bir insan yapısına gideceğiz. Eskiden 40-50 yaşlarında insanlar ölürken, ki benim çocukluğum öyleydi, onu söyleyeyim. Şimdi insanlar 80. Hı hı. Yani Türkiye'den bahsediyorum. Yabancı ülkelerde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı. Bunun sebebi tabii ki insanların enfeksiyon hastalıklarından çok can kaybı oluyordu. Bunun engellenmesi, bir takım basit hastalıkların, yani ne diyelim, kalp damarı tıkanıkken eskiden çok büyük ameliyat ve %100, %90 ölüm olurken şimdi çok basit bir anjiyo dediğimiz olayla hani, tabii insanlar çok rahat hayatlarına devam ediyor. Dolayısıyla buradan umutlanalım. Gelecekte onu da ben doktor, çok tanıdığım insanlar var, profesör bu konuda araştırma yapan. Kök hücre tedavisi yayılacak, Alzheimer'da birçok hastalık tarihe karışacak, onu söyleyeyim. Yani kök hücre birçok sorunu çözecek. mRNA dediğimiz, bizim bir dönem benim şiddetle karşı çıktığım, direkt yani bakanlığa da devlete de karşı çıktığım, aşıyı reddettiğim bir insanım ben. mRNA'yı reddettim, yanlış anlaşılmasın. Yani öteki aşılara tamam demiştim ama burayı reddettim. Haklı olduğumuz ortaya çıktı. Çünkü sonuçlarını bilmeden korkuyla yapılan bir olaydı bu. Bütün dünyada ya salgın ya da bunun riskini biz göze alamayız korkusuyla böyle bir proje aldı başını gitti. Bunun getirdiği sıkıntılar ne yazık ki gençlerin, yaşlıların üzerinde çok feci durumda görüyoruz ve mahkemelikte oldular. Ama geleceğin teknoloji mRNA ve tabii ki gen teknolojisi, yani genle hani ona ne şey,
2: aşıya dedi, yine karşısınız yani mRNA açısına ama mRNA teknolojisine değilsiniz değil mi?
3: Şimdi şöyle,
2: aradaki fark bu ya da yanlış mı yaptım diyorsunuz mRNA ile ilgili.
3: Hayır,
2: aşıdaki tespitinizi ya da seçiminizi sürdürüyorsunuz.
3: Çok doğru.
2: Ama mRNA teknolojisine olan saygınız ve geleceğine olan bakış açısından söz ediyorsunuz.
3: Gelecekte etkili olacak ama bunun için
2: kanserin çözümü ya da diğer hastalıkların çözümünde yardımcı olacak diyor. Peki bu çelişki değil mi? Yani sonuç olarak COVID'i tedavi ediyorsa ve siz buna karşıysanız nasıl oluyor da süreç içerisinde mRNA'ya saygı duyacağız?
3: Çok üzgünüm, COVID'i tedavi etmedi. Bakın bunu çok açık konuşacağım buradan. Peki. Nasıl, isimlerini vermiyorum. Ağlayarak gelen benim kendi arkadaşım da vardı. Ağladı, dedi ki ben dedi zorunlu yaptırdım, beni mecbur tuttular. Bu dedi hiçbir işe yaramıyor. Yani şimdi Sinovac aldık biz Çin'den, biliyorsunuz. O da bir işe yaramıyordu ama Sinovac zararsızdı. Yaptırın geçin gidin. Pıhtı atmıyordu. mRNA pıhtı. Ondan sonra içinde eser miktarda işte grafenden söz ediyorsun. Şimdi biz bir iki profesörle de mahkeme aşamasına geldi. Beni mahkemeye verdiler. Ne oldu? Sonra düştü dava. Ha. Neden düştü? Çünkü Amerika'da bu işin başındaki kişi yargılanıyor. Bu bir. Yani FTA'nın başındaki kişi. Hı-hı. Şimdi neden? Bu pıhtı atmalarının hiçbirinin raporu yok şu an yani. Var da açıklanmıyor. Ama dünya çapında görüyoruz. Dünya çapında bir kaos var. Dolayısıyla
2: haklısınız,
3: çok yerinde.
2: Görünür biçimde arttı ama arttı. Doktorlar eskiden de böyleydi. Sadece görünür değildi diye açıklamada bulunuyorlar. Ama bakıyoruz sayılara çok da öyle değil gibi.
3: Hiç öyle değil. Kusura bakmayacaklar. Ben gerçekleri biliyorum. 3-4 tane profesör arkadaşımızı işinden etti bu görüşlerinden dolayı. Hmm. İşlerinden oldular, mesleklerinden oldular. Hmm. Hatta bir tanesi Rusya'da çalışmak zorunda kaldı. Eskişehir'de hayatını kaybetti trafik kazasında. Hmm. Genç bir doktorumuzdu ya, bunları unutmadım ben. Şimdi burada 8 trilyonluk bir pazar var, aşı pazarı. Olay bu. Yani fırsatını buldular ve bir anda olayı patlattılar. Şimdi bu olay gelene kadar 2015'te unutmayalım, Bill Gates zaten dedi ki öyle bir salgın gelecek, dünya kırılacak, grip işte, ona şey diyorlardı hani, o soydan gelen bir hastalık dedi. Hani bir şeyler anlattı böyle, millet güldü. 2000 artık sezmiştik yani bunların geleceğini. Ve aynı anda da Bill Gates bir şey yaptı. ID 2000 şey ID 2020 diye bir program çıkardı. Hı hı. O benim Twitter'da önüme düştü. Bu nedir dedim. Bir okudum, şu: dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, isterseniz kaçakçı olun, bakın kaçakçı suç yani suçlu olun, isterseniz göçmen olun, size dijital kimlik çıkaracağız, bütün dünyada geçerli olacak. Hedef 2020. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olamaz. Yani tek dünya devletine doğru yürürken mRNA da bir araç olarak kullanıldı. Yani burada ne oldu? Bakın, kırılmayı insanlar bir türlü anlamıyor. Hayatımda ne değişti? Hayatınız baştan sona değişti. Farkında değilsiniz. Bakın 2020'den sonra gençlerle yaşlıların arasında, çünkü yaşlılara çok şey atıldı o zaman maalesef. Hani sebebi buyum. Onlarmış gibi. Ve dolayısıyla büyük bir kuşaklar arasında uçurum yaratıldı. Aile bağları kasıtlı olarak zayıflatıldı. Bilinçli yapıldı bunlar. Ve bunların tek yapılma sebebi insanların eve kapatılması ve insanların korkutulmasından kaynaklandı. Yani insan ilişkilerinden olabildiğinize kaçın, kendinizi soyutlayın, sağlığınızı koruyun. Doğrudur, ben de hiç hoşlanmam kalabalığa girmekten. Ama bu böyle değildi. Buradaki amaç bambaşkaydı. Yeni dünya düzenini hazırladılar. Şu anda Z kuşağı ve daha küçük olan kuşaklar, en son kuşağa kadar, bunların hepsi şu anda yeni dünya düzenine hazır. Ve bunlar da bireysellik çok üst düzeyde. O arada körüklenen bir de şey var, propaganda var. Dünyanın merkezinde sen varsın, dünya senin önünde dönüyor. Bakın, bunların hepsi New Age akınların etkisi, rastlantı olmadı. Yeni dünya düzenine hazırlık anlamında gidiyor. Dışişleri Bakanı ölmüştü biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Henry Kissinger. Onun son kitabı bende var. 800 sayfalık bir şey, devasa. Ne yazıyor biliyor musunuz? Eğer diyor dünya 8 milyarın üzerine çıkarsa Amerika kontrolü kaybeder. Ve şu anda kontrolü kaybetti çünkü 8 milyarın üzerindeyiz. Öncelikle nüfus azaltılacak. Bunun için gerekiyorsa salgın, gerekiyorsa başka şeyler kullanılacak. Bundan daha başka bir şey olamaz. Yani bir şey bağıra bağıra gelirken her şeyin sonunda, bakın, böyle tek bir hedef var. Dünya devleti. Peki bana siz sorsanız, sen hazır mısın dünya devletine? Şimdi şöyle, eninde sonunda dünya tek devlet olacak. Neden olacak biliyor musunuz? Dünya dışından büyük bir saldırı.
2: Dünya dışında.
3: Yani gelecek. Günün birinde gelecek. Mutlaka gelecek. Hı hı. Bu meteor olma ihtimali kadar başka varlıkların saldırı ihtimali de var. Bunu bilemeyiz. Yani şimdi çok uç noktada görünebilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Biz koskoca 2-3 trilyon artık ne kadar, yani trilyonca gezegenin olduğu bir evrende biz yalnız mıyız? Hı. Biz nokta bile değiliz. Hı. Nokta bile değiliz. Bizim ömrümüz evren yaşına, hani evrenin geneline baktığımızda 1 dakika. Yani biz bütün bu evrende tek canlı türü olamayız.
2: Hollywood da hazırlıyor sanki, hazırlıyor insanları bir şeye. Çünkü Steven Spielberg'in son filmi ifşa gününde de sizin de söylediğiniz benzer diyaloglar vardı. Orada da rahibe Tanrı bütün bir gezegeni sadece bizim için yaratmış olamaz ifadesini alıntılamış olalım. Hazırlıyor mu Hollywood bizi?
3: Hollywood bizi fazlasıyla hazırlıyor. Yani Hollywood bizi hazırlıyor derken biz hazırlanmıyoruz. Biz karşı olanlarız ama ne işler, ne dümenler çevirdiklerini biliyoruz. Şimdi bakın, olay nereye kadar gidiyor? Olay gene geliyor, dayanıyor Anadolu topraklarına ve Hollywood'a bağlayacağım işi. Bakın, Sümer tabletleri çok önemli. 50 bin tane de 500 bin tabletin 50 bin tanesi Anunnakilerle ilgili. Şimdi Anunnakiler Sümer tabletlerinde Tanrı diye geçiyor. Ve kanatlı devasa insanlar. 3-4 metre boyunda olduğu tasvir edilmiş. Doğru, kanatları yok. Kanat sembolik anlatım. Gökyüzünden geldiler diyor. Kollarında saat var. Bakın, bütün şeye bakın, interneti açın lütfen beni dinleyenler. Anunnakiler Sümer tableti deyin. Sümerlerin yapmış olduğu şeyde bildiğimiz bu saatin benzeri var. Hmm. Üstelik de onlar saat dedi. Çok gelişmiş iletişim aygıtları ya da benzeri bir şey. İnanamıyorum. Kimse sormuyor bu adamların kolunda saat nasıl var? Sümerler saati nasıl bilir? Böyle bir şey olabilir mi? Ellerinde telsiz benzeri şeyler var. Yani anlatmak istediğim şu. Zaten gelmişler ama sömürmüşler gitmişler. Anadolu toprakları o açıdan çok önemli. Yeraltı şehirlerine gidiyorsun, geliyorsun, Romalılara dayıyorsun. Romalıların ilgisi yok. Oraya kaçan Hristiyanlar oraları bulup saklanmışlar. Ama yeraltı şehirlerin tarihi 10 bin, 20 bin yıl önceye ait. Çünkü çok büyük...
2: Yazılı insanlık tarihinden önceye ait
3: çok
2: diyorsunuz.
3: Çok önceye ait. Bütün dünya yeraltı şehirleriyle dolu. Bakın yani bağlantılıymış bunlar. Ha, depremler, doğal olaylar nedeniyle kopmuş. Olay şu... O zaman şunu düşünelim. Büyük bir saldırı oldu ki insanlar yer altında yaşadı. Derin kuyuda 25 bin kişilik yeri niye yaparsın? Ve orada yaşam alanları var biliyorsunuz. Hayvan otlatma yerleri var, bilmem ne var. Orada bir üretimi yapmışlar. Yıllar boyu kalmışlar. Neden korktular? Kim korkuttu onları? İşte olay bu. Yerin altında saklanan ve orada kurulan bir hayat söz konusu. Bu birincisi. Hollywood bunları biliyor. Ve bunu bildiği halde Hollywood'da kimse Anunnakilerle ilgili film yapamıyor. Bir kişi yapmaya kalktı. 2004 bile oralarda yanlış olabilir tarih. Öldü. Trafik kazasında garip biçimde yönetmen öldü. Film yarım kaldı. Hollywood'un girişindeki o iki tane hani şey var, sütun var. O sütun direkt olarak Anunnaki sütunu. Anunnakileri koymuşlar oraya. Biliyorlar. Ama insanların bilmesini istemiyorlar. Ve diyorlar ki şöyle. Biz sadece bu dünyadayız. Bu dünya bize ait, başka da bir yaşam yok evrende. İşinize bakın. Galileo'yu hatırlatıyorlar bana. Hani ne demişti? Hani dünya güneşin etrafında. Adam sonra dedi tamam dedi, dönmüyor. Bilmiyormuşum ben. Ya bu kadar basit öldürüleceği zaman. Ya bu kadar basit yani aynı duruma düşürüyorlar ama artık bilgi her yerde. Şimdi dijitalizm aynı zamanda büyük bir yıkım getirdi eğitim anlamında da. Şimdi bakın yaşınız kaç olursa olsun artık önünüzde bir bilgi yığını var. Buradaki sorun şu, doğru bilgiye nasıl erişirim? Dijital okuryazarlık devreye giriyor. Onun haricinde artık kimse üzülmesin. Babam beni okutmadı, paramız yoktu diyorlar ya. Tamam bitti o devir, kapandı, al önünde. Önünde. Bir zahmet hani Ahmet ne yapmış, Ayşe ne yapmış magazini. Gir bilgiye, boğulursun. Muhteşem bilgiler var. Ve daha da ilerleyen durumda artık herkes, ben Elon Musk'tan çok hoşlanmam. Yani yaklaşımı insani değil, dünya düzeni değişsin, tek dünya düzenine gitsin, biz dünyayı yönetelim. Aslında yeni dünyanın tanrıları olmaya çalışıyor bunlar. Ve dolayısıyla tanrılaşma yolunda kuantum bilgisayarla da bunu başarmaya çalışacaklar. Yani bir üzülerek söylüyorum ben bunu. Sizin o zaman konuştuğum dijital tapınak kitabında yazmıştım. Yeni bir tanrı geliyor diye. Yani bizim tanrımız değil o. Yanlış anlaşılmasın. Hani, ama maalesef bir şey, yeni çocuklar için korkunç bir şey geliyor. Şimdi ne dedi Elon Musk? Diplomalar çöp olacak. Herkes aa dedi gene uçtu. Hayır uçmadı. Zaten çipi takan insanlara taktı. Deneme de başarılı da oldu. Enfeksiyonu giderdikleri takdirde. O da çok artık işin basit kısmı. Ne olacak biliyor musunuz? Elon Musk'ın söylediği şey olacak. Bilgi beyne inecek. Beyin arayüzü olarak kullanılacak. Peki burada en korkunç şey ne? Evet bilgi olacak. Ne diyor biliyor musun? Parayı verene verdiği bilgi vereceğiz. Bilgiye biz karar vereceğiz. Bakın bütün kitlelere size bir haftada dil öğreteceğim diyor. Öyle yıllarca uğraşmayacaksın. Her dil için bir hafta vereceğim.
2: Nasıl mümkün olacak?
3: İndiriyor. Beynimize bilgiyi indireceğim. Bakın bilgi beynimize inecek. Biz çalışmayacağız. Hani gözümüze bakıp alıyoruz ya bitti o. Direkt indirecek. Şimdi yükleyecek mi? Yükleme yapacak. Peki Tıpkı bilgisayar gibi. Bize hacklediği zaman ne yapacağız? Hackleyebilecek. Hı-hı. Alıcı ve verici olduk. Hatta ben daha uç noktada bir şey söyleyeyim. 2018 yılında Rockefeller insanlara hani bir şekilde bu grafik...
2: Burada bir şey söylemek istiyorum Rockefeller'dan önce. Tabii bilgiye erişen kişi sayısı o zaman aynı olmayacak diyorsunuz ya. Üzülmeyin eğitim almadığınız ha, için artık ulaşılabilir. Ha, şu an için. Çünkü herkes de değil mi onu upload edemeyecek sanki.
3: Şimdi gelecekle bugün arasında bir atlama taşı var. Hmm. Fırsatı değerlendirin. Hmm. Şu an değerlendirin. Hmm. Bakın ileride bu iş çok pahalı bir şey olacak. Hmm. Ve... Yani iki grup olacak dünyada. Bir alttakiler, üsttekiler. Ve dünya, hani ileri 2060 hedefleniyor. 2060 sonrası tek dünya devleti olduğunda maalesef Hollywood filmleri gerçek olacak. Devletler birbiriyle savaşmayacak. Alttakiler, üsttekilerle savaşacak. Çok net konuşuyorum ve alttakilerin durumu korkunç olacak.
2: Yani bilgiyi indirme hakkı olmayanlarla o bilgiyi indirebilen ve teknolojinin bütün hizmetlerinden faydalanabilenler
3: tabii
2: arasında.
3: Ki, tabii ki. Yani şimdi bütün zaten hani otomasyona geçtikten sonra bütün işte artık her şeyi yapay zekayı devretmeye başladık bile. Hı-hı. Hayatımızı kolaylaştırdı mı? Kolaylaştır. Hı-hı. Şimdi ben yaşlı bir insan olarak şunu söyleyeyim. Benim zamanımda insanlar su paraları beklerken ölüyordu. Su parası yatırırken. Hı-hı. Elektrik sırasında ölüyordu. Maaş alırken ölüyordu yaşlılar. Şu anda öyle bir derdim var mı? Kimse gitmiyor, bankaları bomboş. Neden? Her şey burada tek tuşla halloluyor. Şimdi o kadar büyük bir kolaylık yapıldı ki vazgeçemezsiniz. Şimdi birileri çıkmış Türk medyasında orayı kapatın, burayı kapatın. Kardeşim hiçbir şeyi kapatamazsınız. Şaka mısınız siz? Ya devlet adapte olmuş, devletler girmiş bu işin içine. Yani düşünün, gençlere teşvik veriyor mesela Türkiye Cumhuriyeti. 3 milyon dolara kadar teşvik veriyorum, buradan diyor yürü. Daha yeni açıklandı. Büyük teşvikler bunlar. Ticareti buradan yap diyor. Dükkanı falan yapma. Yani gelecekte dükkan olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Ha şunlar olacak. Onlar rahat olsun. Sosyalleşmek ya da bir şeyler içmek, kafeler kalır. Onun dışında giysi, ayakkabı, bilmem ne her şeyi tek tuşla buradan alacaksınız ki şu an bile yapmaya başladık. Neden? 20 tane mağazaya bir dakika içinde girip çıkabiliyorum. İstediğim modeli beğeniyorum. Getir eve diyorum, bitti. Hmm. Bu kadar. Yani bu dünyaya hazır olmamız lazım. Ve şu an büyük bir fırsat var. Bilgi elimizin altındayken lütfen öğrenin. Ha şimdi hani belki şu an orta yaş kuşağı kurtarırkendir ama gelecekte gençler için bu bilgi tamamen sınırlı olacak. Yasak bilgiye ulaşanlar da ölüm cezasına çarptırılacak. Bunu söyleyeyim, yasak bilgiler olacak. Hmm.
2: Neyi kapsayacak bu yasak bilgiler?
3: Galiba... Onların istemediği bir takım bilgiler var. Özellikle şu an konuştuklarımız gelecekte yasak olacak. Sen yönetim aleyhine konuşamayacaksın. Zaten konuşamayacaksın çünkü her yerde her şekilde izlendiğin evet. için. Evet. Tamam mı? Bu evdeki bütün aletle şu anda bizi de dinliyor. Evet. Yani bir kredi...
2: George Orwell'ın romanı da gerçek olacak o zaman bir süre sonra.
3: Ya
2: İzlenme kısmıyla ilgili.
3: O tamam, gerçek olacak ama evet. George Orwell faşisti. Daha önce gene yaptığım için kıyamet koptu. Gene tekrarlıyorum. Faşisti. Yani şöyle anlatayım. Asyalılardan, Hintlilerden nefret eder. Türklerden nefret ederdi. Türkiye'de olduğum için söyleyeyim ama en büyük nefreti Hintlilerden, esmer tenlilerden. Parasız kaldı kumar yüzünden. Parasız kaldığı için İngiltere Derin Devleti Savunma Bakanlığı bunu buldu. Bize şu kitabı yaz, al sana para dediler. İki tane kitap yazdı.
2: 1984,
3: bir de Hayvan Çiftliği.
2: Evet.
3: Bu ikisiyle paçayı kurtardı, kumar oynamaya devam etti. Yani George Orwell'ın sanki gelecekte, biliyorsunuz o kitaplar da o dönemin Sovyetler Birliği'nin komünist sistemini küçümsemek ya da soğutmak amacıyla yazılmıştı. Geldi gitti kapitalizme vurdu. Yani şeytan şeytanı vurdu. Şeytanlık yaptı. İngiltere Derin Devleti kendini vurdu. Ama şimdi ne oluyor? George Orwell bugünleri yaz diye çevirdiler. Ya bu kapitalizm korkunç bir şey.
2: Bu arada bir mesaj geldi. Melih Akay diyor ki Haluk Bey, dünya dışı saldırı olacak diyor. Ya kendisinin de benim de işlediğim bir konu var. Amerikalı bir amiralin Biden Antarktika'daki doğaüstü evet. olaya dayanarak anlattığı gibi insanlığı kurtarmak için olmayacak mı?
3: Sevgili Melih Akay, size de konuk olmuştu. Evet. Yazar kendisi dostumdur.
2: Sevgiler gönderiyorum.
3: Sevgilerimle. Evet. Amiral Byrd'den bahsediyor. Aha. Amiral Byrd 1947 yılında bildiğiniz amiral bir kutup harekatına katıldı. Bakın bu çok ilginçtir. Kutup harekatına katıldığında 5000 denizci ve çok bilemiyorum çok yüklü şeyle gitti. Orayı ele geçirmek için Güney Kutbu'nu. O zaman Sovyetlerle yarış halindeler. Yani 30'un üzerinde savaş gemisi. Ve bu uçakla onları kontrol ediyor, adaya inecek. Fakat orada bir şey oldu. Uçağı durduruluyor. Bu kendi anılarında olan bir şey. Hı-hı. Yani şehir efsanesi değil. Daha sonra yerin altına indiriliyor. Güneşten bahsediyor. Oradaki doğadan bahsediyor. Şu an söyledikleri hep çıktı. Hı-hı. Antarktika'nın altında bunlar var. Güneş yok da. Yani bütün yeşillikler çıktı biliyorsunuz. Hı-hı. Bilim insanları. Beni dedi sarı saçlı uzun boylu insanlar karşıladı. Ve başkana, Amerikan başkanına şu mesajı ilet demişler. Söylenen mesaj da şu: bir kez nükleer silah kullanmanıza izin verdik. Hmm. Bundan sonra kullanmanıza izin vermeyeceğiz. Bu dünya size ait değil. Hmm. Şimdi adam bunları söylüyor. O zaman Truman başkan rapor veriyor. Akıl hastanesine yatırıldı. 3 yıl. Hmm. Ailesi dava açtı. Normal olduğu ortaya çıktı. Daha sonra işte oradan serbest bırakıldı. Sonra öldü. 4-5 gün sonra öldü. Ölümü de çok şüpheli. Yani kalp krizi, ama nasıl bir kalp krizi olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü adamda kalp yoktu. Çocuğu çok mücadele etti, başaramadı. Yani bakın, orada bile farkında olunmayan birçok şey kapatılıyor. Bir Philadelphia deneyi de var Amerika'nın bu konuda. O Hitler'in, bakın o kaçan suçlu mühendisleri, bilim insanları hep Amerika'ya getirildi. Hiçbirini öldürmediler. Hiçbirini. Bir Mengele'yi yakalayamadılar. Ölüm meleği derler ya, hani şeytan, doktor Mengele'yi. O da çok akıllı olduğundan gerçekten kaçmayı başardı. Biliyorsunuz ölümü Brezilya'da öldüğünde bir veteriner öldü. Meğerse oymuş. O da 79 yılında mı? Tam hatırlamıyorum ölüm yılını. Orada yaşamış, bir de yaşadığı yerde inekler ve kadınlar sürekli ikiz doğurmuş. O da deneylerine devam etmiş. Yani o kendini kurtardı. Onu da alacaklar, kullanacaklardı ama o işte kaçtı. Diğerlerini hep kullandılar. Ve dolayısıyla mesela Hitler'in Aldebaran gezegeninden geldiğini iddia edilen iki tane şeyi var, kadını var. Yani Tanrı'nın kızı Sigmund deniyor. Bakın bunu Google'a girin. Çünkü FBI, KGB, yani bir de CIA yıllarca bunları aradılar o savaş sonrası. Kadınlar kayıp. Bunlar her hafta sonu Hitler ve iki general ile birlikte Fransa'daki o şatoda bağlantı kuruyorlardı. Yani aldıkları bağlantı da şu: silah sistemlerini oradan alıyorlar. Hani şunu yap, bunu yap, bunu yap. Biliyorsunuz en son kıtalar arası bu balistik füzelerin babası Hitler'dir. İngiltere'ye attı biliyorsun, ama hani şimdiki gibi hatasız değil, çünkü şey yoktu o zaman, uydu yoktu. Hani navigasyon cihazları. Fakat odur. Onun dışında yuvarlak uçağında alemsiz cisim bulundu. Uçurmayı başaramamış. Yani ömrü yetmedi. Hı hı. O savaş nedeniyle. Bunların hepsi Amerika'ya transfer edildi. Bir kısmı da başka ülkelere de transfer edildi. Biliyoruz. Çalışmalar sürüyor. Yani anlayacağınız sevgili Melih Hanım'ın söylediği, dünyada hiçbir şey gördüğümüz gibi değil. Bize bir şeyler gösteriliyor, biz gördüğümüzü sanıyoruz. Aslında gördüğümüzü, sandıklarımızı bize gösterilenler, gerçekler, gerçek nedir? Onu tartışmaya açmak lazım.
2: Şimdi siz enerji, dolar ve savaşlar arasında sıkı ilişkiler kurduğunuz yayınlar yaptınız. Hatta öyle ki altının fiyatının çok yükseleceğini söylediğinizden kısa bir süre sonra da tam sizin belirttiğiniz tarihte de yükselmiş oldu. Tabii bu bir ekonomi programı olmadığı için Haluk Bey'in ağzından çıkan mesela tekrar yükselecek, tekrar düşecek gibi şeyler bir yatırım tavsiyesi değil sevgili dinleyenler. Yani eğer bir söyleşi programına yani bu anlamda ekonomik olarak itimat ederek pazartesi koşa koşa gidip böyle bir yatırım yapacaksanız zaten kendi tercihlerinizi sorgulamak durumundasınız. Biz başka bir şey konuşuyoruz çünkü burada. Bu altın, enerji, dolar ve savaşlar arasındaki ilişkiye ilişkin ne söyleyeceksiniz?
3: Şimdi size şöyle anlatayım. Şimdi bakın, o altın birden yükselecek, 300 liraydı hatırlıyorum. Dedim ki altın yükselecek. Çünkü ekranlara çıkıp konuşan ekonomistlere çok kızmıştım. Ben ekonomist değilim. Ama Dediğim gibi bilgi her yerde. Sen burada konuştuğunda ben Amerika'daki Golden Sachs'tan başlarım. İşte diğer hani Bank of America'ya kadar girerim. Onların bütün altın yatırım tahminlerini okurum. Oradaki doları Türk parasına bölerim ve yıl sonunu hesaplarım. Savaş olmadığı takdirde. Böyle yaptım. Aman Allah'ım dedim. Altın 300 lira olmayacak, 1000 lira olacak. Büyük risk ama... Aynı şeyi tekrarladım. Ekonomist değilim, yatırım da değil. Görüşümü açıklıyorum dedim. Çok teşekkür aldım. Büyük risk. Konuşma, bir daha da öyle konuşmadım. Açık konuşayım. Hatta bir de komik bir şey anlatayım. Yani zaten en çok korkutan o oldu. Bir kitap imzalama günümüz var. İki tane köylü, birisi hanımı bir de kendisi. Elinde de bir çuval var, bunu sana getirdik dedi. Ya şimdi kitap okur olmadığını biliyorum dedim. Hocam hayırdır? Ya dedi, sizi dinledik, tarlayı sattım, altına yatırdım, 3 kat kazandım. Şimdi o tarladan 4 tane aldım, bir de yatırımım var. Bir anda başımdan aşağı kaynar su döküldü. Haluk ne yaptın dedim yani.
2: Tabii tam tersi de olabilirdi. Tabii. Böyle bir durumda neyle gelecekti sizi karşılamaya? Değil mi kayıplarının telafisi?
3: Dedim ki bak hocam. Aman dedim, ben sadece fikrimi anlattım. Bunlar politik görüşlerle birleştirilmiş fikirlerdir falan anlattım. Sonra arkadaşlara da şey yaptım. Altınla ilgili kızdığım insanlar var. Maalesef bakın.
2: Bir manipülasyon mu var? Ne var bununla ilgili olarak?
3: Bazı
2: tam
3: kişiler,
2: olarak bizim ilgilendiğimiz şey aslında bu.
3: Bazı kişiler manipülasyon yapıyor bu ülkede. Şimdi bakın altın olayı şu. Şu an var olan mevduat hesapları, altın mevduat hesapları var. Belki sizin de vardır. Ya var olmayan bir altını satılıyor. Şimdi borsada spekülasyon yapamazsınız, içeri atarlar. Hapse girersin. Ama altında yaparsın. Altında yüzlerce, binlerce mevduat hesabı açarsın. Yüklü alımlar yaparsın. Bir anda otomatikman hiç ortada olmayan altını yükseltirsin. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi bunu dünya genelinde korkunç vurgunlar yapılıyor. Bu 3 yıl önceye kadar yapılmıyordu. Ama son 3 yılda o kadar garantili bir şey oldu ki, çünkü kanunda yeri yok. Yani altında spekülasyon yok. Bu kadar basit yani. Ben şimdi atarım, benim altın mevduat hesabına 1 milyar lira yatır, 1 milyarlık altını bir çekerim, 10-15 lira yükseltirim altını. Bu kadar basit yani. İnsanlar da paniğe başlatırım, ondan sonra bir satarım, tekrar düşürür, tekrar alırım. Şu anda Trump ve ekibi bunu yapıyor. Amerika'nın borcunun yani 1/3 değil, 1/10 falan erimiştir. Onu söyleyeyim. Yani inanılmaz vurgunu yapıyor. Ha Trump Amerika için yapmıyor. Trump'ın çevresi trilyonlar oldu. Trump'ı da dün çok komik bir parayla suçladılar. 1,5 milyar dolar altından para kazanmış. Onun dişinin kovuğuna girmez o para. Yani o kadar büyük vurgunu yapıldı ki. Trump açıklama yapmadan önce bu savaş sırasında.
2: Bu arada açıklamalarına da bakalım. Saymıştı. NBC 35 farklı açıklama birbirini yalanlıyor. İşte İran'a gireceğiz, sonra anlaştık. Tabii bunların her açıklamada borsa yükseliyor
3: ve düşüyor.
2: Altın yükseliyor, topyekün savaşa gireceğiz. İşte yok, topyekün savaştan vazgeçtik. Böyle birbirini
3: petrolün varili gidiyor.
2: Açıklamalarından dolayı birileri kazanç sağladı ve kaybetti diye NBC'nin ve diğer kanalların tespiti vardı tabii.
3: Trump kazandı. Trump ve çevresindekiler korkunç vurgun yaptı ama bakın bunlar büyük global şirketler. Bir dönem 323 trilyon dolar dönüyor dünyada. Amerika'nın borcu 30 trilyon dolar. Söyleyeyim yani 323 trilyon dolar para yok dünyada ama dönüyor sanalda. Yani dönüyor para. Üzerinde var öyle bir para. Onun üzerine çok yüklü, mesela İran konusunda açıklama yapıyor. Hürmüz'ü kapattık. Hepsini bombalayacağız diyor. Bir bakıyorsunuz
2: borsa düşmüş.
3: Borsa düşüyor.
2: Altın yükseliyor.
3: Altın da biraz düşüyor. Sonra barış olacak diyor. O düşüyor, altın çıkmaya başlıyor. Şimdi baktım nerede? Asya borsalarında korkunç alımlar. Devasa, ama bunu biz yapamayız. Mesela Türkiye'de hiçbir banka sana izin vermez öyle bir işlem. Ama global şirketlere izin var. Global şirketler yapar. Büyük vurgun dönüyor. Olan kim oluyor? Küçük yatırımcıya. Ben her defasında şunu söylüyorum. Altınız varsa, hani yastık altı diyorsunuz ya, yastık altında tutun. Tutun, önemli değil. Kalsın orada. Çünkü altın uzun vadeli savaş dönemi yatırımıdır. Yani bizim dedelerimiz, ninelerimiz bunun için tuttu. Hani ben bununla günlük kazanayım diye bir şey olamaz. O benim dediğim dönemde oldu. Çünkü orada bir sahtekarlık dönüyordu, yakaladık. Hı hı. Ama şimdi gene dönüyor. Hı. Ama global şirketlerin halkı soyma faslına geçtik. Artık yani küçük yatırımcı buradan hani o köylününki gibi ev araba alamaz. Onu söyleyeyim. Yani ne olur?
2: Birden çıkamayacak diyorsunuz.
3: Birden yani. Çıkmaz. Bir yıl, iki yıl, üç yıllık ben bekleyin yani. Kar edeceksiniz. Zarar etmezsiniz. Altın zarar ettirmez. Mümkün değil.
2: Peki. Ekonomik değil ama tamamen jeopolitik okumalarınızla soruyorum. Dolayısıyla bir yatırım tavsiyesi olarak değil. Sizin altınla ilgili beklentiniz ne peki?
3: Şu maalesef bu savaş bitmeyecek. Evet. Orası artık şeye döndü. Bizim kuzeyimizdeki savaş gibi yani bitmeyecek bir savaşa, yıpratma savaşına döndü. İran'da bu işe artık gönüllü çünkü İran'daki mollalar da biliyor ki bu savaş biterse ekonomik anlamda halkın hiçbir ihtiyacını karşılayamayacakları için sonuna kadar gidecekler. Dolayısıyla Amerika hayatının hatasını yaptı Trump yüzünden. Oraya o savaşa girdi, itibarını kaybetti. Güç anlatıldığı güç hani şeyi böyle ne derler zirvesinde gücün zirvesinde olan bir devlet değil de gücü yetmeyen bir devlet olduğu ortaya çıktı. Yani bugün İran istediği kadar bombalasın. Bombaladıkça başına bomba yiyor. Ve İran bir şeyi bu savaş diğer devletlere de bir örnek oldu. Küçük yani orta güçlü devletlere, ulus devletlere şey dediler. İran bunu yapıyorsa biz de yaparız. Yani çok itibar kaybetti ve artık Amerika'nın çok açık konuşuyorum. Çöküşü bu. Yani birden çökmeyecek. Ama uzun vadede göreceksiniz yani nereden nereye. Avrupa'nın da aynı. Yani Avrupa'nın da içi boş artık paslanmış bir teneke olduğu ortaya çıktı. Ve
2: kimin yükselişine şahit olacak peki dünya?
3: Asya'daki ülkeler yükselecek. Çin, Rusya, Türkiye bir kere. Yani çok net. Bakın o kadar önümüz kesildi şu oldu bu oldu Türkiye üzerinden konuşalım. Ne yaparlarsa yapsınlar yükseliş devam ediyor ama bunlar sancılı yükselişler. Hani bu yükselişte uçacağız kaçacağız naraları atamayız. Neden? Çünkü bu tür kırılma ve yükselme dönemlerinde maalesef bir kuşak çok acı çeker. Yani çok acı çekerken tabii ki savaşta kayıplar. Diğer taraftan ekonomik anlamda çok sıkıntı çekerler. Çünkü her yükselişin bedeli vardır. Ama yükseliş başladı. Yani çok ciddi biçimde başladı ve durdurulamaz. Onu çok net konuşuyorum. Yani o kadar açık görünüyor ki bugün hala hani bakıyorum ekranlarda Amerika diye konuşan ve eski gücünde kavuşacak diye konuşan bir ton insan var. Bunların hepsi birer şehir efsanesi. İmkansız.
2: Evet, hem YouTube kanalınızdaki konuşmalarınızdan hem de ulusal televizyon kanalındaki davetinizden ve katılımlarınızdan dolayı soruyorum. Sık sık görünen sebep başka, gerçek sebep başka.
3: Tabii ki.
2: Vurgunuzu görüyoruz. Peki bunun doğrulanabilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? Hangi noktada varsayım üretmeyi bırakıp kanaat oluşturuyorsunuz?
3: Şimdi şöyle. Hani burada artık analitik zeka dediğimiz yani bu övgü değil yanlış anlamayın. Onu çok kullanmaya çalıştığımız için hani biz 4-5 kişiyiz. Yani onlar da hepsi aynı şeyi yapar. Çok ciddi analizler yapıyoruz. Oradan çıkarım yapıyoruz. Hani biraz önce anlattım altın gibi. Şimdi devlet başkanlarının konuşmalarının her birinin anlattıkları söylediklerinin altında başka bir şey de yatıyor. Onu görmek önemli. Yani bugün diyorsak ki hani zamanında dedik inanmadılar şimdi kendileri tekrarlıyor. Ezoterik yaklaşımı var İsrail'in. Onlar için buralar vaat edilmiş topraklar dediğimizde karşı çıkanlar.
2: Nereye kadar? Anadolu'nun neresine kadar?
3: Güney Anadolu'yu alıyor, Doğu Anadolu'yu alıyor, Kayseri'ye kadar dayanıp oradan İran'a gidiyor. şimdi şöyle bir şey diyeceğim de demeyeceğim. Yani şimdi işte bir Tevrat üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Amelekler denen bir şey. Amelek şöyle anlatayım bilmeyenlere. Yani bazı arkadaşlar bilmeyebilir. Bu bir dönem işte göç sırasında o büyük göç sırasında bir grup şey talancı bunlara saldırıyor. Yani ne oldu deniz insanları deniyor bunlar. Hani Filistinlileri de onlardan kabul ediyorlar. Filistinler deniz insanları. Yani sonradan gelip Orta Doğu'da kan döken vahşiler. Bunlar büyük bir kırım yapıyorlar yani Musa'nın şeyin döneminde. Dolayısıyla bir Tevrat'ta işte böyle bir emir yazmış. Orada da şey diyor Tevrat hani bunların çoluğunu çocuğunu her şeyi öldürün. Hani var ya o iğrenç bir tanım. Fakat bunlar şimdi o amelekleri aldılar Bütün Orta Doğu'yu kaptı, Türkleri de koydular. Araya İran'ı da koydular, eklediler. Kendileri yeni baştan bir Tevrat yazdı. Yani o, anlatmak istediğim o. Hı hı. Yani dini bile hani bir şekilde gelip, çünkü kitleleri uydura çok kolaylıkla manipüle edebiliyorsunuz. Yani hı hı. yönetim kadrosunda. Neden? Çünkü Hitler bunu kolaylıkla yaptı. Yani Hitler'in büyük yalan teorisini unutmayalım. Hitler'in değil aslında, tabii ki Göbers'in de o. Bir yalan söylersiniz, alt seviyeden tekrarlanır, kimse önemsemez ama kulak dolgunluğu olur. Daha sonra bir yetkili söyler, daha etkili olur. En sonunda ülke başkanı konuştuğunda o yalanı çıkartan bile bu yalanın gerçek olduğuna inanır. Yani altyapıyı hazırlarsınız. Demin dediniz ya Hollywood. Demin dedik ya işte medya. E zaten bunlar bunun için var. Bakın yani Hitler'in tekrar araştırılması lazım. Çok olağanüstü zeki insanlar bunun çevresinde nasıl toplandı? O zaman da gidiyoruz, sizin dediğiniz gibi bunları nereden buluyorsunuz diyorsunuz ya, o ailelere gidiyoruz. Yani dünyayı yöneten 13 aile. Bir de şimdi sizin sorunuzu kaçırmadım, onu anlatacağım. Nereden çıkarıyoruz? 1843 yılında Birliğin Oğulları diye bir şey kuruldu New York'ta.
2: Küçük Birliğin kafede. Oğulları.
3: Birliğin Oğulları, binayı Beraid, Beraid mi öyle bir şey, şey İbranicesi. Bunlar dünyanın her yanındaki Yahudileri, ezilmiş Yahudilere yardım etmek amacıyla kurulmuşlar. Ama bir bildirgeleri var. Aytunç Altındalı yayınladı bunu. Bilinmeyen Hitler kitabında. 10 madde. Bakın diyor ki kraliyet, ulus devletlerden o zaman krallıklar var. Kraliyetler yıkılacak. Ekonomi dünyanın tek merkezinde toplanacak. Dünya yönetimi tek merkezde toplanacak. Bunun için gereken bütün harcamalar yapılacak. Bunu 10 tane işte o dönemin Yahudisi yapmadı. Ya orada da bir akıl devreye girdi. Ve bu 10 kişi şu anki Rothschild, Rockefeller benzeri aileler tarafından finanse edildi. Bakın dünyalar değişti. Devletler yıkıldı, devletler kuruldu. Aileler hiç değişmedi. Ülkeler değişti. Bakın bunların ülkeleri değişir. Şu anda Stoplandın dediğimiz yeri kim yönetiyor? Rothschild ailesi. Devlet içinde devlet. Yahudilerin girişinin yasak olduğu bir yere, ta 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Öyle bir giriş yaptı ki kraliyet ailesine, artık kraliyet ailesine direkt yönetir vaziyete geldi ve adını sanını duymazsınız, ortaya çıkmadılar. Rockefeller de öyle. Ve bütün bu salgınların, biraz önce anlattığım savaşların, şu an yürüyen savaşında, Amerika'nın yaptığı savaşın ardında, aslında hani enerji savaşı diyoruz ama sadece enerji savaşı değil ki, jeopolitik bir savaş bu. Oraya hakim olamazsan dünyaya hakim olamazsın. Türkiye'yi ele geçiremezsen Avrupa Asya geçişini nasıl kontrol edeceksin? Türkiye'yi yıkman gerekiyor. Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmazsan sen nasıl başarılı olacaksın? Ya da Çin'in arasını. Uğraşıyorlar. Anlatmak istediğim o. Analizi yapıyoruz. Bunları çıkartıyoruz. Bunlar uzun vadeli analizler. İlk başta şöyle tepkiler geliyor. Hani bir şey olmadı ertesi gün. Bir günde olmadı doğru yani. Kızıyorum tabii.
2: Bu arada Rockefeller'larla ilgili bir şey söyleyecektiniz. Tam araya soru girdi. Eğer bu esnada aktarmadıysanız kulağımız sizde.
3: Şöyle, Rockefeller Enstitüsü, daha doğrusu üniversitesi var New York'ta. Bu 2020'de, bakın bunu ben Amerikan medyasından aldım. Direkt elimde belgesi de var, şu an bulamam, binlerce şey yani evde var ama. Ne aldı biliyor musunuz? Uzaktan kontrol mekanizması. İnsanları uzaktan iyileştirme daha doğrusu. Bu nasıl bir şey? Lisansını almışlar, artık siz o patenti alamazsınız. Olay şu, diyor ki biz insanları doktora gitmeden evinde iyileştireceğiz. Bakın bu Elon Musk'la birleşik bir proje, el altından. Neden? Bir probleminiz olduğunda biz bunu görebilme yeteneğine sahip olacağız diyor. Bilgisi, yani işte teknik anlamda. Peki bunu nasıl sağlayacaklarını açıklayacak.

0: gönderip orada iyileşme yaparmış frekans sistemiyle. Hmm. Yani oraya gönderdiği frekanslar iyileştirir. Frekansları iyileştirir. Bu doğu bilimidir. Yani binlerce yıldır bilinir. Hani bu sesle iyileştirme, hatta Osmanlı'da da biliyorsunuz ney sesiyle Alzheimer hastalarının sakinleşmesi sağlanırdı. Bunu unutmayalım. Yani akıl hastalarını müzikle şey yaparlardı. Şeyde Çin kültüründe ve Asya'da zaten frekanslar çok önemli. Anlayacağınız adamlar bunu da aldı. Rockefeller bunun patentini aldı. Hala bu iş yok deyip hala eski sistemle gitmeye çalışanlara duyurulur. Yani bunların hepsinin görülmesi şart, yoksa çok geride kalırız. Sanım zaman mı bitiyor?
1: Gözüm yönetmende 3 dakika var.
0: Şöyle anlatayım. Harari'yi biliyorsunuz, ünlü yazar. Hiç hoşlanmam kendinden. Yani fikirlerinden dolayı Davos'un, yani bu 13 ailenin seslendiricisi o. 2019'da bir şey söyledi. Dedi ki öyle bir dünya geliyor ki verileri kullanamayan devletler çöp olacak. Veri çöplüğüne dönecek ve koloni olacaklar. İnsanlar da, kullanamayan insanlar da çöp olacak. Biz bunu daha sonra defalarca duyduk. En son Elon Musk'ı duyduk. Yani anlayacağınız, bağıra bağıra geliyor. Ya hani bak, gene söylüyorum, devletler biliyor. Türkiye'de dahil, Rusya'da dahil, Çin'de dahil, Amerika'da dahil. Olay şu, güç kimin eline geçecek? Ve George Orwell dedik ya, bundan sonra hazır olun izlenmeye, dinlenmeye hazır olun. Person of Interest diye bir dizi vardı.
1: Person of Interest değil mi?
0: Şeyde, Netflix'te. Ben onu hastaydım. Çünkü 2015'te ne yapacaklarını, 2015-2016 versiyonunda bugünden fazlasını anlattı.
1: Simpsonlar.
0: Ya hadi ona ekleme yaptılar. Bu direkt ama. Bakın direkt. Amerikan hükümetini suçlayarak başlayan ve izlendiğine nasıl, yani o kadar fazla ki 135 bölüm seyretmişim. Yani beynim ambali oldu ama anlatmışlar. Yani Hollywood diyorsunuz ya, işte Hollywood. Ya da o tür Netflix kimin? Rothschild ailesinin. Yapacaklarını söylüyorlar, ilan ediyorlar. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Neden sonra öğrenmiyoruz da bunu bize söylüyorlar?
0: Alıştırıyorlar şimdi. Bir bela gelmeden evvel ya da yeni bir sistem getirmeden evvel alıştırmamız lazım. Yani şimdi uzaylılar konusunda Trump önce alay ediyordu. Ne dedi? İşte bilgileri şey yapacağım artık, hani belgeleri açıklayacağım. Bunu niçin yaptı biliyor musun? Saçma sapan belgeleri açıklıyor. Hazırlıyorlar. Şu an hani öyle bir dönem gelecek ki, ne var bunda, biz zaten biliyorduk. Havasına giren insanları gördüm mü ölüyor. Hepsini alıştırıyorlar.
1: Haluk Özdil'in tabii kitapları, özellikle bu komplo teorilerini anlattığı çok ve stratejik derinlikleri olan kitapları çok.
0: Teşekkür ederim.
1: Belli bir aşamadan sonra artık yazmıyorsunuz. Nedir?
0: Yani
1: YouTube daha maalesef mı kolay geldi, ya da nedir cezbeden şey? Cevabını bravo biliyorum da.
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Şöyle YouTube'da konuşuyorum. Şimdi kitabın hazırlanması, baskısı, şuyu buyu tabii uzun sürüyor ve kitap benim hayalimdi biliyor musunuz? Yani kitap yazarak bu dünyadan gideyim, öleyim dedim. Yani ilerleyen zamanda. Fakat maalesef şu dijitalizm kitap okuma alışkanlığını gençlerde, Z kuşağı ve sonrasında çok aşırı düşürdü. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.
1: Biz yine Haluk Özdil'den yeni metinlerde beklediğimizi söyleyerek bu bölümü finalize ederim. Teşekkürler. Su gibi aktı sizin stratejik incelemeleriniz ve teorilerinizle. Size Cevat Turan'ın Mary kitabını vermek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yani dijitalizmden ve diğer bütün her şeyden soyutlayarak belki kırık bir ada hikayesine göz atmak istersiniz. Programın ikinci bölümüyle devam edeceğiz.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ebu Zuhur krizinde Şam Tel Aviv hattı koptu. ABD İran'a yönelik yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak. İran'da dev doğal gaz keşfi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terör Türkiye sürecinde kritik hafta başlıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan takip kurulu ilk toplantısını yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirecek. Toplantının ana gündeminde silah bırakma süreci, oluşturulacak alt komisyonlarla çalışma usul ve esasları yer alacak. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerleyen Türkiye'de Gözler Mazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara çevrildi. Kabine toplantısı da üçüncü kez Ahlat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'tan 25 Ağustos'ta vereceği mesajlarda ise Türkiye'nin dış tehditlere karşı güçlü duruşunun temelinde birlik ve beraberliğin bulunduğu vurgusunun öne çıkması bekleniyor. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü hedef alan saldırısının ardından Şam Tel Aviv hattında tansiyon yükselirken Suriye Dışişleri Bakanı Şeyban'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail'e doğrudan ve dolaylı temasları kestiklerini bildiren Şeybani, orduyu yeniden inşa etme konusundaki desteği nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydetti. ABD Hazine Bakanı Bessant, İran'a karşı tarihin en kapsamlı ekonomik isyan paketini pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu. Bessant, yeni yaptırımların İran üzerindeki baskıyı artırarak geniş çaplı askeri operasyon ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini de kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a en korkunç yaptırımları uygulayacakları yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak Venezuela örneğini verdi. Düşman İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirmişti ancak İran çökmedi, aksine güçlendi dedi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rıza'yı ABD'nin tarihteki en ağır ekonomik yaptırımlar ilanı sonrası konuştu. Trump'a cevabımız sismik misilleme olacak, işbirliği yapan bölge ülkeleri de nasibini alacak açıklamasında bulundu. İran Petrol Bakanı Muhsin Peknejat, Fars eyaletinin güneyinde 7.5 trilyon fit küpün üzerinde doğal gaz bulunduğunu, keşfin yaklaşık 212 milyar metreküplük doğal gaza karşılık geldiği belirtiliyor.
2: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024-2025 döneminde kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını açıkladı. Bakan Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda elde edilen tasarrufun 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aştığını ifade etti. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için son 8 gün. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 31 Ağustos pazartesi gününe kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Değişen beklentiler ve faiz oranları sebebiyle arsaya talep azaldı. İstanbul gayrimenkul değerlerine verilerine göre 2025 yılında 720 bini aşan arsa tarla satışları bu yılın aynı döneminde 505 bin seviyesine geldi. Son veriler satışların pandemi öncesine döndüğünü gösterdi. Brent petrolün 90 doları aşmasıyla benzine pazartesi gecesinden itibaren 2 lira 74 kuruşluk bir zam bekleniyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi durumunda ise benzinin litre fiyatları İstanbul'da 74 lira 13 kuruş, Ankara'da ise 75 lira 25 kuruş seviyesine yükselecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
3: Programın ikinci yarısındayız. İkinci yarısında yönümüzü biraz edebiyat, biraz tiyatro, biraz sinemaya kaydıracağız. Şahin Hayri Üren bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhaba.
3: İlk orta lise öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa Şehir Tiyatroları'nda 2 yıl boyunca konservatuvar eğitimi aldı ve 4 sezon boyunca da çeşitli tiyatrolarda Bursa'da oynadı. Oyunculuktan sonra yönetmen yardımcılığına, yönetmenliğe, yapımcılığa geçti ve senaryoda yazdı. Aslında tiyatronun, sinemanın birçok alanında çalıştınız, değil mi? Bütün bunları karşılaştırdığımız zaman en sizi mutlu eden konuydu.
4: Yani bu yolculuğu şöyle anlatabilirim. Yani ilk etaplarda...
3: Evet, dinliyorum, kulağım sizde.
4: Tatlı bir macerayla başladı. Yani hiç aklımda yokken bir tesadüf eseri tiyatroyla yolum kesişti. Şunu düzeltmek isterim. Ben başladığımda Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tiyatrosuydu. Daha sonrasında şehir tiyatrosu oldu. Orada mükemmel insanlardan çok tatlı eğitimler aldım.
3: Ne güzel bir başlangıç olmuş o zaman.
4: Harikulade oldu. Bursa bu konuda çok güzel bir yer. Aktif bir yer. Benim yani yönelmem için gayet iyi etkili oldu. Daha sonrasında hani hangisini sevdiniz diye söylüyorsanız hepsi benim bebeklerim gibi.
3: Peki.
4: Yani bu noktaya beni getiren hatta bu 5 mezarın şu anda önümüzde olmasının sebebi bence bu farklı disiplinlerin hepsinden besleniyor olmak.
3: Evet. Şimdi oyunculuğu aslında önce şehir tiyatrolarında, daha doğrusu adı Turizm Vakfı, Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu olan yerde aldıktan sonra ve oynadıktan sonra aslında İstanbul Üniversitesi'nde de eğitim aldığınızı
4: İstanbul,
3: görüyoruz.
4: İstanbul Beykent Üniversitesi oyunculuk eğitimi aldım. Ama dediğim gibi benim maceram genellikle böyle bir arı gibi oldu. Yani çeşitli disiplinlerde, çeşitli güzel yerlerde ve güzel insanlarla çok tatlı ballandım diyebilirim.
3: Evet. Şimdi o balının damlalarını dinleyicilerimiz şahit olacak, değil mi buna?
4: Umarım.
3: Öyle olacak, şüphem yok. 2021 yılında da bir yapım şirketinin Pulse Yapım şirketinin kurucu ortaklarından biri olduğunuzu görüyoruz ki 2023 yılında konuğum ilk kişisel uzun metraj sinema senaryosu olan Soğuk Cüzdan'ı kaleme aldı.
4: Evet, aynı zamanda da proje tasarımında yürüttüm. Şöyle,
3: hem mezar hem de bu bahsettiğim Soğuk Cüzdan'da bir soğukluk var aslında. Yazarken nasıl bir ruh haliyle oturuyorsunuz bilgisayarın başına?
4: Yani bilgisayarın başına oturmuyorum. Önce onu söyleyeyim. Ben o konuda biraz şeyim, yazmam gerektiğini düşünüyorum. Elimin ayağımın oynaması gerekiyor. Biraz öyle bir hiperaktif var. En son bilgisayarı düzenliyorum. Bu pandemiyle başlayabilirim. Pandemi yolculuğu mükemmeldi. Biliyorsunuz bütün dünya bir ilk önce ne oluyoruz oldu.
3: Tabii.
4: Ama ben çok şükür ki o şanslardan bir tanesiyim. Ben pandemiyle beraber içeriye kapanınca biraz içeriye de kapanmış oldum galiba. Yorucu da bir süreç geçmişti yani hayatıma dair. Ne oluyor, nereye gidiyor, ne bitiyor gibi sorularım varken birden yazarken buldum kendimi. Sonra tatlı tesadüfler diyeyim ben ona, tesadüflere çok inanmam ama birden yol beni buraya doğru getirdi. Sevgili şimdiki ortağım Melis Dumantepe ile bir, o zaman kendisi de bir film çekecekti, bir danışmanlık verirken ne yaptığımı sordu. Ben de o zaman Soğuk Cüzdan'ı yazmıştım. Soğuk Cüzdan'la enteresan bir hikayesi vardı. Bir gassal, bir tellak ve bir düğün çırtkanının küçücük bir şehirde kendilerini kocaman hissetmeleriyle alakalı tatlı bir karı komediydi. Melis okudu, dedi ki gel beraber yapalım. Öyle mi öyle? Ben birden tası tarağı tekrar toplayıp İstanbul'a geldim. O zaman Bursa'daydım. Ve o süreç başladı. Biz 2023'te Merzifon'da bunu çektik. Ve ben o anda anladım. Evet, ben
3: olmam gereken yeri.
4: Evet, buralar. Çünkü oyunculuğu yaparken tek bir şey var, tek bir rolün peşindesin. İşte yönetmenlik ya da yönetmen yardımcılığı yaparken yine bir konseptin içerisindesin ama proje tasarım, üretim veya bir yapımın içerisine girince büyük resimle daha çok kendimi ifade edebildiğimi fark edince böyle bir yol oldu. Ve birikenler en sonunda bir kitap olarak, beş mezar olarak önümde üç boyutlu hale geldi diyebilirim.
3: Evet, ilk bağımsız roman diyebiliriz sanıyorum, değil mi? Beş mezarla edebiyat alanındaki üretimlerine de adım atmış oldu. Bağımsızlıktan kastımız bir sinemaya bağlı bir metin değil, yok, bir senaryo değil, bir roman olarak bunu yayınlamış oldu. Şimdi klasik bir polisiye ya da başka bir şey olarak adlandırmayız. Sinematografik dili güçlü, sahne sahne ilerleyen, görselliği yüksek bir roman karşımızda. Şahin Hayri Üren'in senaryoculuk refleksi belirgin bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bölümler adeta çekim planlar gibi kurulmuş. Romanın merkezinde ise yalnızca bir intikam hikayesi değil, ölümün içinde büyüyen bir insanın hayata ilk kez anlam verme çabası var. İlk sayfalarda, hatta ilk 70 sayfada bunu rahat bir biçimde görüyoruz. Şimdi özetine bakalım, şöyle bir kısaca kendi özetime. Romanın merkezinde Musab isimli bir karakter bulunuyor. Musab henüz çocukken mevsimlik işçi kamyonunun yaptığı kazada ailesini kaybediyor ve bir yetiştirme yurdunda yurduna gönderiliyor diyelim, orada yaşıyor. Yetimhane onun için koruyan değil, hafızayı silmeye çalışan bir mekan. Burada öğrenmesi gereken ilk şey konuşmak değil, susmak oluyor. Sessizlik onun hayatta kalma yöntemi haline geliyor.
4: Ne güzel özetlediniz.
3: Evet, 9 yaşındayken Adem isimli gizemli bir adam tarafından yurttan alınıyor. Yeni hayatı ise resmi kayıtlarda neredeyse görünmeyen, yasa dışı işlerin döndüğü bir mezarlıkta başlıyor. Çocukluğu mezar kazan, ceset yıkayan, kefen hazırlayan biri olarak geçiyor. Ölüm onun için olağan, hayatsa yabancı bir kavrama dönüşüyor. Roman boyunca mezarlık yalnızca bir mekan değil, Türkiye'nin görünmeyen yüzünü temsil eden bir metafor olarak kullanılıyor diyebilirim ki mafya üyeleri, siyasetçiler, suç örgütleri, isimsiz insanlar, kimsesizler aynı toprağa geliyor. Musab'sa bütün bu karanlığın sessiz tarihi oluyor. Hayatındaki tek sıcaklıksa Zeynep. Karakterleri biraz sonra konuşabiliriz belki. Fakat Musab sevgiyi bile konuşarak değil, sessizce yaşamayı biliyor. Derken Musab'ın beyninde ameliyat edilemeyen ölümcül bir tümör olduğu ortaya çıkıyor ki yaklaşık 5 aylık ömrü kaldığını öğreniyoruz. Ancak bu bilgi kendisine açıkça söylenmiyor. Konuşmaları duyarak gerçeği kendisi keşfediyor. Tam bu dönemde mezarlığa getirilen kimliği belirsiz bir cesetin üzerinde 4 isim yazılı bir not çıkıyor. Rabbim intikamını almadan beni yanına alma. Bu not Musab'ın bütün hayatını değiştiriyor. Çünkü ilk kez kendisini bir amaç uğruna yaşayabilecek biri gibi hissetmeye başlıyor. Böylece roman ölümün içindeki adamın intikam yolculuğuna dönüşüyor diyebiliriz ya da işte bu şekilde devam edebiliriz. Buyurun, buradan sözü size bırakmış olalım. Beş mezar.
4: Önce çok güzel yerler yakalanmış. Ben de romanı yazdıktan sonra fark ettiğim birçok şey var. Hı-hı. Yani roman üzerine konuşmaktansa bu romanın tabii onu da isterim. Ama hani romanı nasıl bu tarafa doğru geldiğimi ben de yazdıktan sonra fark ettim. Bir kere Türkiye gerçeği ile indirgemeyelim. Öyle bir hikaye oldu ki bunu Macaristan, Norveç, uyduruyorum, hmm, Almanya, İran hiç fark etmez. Bir yere koyduğumuzda tamamen gerçek karakterler ve gerçek hikayeler, gerçek hissettiren şeyler olması üzerine çok kafa patlattık. Hmm. Ama Musab, evet, merkezinde. Benim yazım ya da çekerken de senaryoda da dilim şöyle, bir ana karakter olma zorunda değil bence. Birilerinin bir şeyi ya da birinin bir şeyi başlatması ve o çekilen ipten sonra o sökülmeyi şahit olmak benim hoşuma gidiyor. Hı-hı. Beş mezar, evet, bir kimsesizler mezarlığı kisvesi altında çalıştırılan, birçok insanın bildiği ama bunu imtina ettiği söylekten enteresan bir orta dünya, ara dünya, bir, hı-hı, ilginç bir yer. Ve Musab hayatını ve çocukluğunu ölümle geçirmiş ama ölümü defalarca görmüş, ellemiş, o ölüme hizmet etmiş biri olarak ilk defa öleceğini anladığı zamanki minik bir sorgulamasıyla başlıyor ve yine aynı metaforu söyleyebilirim, gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Yazma biçimine gelince evet, bunu ilkokullardan ve ilk böyle okuma gruplarında vesaire de bu geri dönüşü çok aldım.
3: Sinematografik dilden bahsediyoruz,
4: evet,
3: değil mi?
4: Evet, evet. Şöyle bir şey, ben yine bunu yazdıktan sonra fark ettim, biraz kamera omzumda gibi yazıyorum. Çünkü şöyle bir disiplin ister istemez bir alışkanlık olmuş. Şimdi tiyatro tekstlerinde ve senaryo tekstlerinde biliyorsunuz sol taraf vardır.
3: Hı hı.
4: İşte sol tarafta genellikle ufak şeyler, nedir onun, reji notları, karaktere dair yazarın ya da yönetmenin fikirleri vesaireleri ya da hareketler vardır. Ben seyircinin de okuyucunun da çok gereksiz bir biçimde kafasının meşgul edilmesini istemiyorum. Ya da kendini o karakterin yerine koysun da istemiyorum. Ben yaptığımız filmlerde de ya da yazdığım bu romanda da öyle, şahitlik istiyorum. Bunun farkına vardım biraz daha. Yani Musab olmasın, Adem olmasın, Zeynep olmasın, onun yanında onunla beraber aynı nefesi solusun istiyorum. Burada yayın evinde de çok teşekkür etmem gerekiyor. Özellikle Destek Yayınların ve Karakarga Sayın Yelda Hanım, Yelda Cumaoğlu ve Karakarga'nın başındaki Kaan Cumaoğlu'na çok teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü okudukları zaman bunun onlarda da bir ilk önce bir saniye niye burada böyle bir şey oluyor vesaire dedikleri zaman çok güzel bir şekilde anlaşabildik. Çünkü cidden kamera biraz omzumda gibi yazıyorum. O anda görmek, kadrajı sıkılaştırmak, o nefesi hissetmek.
3: Destek grubu içinde Kara Karga'da çok farklı bir yerdedir nitelikli edebiyat kitaplarının
4: yerinde. Ben çok şanslıyım o konuda.
3: Evet.
4: Çok şanslıyım. Çünkü çok tatlı, inanmadığım tesadüflerle, yani bence Allah'ın bana bir lütfu diyebilirim bunun için.
3: Kader ağlarını ördüm.
4: Evet, ama ben de hazırdım. Bu kitap çünkü büyük bir ihtimal bizim şeyden çıktı. Bir fikirle, biz de oturalım bir kitap yazalımla çıkmadı. Biz bir yapım şirketiyiz ve herkes herkese senaryolarını yolluyor, biliyorsunuz. Sürekli bir senaryo var. Hı hı. Evet, biz Türkiye'de bu konuda üretim konusunda çok iyi bir noktada. O kadar çok üretim yapılıyor ki, evet, şimdi yayınlananların üzerinden
3: İhtiyaç fazlası.
4: Evet, yayınlananların üzerinden yargılamak
3: evet
4: kolay gibi görüyor ama çok nitelikli işler, evet. Çok fazla senaryo var ve yapımcıların ya da bu işi üretecek olan insanların zamanı yok.
3: Hı-hı.
4: Hepsi 300 kilometre hızla gidiyor. Hı-hı. Yani sizi görmüyorlar bile.
3: Böyle bir endişeye kapıldınız mı? Çünkü size gönderilen senaryolardan da eminim okuyamadığınız yahut işte tabii. Okuyup eski çok eser vardır. Bu anlamda bir metin yazacağım ama acaba yine on başkalarının başına gelen ve başında benim olduğum bir yerdeyken acaba aynısı da benim başıma gelir endişesi taşıdınız mı yazarken?
4: Ya endişesinden daha çok şimdi artık kendimiz bir şeyler yapabildiğim biz için onun güveni vardı. Ben bunu bir şekilde yapabilirim düşüncesi. Evet. Ama şunun da bir gerçekliğiyle yüzleşmek gerekiyor. Hayallerim çok pahalı. Yani bunları tek başına yüklenebilecek delilik olmalı ve inandığınız ve güzel olduğunu bildiğiniz ya da düşündüğünüz bir işi partnerlerle yapmak ve bu işin profesyonelleriyle yapmak bence daha konforlu ve daha mantıklı bir hareket. Ve ne yapabiliriz diye düşündük ve sevgili Melis'le, Melis Dumantepe'li ortağımla şunu karar verdik. Ya dedim ki bence bunu evet bir kitap yapalım. Biz kendimiz 100 tane bastıralım.
3: Hı.
4: Ve yapımcıların eline senaryo vermektense kitabı verelim. Hem çok farklı bir biçimde okusunlar, hı hı, hem daha tatlı bir yöntem gibi geldi.
3: Hı hı.
4: Ve biz bu şekilde başladım. Kitap çıktı. Daha sonrasında o güzel vesileler, ilk önce kitabın yüzünden bahsetmek isterim. Hmm. Kitabın kapağını Kutlukan Perker çizdi. Bu benim için zaten mükemmel bir başlangıçtı.
3: Fotoğraf gibi algılamıştım başta ama bir çizim değil mi? Evet.
4: Ünlü çizerimiz Kutlukan Perker çizdi. Yani Kutlukan abinin benim zaten bu kapıyı açmasıyla, bu kapağı açmasıyla... Ve daha sonrasında Kara Karga ekibi, yine isimlerinden zevkle bahsetmek istediğim Yelda Hanım ve Kaan Bey ile beraber ve sevgili ekibiyle çok sahip çıktılar. Çok hızlı bir süreçte Bu noktaya gelindi.
3: Atakan Bey değil değil mi? Kaan Bey dediniz. Bir de Atakan evet. Bey var, Cumalıoğlu. Kaan Bey de daha...
4: Karakarga'nın.
3: Evet, evet.
4: Karakarga'nın başında. Ve şey ne denir ona, bu hale geldi. Hı-hı. Ve şu anda da oturduk. Zaten senaryosu vesairesi hazır bir biçimde. Şu anda minik minik işte partner görüşmelerine başlıyoruz ve kitap cidden bunu hızlandırdı.
3: Evet. Şimdi ben kitapla ilgili özellikle şeyi sormak istiyorum size. Musab karakteri öyle kolay yaratılacak bir karakter değil gibi duruyor. Yani çünkü sizin çevrenizdeki insanlar yani var mıdır bilmiyorum mezar kazan birisi. Nasıl hazırlandınız? Kitabın yazımına nasıl beslendiniz? Çünkü ne yapıyorlar, nasıl kazıyorlar değil mi? Nasıl bir ruh halinde o susmasını anlatıyor oluşunuz vesaire. Bütün bunlar dikkate alındığında Musab karakteri nasıl yaratıldı?
4: Ya birden çıktı diyemem. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bursa'da büyümek yine. Çünkü her tarafın camiler, türbeler, mezarlıklar olduğu bir yerde büyümenin. Hatta şöyle şeyler hatırlıyorum.
3: Tabii Bursa'da olması değil mi bir avantaj? Evet,
4: Bursa'daki işte cami bahçesinde top oynarken iki musalla taşını kale yapmakla başlayan ölümle ilk tanışmamız ya yani oyunla oluyordu. Daha sonrasında hani bu benim ilgimi çok fazla çekmeye başladı. Soğuk Cüzdan ilk senaryomda da bir gassal yine vardı. Zaten oradan başladı minik minik bir saniye. Kara komedide böyle bir şey var. Niye böyle birisi olmasa, niye böyle şöyle olmasa derken birden çıktı. Sessizlik de büyük bir ihtimal benim anti şeyim. Çünkü ben
3: konuşmayı severim.
4: Çok sesliydim. Çok sesliydim. Sessiz birini yazıyor olmak ya da yönetiyor olmak iyi de geldi. Bir de hani karakter olmak, karakterin yerine koymaktansa onunla beraber düşünüyor olmak daha keyifli bir hale geldi. Tabii şimdi bu konuda da yaptığım çeşitli çalışmalar oldu. Mesela çok gizli bir biçimde, bu suç mu bilmiyorum ama aradan 2-3 sene geçti rahatlıkla anlatabilirim. Kimsesizler mezarlığına gizlice girip orada bazı şeylere gözlemlemişliğim var. Yani 2-3 gün gitmişliğim. 4. gün birader sen bir gelir misin denildiği zaman da.
3: Ne yaptınız o kimsesizler mezarında? Arabayla gidip nasıl konuyor cesetler?
4: Kilos tarafında Türkiye'nin ya da Avrupa'nın olması gerekiyor. Bu çok üzücü bir şey olacak ama en büyük kimsesizlerinden bir tanesi var. Kimsesizler mezarlığı zaten ismi gibi yani çok tatsız bir yer, isimlerin olmadığı, hatta taşların bile olmadığı, sadece rakamların, sayıların olduğu bir yer. Ve orada yapılan şeyler yani törenini vesairesini tam net hani burada ben kendi zihnimle anlatmış olurum, insanların cidden hani kendi gözleriyle görmesi gereken şeyler ağır, çok ağır. Ağır bir duygu çünkü ufacık çocuk mezarından sadece bir kolun gömüldüğü yani enteresan şeylerin yaşandığı ki en son yaşadığımız bu göçle alakalı birçok insanın suda boğulup da toplu halde gömüldükleri falan böyle bir adamın böyle bir süreçte hikayede nasıl bir yol izleyebileceğini düşünürken çorabın söküğü burada bitti.
3: Roman boyunca ölüm neredeyse sıradanlaşıyor. Okurun ölüm karşısındaki refleksini değiştirmek gibi bir niyetle mi yola çıkmıştınız sıradanlaştırmakta ölümü?
4: Hiç niyetim yok. Yani bunu yazarken herhangi bir iddiam da niyetim de yoktu. Benim içimden çıkan bir hikaye, bir görüntüyle başlayan bir hikaye oldu. İnsanlar bazen büyük kaosların ortasındayken bile çok sıradan hareketler yapabiliyor. Bunu gözlemliyorum. Öleceğini öğrenen bir adamın o anda su içme refleksi ya da onu bir iki saniyeyle unutabilmek için yaktığı sigara dumanıyla kesişmesi, bakışması bile birçok şey anlatıyor. Yazarken de zaten refleksim benim biraz öyle. Görüntü, belki koku, müzik en son kelimeler geliyor. Ama hiçbir şeyi sıradanlaştırmak değil. Günümüzde birçok şey sıradanlaşırken biraz burada ölümle kafa bulmuş olabilirim.
3: Yetimhaneyi anlatırken kurduğunuz şu cümle çarpıcı. Bu yer büyütmek için değil, unutturmak için kurulmuş gibiydi.
4: Hikayede bahsettiğim yer öyle bir yer.
3: Bazı kurumlar Türkiye'de gerçekten de insanlara unutmayı mı öğretiyor?
4: Yani Türkiye, yine Türkiye...
3: İndirgemeyelim. Peki, aynen, indirgemeyelim.
4: Şimdi dışarıdan hiç bunların tadını almamış, bakmamış bir insan olarak konuşuyor olmak belki de birilerine tatsız gelebilir ama çok nahoş hikayelerin barındırıldığı ya da duyduğumuz, gördüğümüz, hı hı, şahit olduğumuz, okuduğumuz şeyleri görüyoruz. Hikayedeki yer tıpkı mezarlık gibi orta dünyada, ara dünyada bir yer. Yani belki de bizim vicdanımız. Ben olabildiğince benim fikirlerimi ya da benim karakterlerime inanmak yerine benim isimlendirdiğim hikayeler ve karakterlerin insanların üzerindeki bıraktığı iz düşümlerle ilgileniyorum. Yani herkes kendi Musab'ını bulmalı. Herkes kendi Zeynep'in sürecinden bakmalı. O kurumu kendisi nerede gördüyse ya da kendisi nerede hissettiyse oranın adını koymalı. İsimler Türkçe. Evet. Ama Türkiye'de bile geçmiyor olabilir bu hikaye.
3: Mezarlık, tam bahsettik biraz önce, romanda sadece bir mekan değil, adeta yaşayan bir karakter haline dönüşüyor. Değil mi?
4: Evet. Bunu bilerek yaptım. Sebebi şu. Musab'ın, çünkü orası bir Neverland'i. Yani Peter Pan'ı olmayan, ayakları yere ağır basan, kendisi hariç herkesin aşağıda, daha aşağıda uyuduğu, toprağın altında uyuduğu bir mekan. Aslında o mezarlık kimilerinin orada Adem'in vicdanı, Musab'ın içindeki boşluk, Zeynep'in saklamaya çalıştığı geçmişi, Resul'ün görmezden gelmeye çalıştığı aynadaki yansıması ve diğer karakterlerin hepsinin aslında bağırsakları diyebilirim.
3: Romanda iyilik ve kötülük hiçbir karakterde saf haliyle bulunmuyor. Adem karakterine bakalım söz gelimi. Okurda hem nefret hem hayranlık uyandırabilecek bir karakter. Tam olarak, kötü olarak da tasarlamayı uygun bulmamışsınız.
4: Tıpkı gerçek insanlar gibi.
3: Gerçek insanlar gibi.
4: Çünkü hiçbirimiz tam anlamıyla kötü veya tam anlamıyla iyi biri değiliz. En azından kendimden bahsedebilirim. Yani oturup da burada mükemmel biriyim ya da berbat biriyim diye diyemiyorum. Bir sürü geri dönüşlerimiz, bir sürü inişlerimiz, çıkışlarımız oluyor. Buna da özen göstermedim. Çok ciddi anlamda akarken karakterler böyle aktı.
3: Mezarlıkta çalışan herkesin ayrı bir günah hikayesi var.
4: Evet.
3: Sizce insanlar, hem günah hikayesini anlatıp başlarsınız soruma cevap vermeye, sizce insanı günah mı şekillendirir yoksa pişmanlıkları mı?
4: İkisi de. Çünkü ilk önce günah işlemeliyiz ki ondan sonra o pişmanlığıyla beraber ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Ya da ne yapacağımız zaten ortaya çıkıyor. Cidden mezarlık ve oradaki insanların çalışma biçimleri gözlemlediğim zaman çok sıradandı. Çok normal bir hareket ediyormuş gibi. Ben orada o şaşkınlığı yaşarken, elimi kolumu nereye koyacağımı bilemezken, insanlar gayet kazmasına, küreğine, toprağına, kefenine, gül suyuna, artık tabutuna çok rahat hareket edebiliyordu. Biraz da bunun yansıması galiba ya. Böyle diyebilirim yani.
3: Roman başta polisiye gibi başlıyor ama sonra psikolojik bir romana dönüşüyor. Polisiye demişken Resul karakterine biraz bakalım siz.
4: Ben şimdi şuradan daha iyi toparlarım. Hepsinin bir bagajı var. Tıpkı hepimiz gibi. Hepsinin bir bagajı var. Bunun yapılmasının sebebi de şu. Bir evren yaratmak istedim ben. Çünkü bir kitapla bitecek bir şey değil, bunun devamı olacak bir ikinci kitapta değil. Bu karakterlerin hepsinin geçmişlerinde çok tatlı karmaları var. Ve bir şekilde ben her şeyin hesaplaşılabileceği ve her şeyle muhakkak hesaplaşılacağı gibi katı fikirleri olan biri değilim. Bazı şeylerde hesaplaşmadan da gidilebiliyor. Ama olabildiğince insanların bu bagajlarının ağırlığını da hissedelim istedim. Resul karakterine gelirsek, Resul karakteri eskiden polis olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Hatta büyük bir günah var arkasında. Büyük bir yaptığı suç var. Ama o çarkın içerisine girdiği zaman hiç sırıtmıyor. Hiçbiri sırıtmıyor. Çünkü o çarkı döndüren insanların varoluşu bu.
3: Peki. Hangi yönetmenlerin sinema dili bu kitabı yazarken size ilham verdi? Ne bir ilham?
4: Hiç
3: sinematografik olduğunu da söyleyerek bu soruyu soruyorsunuz.
4: Yani hiç düşünmedim bir yönetmenin var mı diye. Umarım benimdir ya. Tatlı tatlı kendi üslubumu buluyorumdur diye düşünüyorum yani. Umarım benimdir ama muhakkak hani edebiyattan beslendim. Çünkü hikaye çok seviyorum.
3: Tabii.
4: Babaanneyle büyüdüm ben. O da çok tatlı bir hikayeciydi. Ki ismi de Müşerref'tir. Kitapta da birkaç yerde adını görüyoruz. Babaannem ve büyüdüğüm şehrin hikayeci olması ve benim de hikayeleri çok seviyor olmam bunlara sebep oldu diyebilirim. Hikaye anlatmak keyifli bir şey.
3: Şu cümleyi konuşalım birlikte isterseniz. Mezarlık onu öldüren yer değildi. Parça parça koparıp yerine başka şeyler diken bir ustaydı.
4: Bir şey ne kadar uzun süre bakarsanız o şey de size bakar diye şimdi çok toparlayamadım ama öyle bir cümle vardı, bilirsiniz, laf var. Musab hayal meyal sadece bir trafik kazasıyla hatırladığı, belki de tek sahip olduğu annesini ve o kuru ekmekle beraber kendini bir yetiştirme yurdunda hayatta ve ayakta kalma mücadelesi içerisinde bulurken, çok o ufak yaşlarından itibaren zaten silikleşmeye, bu metafor doğru olur mu bilmiyorum ama böcekleşmeye zaten başlıyor.
3: Ölümle büyüyor ama hiç de büyümüyor bir hali var.
4: Büyümüyor çünkü hiçbir zaman odağı kendisinde değil. Sadece dışarıya bağımlı yaşıyor. Ne söylenirse o yapılıyor. Sürekli bir yönlendirmenin içerisinde kendine ait ne bir hayat, ne bir düşünce, ne de bir refleks var. Ta ki öleceğini fark ettiği ana kadar. O ana kadar tamamen orada. O cümleyi kurarken de şunu anlatmaya çalıştım. Bütün evreni orası olunca, mesela oraya bir cesedi gömmeye gelen insanlardan belki bir kelime görüyor. Hayatında ilk defa bir trans bireyi orada görüyor. Hayatında ilk defa bir ünlü birinin silüetini orada görüyor. Ama televizyon izlemiyor, radyo dinlemiyor. Alınan gazeteler harici okuma yazması var ama eğitim hakkında fikrimiz yok. Askere gitti mi gitmedi mi fikrimiz yok. Bir kimliği var mı yok mu? Yok, o mezarlıktan çıkıp çıkmadığına dair bile bir fikrimiz yok. Yani var böyle bir insanlar. 27 yıl boyunca aynı mezarlığın bekçiliğini yapmış biriyle tanıştım.
3: Ve yazmadan önce mi, yazdıktan sonra, yani etkiledi mi sizin metinlerinizi?
4: Büyük bir ihtimal beni etkiledi. Çünkü bunu çocukken, yani 17-18 yaşlarındayken tanışmıştım böyle bir, aynı zamanda da türbedardı kendisi. Çok değişik tipler oluyorlar, çok enteresan insanlar oluyorlar ve cidden hangi şeyde, toprakta yetiştiğiniz çiçek olarak renginizi de kokunuzu da o kadar belirliyor ki bunu görmemek
3: mümkün değil.
4: Olmuyor.
3: Romanın ilerleyen bölümlerinde konuştuğumuz gibi ölümcül hastalık haberini alacaktır Musab. Aslında o gün Musab'ın doğduğunu söyleyebilir miyiz? İddialı mı olur?
4: Yo, doğru. Yani şöyle doğru. Bu da doğru. Çünkü ilk defa hayata dokunmadığını, kendine dokunmadığını ve ilk defa kendiyle bu kadar yüzleşiyor. Aynada gördüğü silüet, başkaları tarafından karşılaştığı ya da geri dönüşler aldığı Musab'la değil, bir saniye artık gidiyorum, yok olacağım. Şimdi ne yapabilirim ya da ne yapmalıyım ki onu bile başkasından emanet alıyor.
3: Evet.
4: Musab'ın o kadar yani ne yapacağına dair bir fikri yok.
3: Evet. Musab'ın dönüşümüyle ilgili, görece dönüşümüyle ilgili soralım. Ölüm tarihini bilmek insanı daha ahlaklı mı yapar yoksa daha tehlikeli mi sizce?
4: Heidinger. İnsan öleceğini anladığı andaki o şok. Bence ne zaman öleceğimizi bilmiyor olmak çok iyi. Yani ben buna şükrediyorum.
3: Bilseydik daha mı ahlaklı olurduk? Daha mı tehlikeli olurduk? Sizce?
4: Bu bir kumar oynamak gibi olur ama ne yalan söyleyeyim bence biraz daha sıkıntılı olabilirdik ya. Biraz daha sıkıntılı ya da biraz daha öfkeli olabilirdik. Daha bencil olabilirdik.
3: Kitapta bir dönüşüm anı var. Cesedin cebinden çıkan not. Hı hı. Değil mi? Kitabın farklı bir yere evrilmesini sağlayan bir süreç diyebilir miyiz buna? O notun öncesi ve sonrasını romanın gelişimi için bize lütfen aktarın.
4: Tabii yani ilk önce bir mezarlık, Musab, birkaç tane insan ve oraya gelip gidenler ve atmosferi anlıyoruz. Hı hı. Daha sonrasındaki o kırılmayla beraber bambaşka bir pencere açılıyor ve hayatımıza bambaşka isimler, insanlar ve meslekler girmeye başlıyor.
3: Musab da kader işareti olarak algılıyor değil mi bunu adeta?
4: Hepimiz gibi. Çünkü kafamızda bir şeyi çok istediğimiz zaman ya da çok ağır, büyük fikirler, kararlar alacağımız an sizde ben bazen aradığımı ya da o işaretleri baktığımı kendimde yakalıyorum. Ben bunu çok ciddi yapmıyorum. Yani oturup da bana bir işaret geldi gibi düşünmüyorum ama nedense beni çok rahatlatan şeyler oluyor. Musab'a neden olmasın. Bir de geçtim 5 ayı var. Yani onun o şeyi ikna olması bana göre daha kolay.
3: Musab gerçekten bunu Allah'ın bir işareti olarak mı görüyor yoksa hastalığın etkisiyle mi anlam yüklüyor? Yani hasta olmasaydı da onu görseydi roman sizce nasıl değişirdi? Musab nasıl değişirdi?
4: Sanmam. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Çünkü yazarken beyin cerrahlarıyla ve bunda nörologlarla birkaç tane insanla görüştüm. Ortağımın sevgili eşi, abim Mert Umantepe iyi bir kalp cerrahı. Onun ortamıyla beraber birkaç nörologla ve beyin cerrahıyla görüştüm. Yani dehşete kapılacağım hikayeler duydum. İnsanın kafasındaki urun, insanın karakterindeki dönüşümleri. Yani çok dehşet verici hikayeler. Burada çok konuşmak istemediğim ama bir insanın tamamen Davy Jones'a dönebildiği sanrılar var. Sorunuza gelince hepsi. Musab'ın kesinlikle hastalık sanrısı da var ki belirli bir yerlerde fark etmişsinizdir okurken dil üçüncü tekil biz evet. O onlara doğru dönüyor. Bu da yine tümörün etkisi. Sol tarafında hissettiği aslında ki o uyuşukluğun onun felç geçiriyor olması, yüz felciyle alakalı geçici gelip gidenler o sol tarafla alakalı. Hastalığın evet dominant bir etkisi var.
3: İç sesle anlatıcı arasındaki sınırda bir belirsizlik görüyoruz. Bunun özel bir tercih olduğunu anlayacağız.
4: Evet.
3: Özellikle kitabın diline ilişkin olarak sadece bu kadar söyleyeyim. Buradan size bırakayım.
4: Bu tabii ki kesinlikle bilinçli bir tercih. Fotoğraf olarak sinemacı refleksiyle gösteremediğim için nasıl bunu anlatabilirim düşündüğüm anda o karakterin bocalaması, dilinin sürçmesi, zihninin gitmesi, o kafasındaki tümörün baskılanmasıyla beraber, korteksteki baskıyla beraber konuşma, hareket etme ve düşünce sanrıları tamamen birbirlerine geçiyor. Ve o anda kendimi yaşıyor, yaşadığı şeyi bir başkası tarafından mı deneyimleniyor, dışarıdan mı görüyor, her şey birbirine giriyor. Bundan da dolayı.
3: Romanda din de önemli bir yer tutuyor. Fakat didaktikleşmiyor. Bir denge halinde bunu götürmüşsünüz.
4: Bu da dediğim gibi hiç oturup da özenle ya da bilerek yaptığım bir şey değil. Bu benim tamamen bakış açımla alakalı bir şey. Çünkü din de insanı şekillendiren, hatta ciddi şekillendiren bir disiplin olduğu için ve buradaki insanlar hiçbir şeyi dini vecibelere ya da dini kurallara göre yapmıyorlar. Tamamen bir bencillik ve dinden daha aykırı, daha uzakta bir kafalarda oldukları için oradaki o denge kendince sağlandı.
3: Tam olarak bu kitaptaki dinin didaktikleşmemesine getirdiğimiz zaman sözü biraz da İmam Nadir karakterinden bahsedelim. Sıra dışı bir karakter. Din üzerinden değil, aslında insan üzerinden bir eleştiri ortaya koyuyorsunuz burada, ama biraz da Nadir karakterine bakalım.
4: Çok sevdiğim bir karakter.
3: Sıra dışı olduğu için.
4: Yazarken çok eğlendiğim için olabilir. Onun imamlığı, hahamlığı, papazlığı değil. Üstüne giydiği sadece o üniformanın bir insana ne ağırlık, ne ne denir ona, hafiflik değil. Bir insan neyse o olduğunun karşılığı bir karakter. Alkol problemleri o imam. Ve bu yüzden de atılmış. Çok enteresan. Hani kimsesizler mezarlığı işletilen bir yer var. İnsanlar öldürülüyor ve gömülüyor oraya gizlice. Ama Adem'in öyle bir refleksi var ki yine de onların dualarını okutturuyor. Ve bunun için de bir imama ihtiyacı var. Ama bulabildiği imam ya da o şeyin, circle'ın, çemberin içine giren imam da onlardan.
3: Roman boyunca mezarlıkta çalışan herkes aslında bir suçun yükünü taşıyor, fakat Musab'ın bir suçu yok. Evet, onun yalnızca maruz kaldığı bir hayat olduğunu görüyoruz ki buna rağmen cezayı en ağır da o çekiyor. Burada bilinçli olarak suçlulukla cezalandırılma arasındaki bağın yazar tarafından koparıldığı notunu almışım.
4: Çok da güzel bir not olmuş. Musab, evet, hiçbir suçu günahı yokmuş gibi davranıyor ama son tercihi yapan ve o ipi çeken o. Yani istediğimiz kadar suçumuz günahımız olmasın, masanın üzerindeki bir el bombasının pimini kim çektiyse maalesef patlamaya da sebep olan o oluyor.
3: Evet, Beş Mezar romanını konuşuyoruz. Şahin Hayri Üren'le, Karakarga Yayınları'ndan çıkmıştı. Romanın ilk yarısında Musab sürekli ölüleri toprağa teslim ediyorken, ikinci yarısından sonra ise artık ölünün vasiyetine teslim oluyor. Yani gömdüğü ilk şey cesetler değil, kendi iradesi oluyor. Bu dönüşümü yazarken nasıl bir düşünce içindeydiniz? Bu metaforu kullandınız mı yani? O zamana kadar yarısında Musab birilerini gömsün ama yarısından sonraysa biz Musab'ın iradesini gömelim gibi bir bakış açısı oldu mu? Kendiliğinden aktı mı yoksa?
4: Kendiliğinden akarken farkındalık oldu. Ve daha sonra biraz daha kenarını, köşesini çizdim diyebilirim. Musab, evet, hikayenin ilk yarısı sorgusuz sualsiz ne gelirse gömüyor. İkinci yarısı ise öldürdüklerini, yani ilk yarısında kendi öldürmediği insanları gömerken ikinci yarısında öldürdüğü insanları gömmeden uzaklaşıyor.
3: Evet. Önemli bir detay verdiniz de, evet, okuyucuya, dinleyiciye. Evet.
4: Yani gömmeden uzaklaşıyor. Çünkü bazı Musab bu günahlarını gömmek istemiyor. Çünkü onun hayata bu şekilde neden olan iz bırakabileceği sanrısının içine giriyor.
3: Romanın intikam listesinde aslında inanmasının nedeni, Musab'ın inanmasının nedeni deliller değil, hayatında ilk kez bir şeyin anlam bulmuş olması esasında. Dolayısıyla okur da onun haklı olup olmadığını değil, buna neden ihtiyaç duyduğunu sorgulayacak belki de. Roman boyunca Allah beni bu işe, beni bir işe koydu düşüncesiyle beynindeki tümörün ürettiği bir yanılsama ihtimalini de özellikle birbirinden ayırmıyorsunuz. Bu belirsizlik okurun vicdanının yazar olarak aslında sizin vicdanınızdan daha mı çok ilgilendiriyor diye sormuş oluyor. Uzun bir soruydu. Kompozisyon şeklinde sorabilirmiş bir soruyu.
4: Yok yok. Sadece toparlamak istediğim için öyle baktım size. Şunu söyleyebilirim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Benim içimden bu çıktı.
3: Evet.
4: Ve tek istediğim şey insanların kendini herhangi bir karakterin peşine düşerek bu hikayeyi takip etmemesi, her karakterin yanında onun soluğunu duyarak, onun nefesini duyarak yargılamadan izlemesini, en sonunda da kendi vicdanlarında, mahkemelerinde ya da entelektüel birikimlerinde kendi çıkarımlarını yapıp benimle paylaşmalarını talep ediyorum ve istiyorum. Çünkü ben de birçok şeyi mesela okuyucu geri dönüşlerinden alıyorum. Bir okuyucu kitabı izledim dedi. Bu benim için en büyük övgülerden bir tanesiydi. Çünkü istediğim şey oydu. Hatta şöyle çok tatlı bir dil sürçmesi yaşadık. Birkaç sayfayı tekrar izledim dedi. Aha. Dönüp dönüp.
3: Evet.
4: Yani bu benim için zaten güzeldi. Bazıları ya şiir gibi ama çok güzel akıyor dedi dili döndüğünce. Benim için de yeni bir macera. Ben de şu anda hem yazar olarak hem bunu yaratıcı bir insan tarafı olarak ben de bu yolculuğu biraz da dışarıdan insanlarla beraber gözlemliyorum diyebilirim.
3: Evet. Şimdi biz Musab'a özellikle odaklandık. Kitap boyunca toprağın kokusunun, sesinin ve ağırlığının da sürekli anlatıldığını söylemiş olalım. Mezarların üzerindeki isimler neredeyse hiç gözükmüyor ya da karşımıza çıkmıyor diyelim. Anlatılmıyor. Bilinçli bir tercih ama onun yerine işte doğayı, toprağı kokluyoruz. Sanıyorum sizin okuyucularınızın bu şekilde dönüş yapması ve izledim diye bir şey bunu söylemiş olması bununla ilgili herhalde. Evet, devam ettiğimiz zaman programın süresinde de kalan zamana bakayım şöyle bir. Romanın sonunda okur Musab'ın haklı olmasını istemeye başlıyor ama aynı zamanda yaptığı şeylerden de rahatsız oluyor gibi. Okuru etik olarak da ikiye bölmek aslında yazar olarak kitabın sonlarına doğru yaptığınız önemli bir seçimdi.
4: Yine aynı soruyu cevapla karşılık vereceğim size. Bu yine yazdıktan sonra farkına vardım. Hikayenin sonunda farkına vardım bir şey. Ve zaten böyle değil midir? Hep bir ikilem, bir dualite ve ikilik üzerinden kurulan bir dünyada herkes kendi süzgecinden, kendi beş mezarını ve musabını çıkaracağına eminim ya.
3: Evet. Yönetmen beş işareti yaptı. Beş mezarı mı işaret ediyor yoksa dakikayı mı işaret ediyor? Ona karar vermeye çalışacağım. Roman boyunca toprağa gömülen yalnızca insanlar değil, sırlar, vicdanlar, çocuklar ve hakikatler de gömülmüş oluyor ki beş mezar başlığı. Bu soruyu okuyucuya soruyorum. Okuduktan sonra bana yazın. Sizce gerçekten beş mezarı mı anlatıyor yoksa insanın içinde taşıdığı beş farklı gömelim?
4: Siz de bana sonra bunu muhakkak iletin.
3: Peki, tamam. Kitabı bitirdiğinizde aklınızda kalan sevgili dinleyenler acaba ne olacak? Musab değil muhtemelen ya da o olabilir. Ama şu duygu olabilir. Bazı insanlar ölmeden çok önce gömülüyor. Siz bu romanı yazarken bir intikam hikayesi mi anlatıyordunuz yoksa yaşayan ölülerin romanını mı? Son soru. Yani bu belki beş mezarla ilgili son soru olsun.
4: Tamam. Bunu şöyle söyleyeyim. Bu hem yaşadığını zanneden ölülerin hem de öldüğünü düşünüp görünmediğini düşünen cap canlı insanların hikayesi. Yanımızdan kimin geçtiğine ya da kiminle sohbet ettiğimize ya da konuşurken insanların hal ve hareketlerine bence biraz daha dikkat kesilmeliyiz.
3: Peki.
4: Altıncı mezar biz olmayalım diye değil tabii.
3: Değil mi? Doğru. Peki sinematografik dilinden dolayı da sormuş olayım. Bu kitabın bir sonraki aşamasında ne olması sizi mutlu eder?
4: Zaten onun üzerine çalışıyoruz. Umarım nasip olacak. Allah'ın izniyle çok güzel bir festivalden çok güzel bir ödülle dönen güzel bir film olacak.
3: Filmedi.

0: çalışmaya başladık bile.
1: Ne çalıştınız? Ortağımla.
0: Temizlik hizmetleri diye bir hikaye geliyor ve buradaki tek bir soru vardı. Zeynep'imiz bir yok oldu ya. Şimdi bambaşka bir perspektiften bambaşka bir hikayeyle biz ufaktan çalışmaya başladık. Ama tabii ki çok istiyorum Beş Mezar çok okunsun. Hikayeler çok insana dokunsun. Çocukları ayırmıyorum ya. Filmini de çekelim, kitabını da yapalım. Oyun bahçeleri bunlar.
1: Peki,
0: benim için.
1: Peki gönlünüzden kim geçer? Musab'ı kim canlandırsa, ete kemiğe bürünse sizi mutlu eder?
0: Yorum yok. O Musab beni bulacak.
1: Peki.
0: Beni bulacak o.
1: Peki beni bul. Acaba kim olabilir diye ben de düşünüyorum. Şöyle bir Musab karakterine uygun, onun sus sessizliğini anlatacak bir karakter. Mesela kaç yaşında bir oyuncu ya da bir oyuncu kaç yaşında Musab'ı canlandırıyor olması gerekir?
0: Musab gelecek ya.
1: Peki.
0: Onun bir yaşı yok. O gelecek yani.
1: Peki. Sana ihtiyacın var. Nazlı Yiğit Büyüksoy'un Mona kitaptan çıkan bir kitabıymış. Yayın evlerinin gönderdiği kitapları eğer programımıza konuk olmuyorlarsa ya da alamıyorsak bir şekilde program dilimleri belli olduğundan ayda 8 sadece dilime imkan tanındığından bu kitapları yazarların da kulağını çınlatarak konuğumuza hediye ediyoruz. Bugün en çok ilgi çeken hikayeler, hayatı bir anda değiştirenlerin, büyük sırları bulanların, olağanüstü deneyimler yaşayanların hikayeleri. Peki ya sıradan hayatların içinde farkındalık arayanlar? Işığı görmeden sadece varlığına inanarak onu bulmaya çalışanlar. Sana ihtiyacın var. Büyük kırılmaların değil, gündelik hayatın içinde sessizce biriken duyguların ve sorunların kitabıymış. Bunu
0: çok
1: size
0: teşekkür ederim. Çok iletiyorum. Güzel bir hediye. Biz de giderken size bırakalım. Bizden sonrakine.
1: Peki.
0: Hediyemiz
1: tamam,
0: olsun.
1: Peki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Programı bitirdik. Gündem dışından bugün bu kadar. Hoşçakalın.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Terörsüz Türkiye'de kritik gün yarın. Kabine toplantısı 3. kez Ahlat'ta gerçekleştirilecek. İsrail Tombara istihbarat ambargosu geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerleyen Türkiye'de gözler Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara çevrildi. Bitlis'te 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Kabine toplantısı da 3. kez Ahlat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yapacağı konuşmada ise Terörsüz Türkiye sürecinin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını yarın Beştepe'de yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda alt kurulların oluşturulması ve sahadaki doğrulama süreci masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum çerçeve yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini oluşturan 7595 sayılı kanunun olağan bir terörle mücadele düzenlemesi olmadığını, sistematik terörü sona erdirmeyi amaçlayan özel bir kanun olduğunu savundu. Uygulamanın aşamalı olduğunu ve sürece direnenlerin kaybedeceğini ifade etti. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni parti lideri Özgür Özel'e özel selam yolladığı iddialarının da içinde olduğu İmralı tutanakları hakkında DEM Parti'den açıklama geldi. Heyet, kendileri Öcalan'la görüşen aile üyeleri ya da avukatlar tarafından paylaşılmayan hiçbir belge ve bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanları ile ilk salı günü toplantı yapacak. Kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasını ve örgüt çalışmaları değerlendirilecek. CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığının olduğu da ifade ediliyor. Suriye, İsrail'in 18 Ağustos'ta Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Havaalanı pisti ve depolama tesisine 8 kez hava saldırısı düzenlemesinin ardından İsrail'e tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Şeyvani, İsrail'e güvenmiyoruz dedi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırı için gösterdiği Türk askeri varlığı iddiasını yalanladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmakla eleştiren Tom Barak, işgal altındaki Golan Tepelerinin de Suriye toprağı olduğunu dile getirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a sağlanan istihbarat akışını tamamen durdurma kararı aldı. Kararın arkasında diplomatın İsrail karşıtı tutumu ve Tel Aviv'in güvenlik politikalarıyla çelişen adımları yer alıyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin yaklaşması üzerine BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ise tedbiren tahliye edildi. Adalet Bakanı Akın Gür'le 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde çıkan 73 orman yangınına ilişkin adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilirken 12 şüpheli tutuklandı. 21 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Spor. Süper Lig'in ikinci haftası bugün oynanacak. 4 karşılaşmayla devam edecek. Saat 19'da Eyüpspor Gaziantep'i konuk edecek. Aynı saatte Trabzonspor'la Başakşehir karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Günün diğer kapanış mücadelesi Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçında kafa travması geçiren Aktürkoğlu'na FIFA protokolü uygulanacak. En az 10 gün sahalardan uzak kalacak. Sol bacak üst adalesinde zorlanma tespit edilen Asensio ise Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. NATO niye Türkiye için önemli? Çünkü Türkiye 38'den sonra kendisine himaye olarak NATO'yu, Amerika'yı seçti. O günden bugüne gelen bir durum bu. NATO için şu söylenmez, dünyanın en kanlı örgütlerinden bir tanesidir. Bu söylenmez, bu konuşmaz. Bu NATO'nun ne olduğu, kim olduğu, ne yaptığı, Avrupa'da, dünyada ne yaptı ama asıl bizim ülkemizde ne yaptığını uzun uzun konuşacağız Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan bir araştırmaya göre sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir. Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde en fazla dinlenen 10 albüm incelendi. Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan Midnight, şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan Scorpion ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan Harry's House albümleri de dahil edildi. ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayımlandığı günlerdeki ölüm oranlarını yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla %15,1 arttığını tespit etti. Çalışmanın yazarı Dr. Vishal Patel şu değerlendirmelerde bulundu. İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor. Sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti. Araştırma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti, ülkenin geleceğini ve birliğini yakından ilgilendiren kritik bir oylamaya hazırlanıyor. Ekim ayına sandık başına gidecek Albertalılar, eyaletin Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da bağımsızlık için bağlayıcı referandum sürecinin başlatılması seçenekleri arasında karar verecek. Ancak oylama doğrudan bağımsızlık anlamına gelmiyor. Ayrılık seçeneğinin öne çıkması halinde Kanada'dan ayrılmaya yönelik hukuki süreç başlatılacak. Alberta'daki ayrılık tartışmaları bağımsızlık yanlılarının başlattığı vatandaş girişimiyle yeniden alevlendi. Kampanyada 300 binden fazla imza toplandı ancak eyalet mahkemesi bağımsızlık kararından etkilenecek yerli halklarla gerekli danışma sürecinin yürütülmediği gerekçesiyle imza kampanyasını durdurdu. Alberta Başbakanı Daniel Smith ise kararı temize götürdüklerini belirterek yüzlerce vatandaşın talebinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi ve Ekim ayında oylamanın yapılacağını duyurdu. Seçmenlerin önüne iki seçenek konulacak. İlk seçenek Alberta'nın Kanada'nın bir eyaleti olarak kalmasını, ikinci seçenek ise Kanada'dan ayrılma konusunda bağlayıcı bir referandum düzenlemesi için gerekli hukuki sürecin başlatılmasını öngörüyor. Dolayısıyla ikinci seçeneğin kazanması Alberta'nın hemen bağımsızlığını ilan etmesi anlamına gelmeyecek ancak ayrılık sürecinin resmi olarak önünü açacak. Ayrılık hareketinin liderliğini yürüten Mitch Silvestre ve avukat Jeffrey Redd, Ottawa'daki federal yönetimin ve çevre politikalarının Alberta ekonomisine zarar verdiğini savunur. Yıllardır süren ve batı yabancılaşması olarak adlandırılan bu düşünce ise eyaletin ürettiği katma değerin karşılığını alamadığı ve kararların merkezden dikte edildiği görüşüne dayanıyor. Öte yandan eski Alberta Başbakan Yardımcısı Thomas Lukasuk liderliğindeki ayrılık karşıtı sonsuza dek Kanadalı grubuysa Kanada'da kalma yönünde 400 binden fazla imza toplayarak tepkisini gösterdi. Alberta Başbakanı Daniel Smith, ayrılıkçıların ekonomik kaygılarına haklı olduğunu ancak kendisinin Kanada'da kalma yönünde oy kullanacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ve muhalefet lideri Pierre Poilievre de Alberta'nın ülkenin birliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak birlik çağrısı yaptı. Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti, Ekim ayında ülkenin birliğini yakından ilgilendiren kritik bir oylamaya hazırlanıyor. Seçmenler, Alberta'nın Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da bağımsızlık için bağlayıcı referandum sürecinin başlatılması seçenekleri arasında karar verecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Özel haber.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİSİ'ri Yeliso. Sendikanın son günlerde takip ettiği hukuki süreçleri, sendikal faaliyetleri ve kazanımları Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Yeliz Soy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı il ilçe emri için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Toy, Eğitim İş'te yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, proje okullarda 4 yılını dolduran öğretmenlerin liyakate bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamalarının yapılmasını, Danıştay'a yaptıkları başvuruyla duyurduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamalarını ve bu atamalara yaptıkları şikayetle yargı sürecini anlatan Yeliz Soy şunları söyledi.
2: 2020 yılında binlerce öğretmen için sürgün demiştik. Öğretmenlerimizi bir gecede proje okullarında, ki bunlar tarihi köklü okullardır, proje okullarındaki öğretmenlerimizi görev sürenizde oldu diye sürdüler. Ve proje okulu atamaları hiçbir objektif kritere bağlı değil. Tamamen bakan adına yapılıyor bu atamalar. Yani böyle olduğu iddia ediliyor ama misal bunun bakanın binlerce öğretmeni, on binlerce öğretmeni tanıması mümkün değil. Biz bunun siyasi atamalar olduğunu, yandaş sendikaların ve iktidarın liste verdiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu atama sürecine yaptığımız itirazlarla öğretmenlerimiz adına binlerce dava açıldı. Birçok öğretmenimiz idare mahkemelerinin kararlarına göre görevine döndü. Ama bu arada eğitim öğretiminde ciddi bir aksama ve nitelik kaybı yaşandı. Çünkü öğretmenler görev yerinden ayrıldı, yeni öğretmenler atandı. Onlar henüz oraya alışamamışken tekrar öğretmenlerimiz, davayı kazanan öğretmenlerimiz okullarına döndü. Ama bunlar bireysel binlerce davaydı. Ve biz o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarmıştık. Danıştay'da biz proje okulundaki keyfi atamaların iptali için dava açtık. Bu süreci bekleyin demiştik. Eğitim İş olarak açtığımız davayı beklemedikleri için 2 yılda yapılan usulsüz binlerce atamada en son kazandığımız proje okullarında yürütmeyi durdurma davası aslında iptal oldu. Ama geriye dönük işlemediği için dava açmayan öğretmenlerimiz maalesef sürgün edilmiş oldular. Dava açanlar da bir kısmı geri dönebildi, bir kısmı başka gerekçelerle kendi dava süreçleri tamamlanmış olduğu için mağduriyetlerin tamamı önlenemedi. Ama bundan sonraki süreç için o çok önemli bir adım oldu. Yani 4 yılını tamamladın, ben seni artık başka bir yere gönderiyorum gibi bir keyfiliği bakanlığın elinden almış olduk. Yani bir yerde yanlış hesap Bağdat'tan döndü ama çok geç döndü. Aradaki öğrenci ve öğretmen mağduriyetleri tamamen engellenmiş olmadı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı Eğitim İş'in kazandığı çok önemli bir dava. Hala hukukun en azından belli alanlarda işlediğine dair de inancımızı, umudumuzu artırıyor açıkçası. Çünkü tamamen bunu yok sayamadılar. Ve proje okulu meselesi şimdilik keyfi atama yapamazsınız şeklinde mahkeme kararıyla bir nebze durdurulmuş görünüyor. Bizim açtığımız diğer devam eden bireysel davaların tamamına da Danıştay'ın bu iptal ettiği hükümle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz. İşte Tekirdağ'da, Edirne'de, Ankara'da, İzmir'de birçok arkadaşımız yine o hakkın teslimiyle okullarına iade ediliyorlar. Proje okulu davamız bu.
1: Öğretmenleri çalıştıkları okuldan almak için somut bir gerekçe olmasının önemini anlatan Yeliz Soy sözlerine şöyle devam etti.
2: Bir sistem hiçbir hukuk düzeninde yok. Okullar en baştan niteliksiz diye ayrılamaz. Öğretmenler zaten bir okula tanırken hizmet puanı üstünlüğü vardır. Hizmet puanına göre ve devlet memurları kanununda da böyledir. Hizmet puanına göre atamaları yapılır öğretmenlerin. Ama bu kriterleri gözetmeden, isim vererek tüm kuralları alt üst eden, öğretmenler arasındaki barışı da bozan, yani liyakatli liyakatsiz buna hiç bakmadan daha düşük puanlı öğretmenleri de öne geçirecek ve sadece bakan yetkili denecek bir sistem yarattılar kendilerine. AKP'nin yönetim anlayışına çok benziyor. Yani nasıl ki saraydan yönetilen bir ülke, bir eğitim alanı varsa, bu da öyle. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizzat Yusuf Tekin hatta atamayı yapmaya yetkili kişi. Düşünün ki ülkedeki yüz binlerce öğretmeni tanıyacak, 1 milyon 200 bin öğretmen adam tanıyacak onları. O yüz binlerce öğretmenin de işte Ahmet'i atayalım, Ayşe'yi o okuldan geri alalım diyecek. Böyle bir sistem yok. Orada ödül, ceza, öğretmenin başarıları, öğretmenin hizmet puanı, somut kriter ortaya koymadıkları sürece bunun yandaş kadro atamaları olabileceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Yani mülakatlar gibi düşünün bunu. Sistemi çürüttükleri için biz atarız diye bir ayrıcalık yarattılar. Ama burada 4 yılın sonunda siz istediğinizi görevden alamazsınız, ortaya somut kriter koyun gibi bir mahkeme kararıyla biz bunu şu an için yürütmeyi durdurma aldık.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yetkisinin okul müdürleri tarafından öğretmenlere bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyen Toy şu ifadeleri kullandı.
2: Seni okuldan aldım, seni başka bir yere gönderiyorum diyemeyecek artık. Bu okullarda özellikle okul müdürleri tarafından da baskı aracı olarak kullanılıyordu. Yani öğretmeni istediği gibi yönlendirebilmek için bir baskı aracıydı. Öğretmen talimatla yönetilen memur değildir. Yani öğretmenin başka bir görevi daha vardır. Öğretmen demokratik sürece katılır. Öğrencilerle ilgili, eğitim alanı ile ilgili yanlış gördüğüne müdahale eder. Ama o müdahaleleri de elinden alan ÇEDES dedik, git ÇEDES anlat, okulu, öğrenciyi camiye götür. Yani siyasi iktidarın neyse projesi, programı, bunu uygulamaya öğretmeni zorlayan okul idareleri var. Bunun karşılığında da diyor ki sen bunu yapmazsan ben senin buradaki görev süreni sonlandırırım. Bakan ataması derim, bakan eliyle bir gecede seni bu okuldan alırım. İstanbul Erkek Lisesi'nde, Cağaloğlu'nda, tarihi okullarda, İzmir Atatürk Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, birçok tarihi okul ve köklü birikime sahip okul da bu statüde. Şimdi oradaki okullarda görev yapmış çok deneyimli öğretmenler, okul kültürünü oluşturan, aslında okulun başarısını sağlayan öğretmenler, eğer iktidarın memuru olmazsa, gerçekten kendi görevini yapmaya kalkarsa, onlara bu araçla müdahale ediyorlar. Yani bu bir müdahale aracı aslında onlar için, iktidar için. Çünkü son dönem biliyorsunuz o ÇEDES'le birlikte özellikle yoğunlaşan öğrencileri işte kamplara, bir takım etkinliklere taşıyan manevi değer adı altında birçok uygulamayı hayata geçirdiler. Buna karşı da eğitim için eylem kararları var. Örneğin ÇEDES'le ilgili eylemlere katılmıyoruz. Ramazan genelgesi yayınladılar. Öğrencileri alın bir camide değil, çoğu zaman bunlar merdiven. Şimdi operasyon düzenledikleri gibi birçok tarikatın, cemaatin yurtlarında, Tübvan'ın ellerinde, sohbet adı altında öğrencileri oralara taşıyan, velileri oraya taşıyan programları içinde öğretmeni kullanmak istiyorlar işin gerçeği. Ama buna müdahale eden öğretmenleri de böyle sopalarla seni buradan sürerim, buradan alırım demenin bir yolu oldu iktidar için. Şimdi biz bu davayla, kazanmış olduğumuz davayla buna dur demiş olduk. O yüzden çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz tüm öğretmenler ve öğrenciler adına.
1: İktidar kendi öğretmeni yaratmak istiyor ama biz bu cumhuriyetin öğretmeni isteyen eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy konuşmasına şöyle devam etti.
2: Burada mesele aslında çok net, çok basit. Biz cumhuriyetin öğretmeniyiz ama iktidar kendi öğretmeni, kendi memurunu yaratmak istiyor. Tüm yol taşlarını da buna uygun şekilde projelendiriyor, dönüştürüyor. Bugün Milli Eğitim Akademileri de buna hizmet ediyor. Tek tip öğretmen. O tek tip öğretmen bugüne kadar mücadele ettikleri cumhuriyetin öğretmeni dönüştürme projesi, bunu biliyoruz ve bunun da uygulayıcısı haline getirmek istiyorlar öğretmeni. Talimatla yönetecekler. Siyasi iktidarın aparatı olacağız, taşıyıcısı olacağız. Oysa bizim görevimiz, biz görevimizi baş öğretmenimizden aldık. Biz cumhuriyetin yayıcılarıyız, koruyucularıyız diye kendimizi ifade ediyoruz, tarif ediyoruz. Dolayısıyla cumhuriyet devrimlerine karşı olacak herhangi bir müdahalede öğretmen araya girmek zorunda. Öğrenciyi korumak zorunda, çocuğu korumak zorunda, ülkeyi korumak zorunda. Ama onların bunu anlatacaksın diye öğretmeni teknikere dönüştürerek elimize verdikleri müfredat ne yazık ki tamamen dogmatik ve inanç istismarı üzerine kurulu olduğu için laiklikle, bilimle, pedagojiyle, hukukla alakası olmayan, evrensel olmayan bir takım dogmatik düşüncelerle dolu olduğu için bunu uygulayıcı hale getirecek kendilerine memur arıyorlar. Ve iktidarın memuru mu, cumhuriyetin öğretmeni mi kavgası bunların tamamı. Hepsi bunun yoltaşları. Proje okulu meselesi de ilk günden beri öyleydi. Ve epey bir yol kat etmiş oldular. Ama son kazandığımız davayla onlara bir dur deme imkanı elde etmiş olduk. Bu da önemli bir kazanım bizim için.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen bu genelgeyle öğretmenlerin önlük giymesi de zorunlu tutuldu. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Toy, genelgeye uymayacaklarını ve genelgenin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
2: 2026-2027 yılı için, eğitim öğretim yılı için 81 ile işte işlemler diye bir genelge gönderildi. Genelgenin ilk maddesinden son maddesine kadar tamamı hem hukuka aykırı içeriklerle dolu hem de öğretmenin itibarını zedeleyen, mesleki özelliğini elinden alan, kişisel yaşamına müdahale eden tavizlerle dolu. Bir kere en başta şunu söyleyelim, antidemokratik, tuzan bir tutumla yazılmış, emreder tarzı ifadelerle. Ama bunlar üst normlarla çelişiyor. Yani kanunla çelişiyor. Kamu personelinin kılık kıyafetine dair yönetmelikle çelişiyor. Ve tek tip öğretmen dediğimiz, az önce bahsettiğimiz öğretmeni bir de önlükle kapatmak istiyor. Yani biz bunun en başta kadının yaşamına karşı, kadının giyimine karşı, kadına karşı bir müdahale olduğunu biliyoruz. Kadından nefret eden bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz için buna çok alışığız. Bu biraz da bunun için. Öğretmen tek tip olmalı ve öğretmenin giyimi, kuşamı hiçbir şey görünmemeli. Tam bir memura dönüştürülmeli öğretmen. Ama hiçbir devlet memurunda nasıl ki ne giyeceğine dair bir ibare yoksa, kanunda yönetmelikte olmayan bir şeyi siz genelge adında, talimat adıyla üst normlarla çelişen, hukuka aykırı bir şekilde işte işlem yapamazsınız. Bunu 2023 yılında da denedi Bakan Tekin. Önce tüm öğretmenlere önlük göndereceğiz dedi ve o yıl gönderdiği genelgede öğretmeni önlük giymeye teşvik edici diyordu. Sadece teşvik edici ibaresi vardı ama o günden bugüne bilindiğinde bugün tamamen bir dayatmayla karşı karşıyayız. Önlük giymeyen öğretmenle ilgili işte işlem yapacaklarını açıkça ifade etmişler. Böyle bir talimat dünyanın hiçbir yerine mümkün değil. Önlük giymek gibi bir dayatma olamaz öğretmenler için, şu meslek grubu için. Birincisi hukuka aykırı, ikincisi yaşama müdahale, üçüncüsü öğretmenin mesleki itibarını zedeleyen ve onun aslında mesleki onurunu geliştirecek, ona fayda sağlayacak, mesleğe fayda sağlayacak, eğitim alanına, öğrenciye fayda sağlayacak bir uygulama değil. Bakanın neden bununla uğraştığını az önce söyledim. Bir kadın düşmanlığı, iki tek tip öğretmen yaratma ve sürekli talimatlarla, iktidarın talimatlarıyla hareket eden öğretmen yaratma peşindeler ama elbette bu hukuka aykırı olduğu için biz dava açacağımızı ilan ettik. Eğitim iş olarak eylem kararı da aldık. Önlük dayatmasına uymama eylem kararı. Öğretmenlerimizde bugün 155 bin eğitim işin üyesi öğretmen var. Ancak yine sendikalı olmayan ya da başka sendikalara üye öğretmenler de bizim eylem kararımızla birlikte önlük dayatmasına karşı gelebilirler. Bunun dışında toplumsal hassasiyet demiş. Kime göre, neye göre? Öğretmenleri aşağılayan birçok yayın görüyoruz birkaç gündür. Teşhirci öğretmenlere müdahale falan gibi. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama tabii iktidar bunu kışkırttığı için yanlış bir takım yayın organları da öğretmenleri teşhircilikle suçluyor. Bakın toplumda öğretmenleri düşürdükleri yer, aslında öğretmeni hedef aldıkları için bugün sanki teşhirci bir öğretmen modeli varmış gibi mesleğin saygınlığına da açıkçası itibar suikastlı diyelim karşımızda. Önlük dayatması dışında yine son bu çerçeve yasa adını verdikleri o tırnak içinde barış süreciyle ilgili faaliyetleri okullara taşıyacaklarmış. Öğretmenleri de kendi siyasi gündemlerini alet eden ve bu politikaları da, bütün öğretim politikalarını da yine burada kullanmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burası çok sorunlu, yine bununla ilgili davalarımızı açacağız. Öğretmen sınıfa telefonla giremez diyor. Öğretmenin çantasında yanında telefon bulunmasının hiçbir sakıncası yok. Hukuka aykırı değil, yönetmeliklere aykırı değil. Üstelik etik de değil. Yani öğretmeni sorumlu görüyor. Sen diyor sürekli telefonla girersen mesela ne yapacak öğretmen? Çoğu zaman telefonunu tahtaya bağlar, akıllı tahtaya bağlar, telefonun internetini kullanır. Okullar çökmüş durumda, okullarda internet sorunu var. Öğretmenin öğrencileri bir şey aktarırken görsel bir şey kullanması için telefon bir araç olabilir. Çocuk hastalandığında velisini arayabilir. Yani öğretmen ihtiyaç için de bunu kullanıyor olabilir. Ama öğretmeni doğrudan potansiyel, derse sen telefonla uğraşıyorsun, ders anlatmıyorsun gibi bir yere sıkıştırıyor. Yani öğretmeni aşağılıyor aslında. Bunu da yapamaz. Buna karşı da yine dava açacağımızı duyurdu. Bir diğeri diyor ki ben sizi yıl içinde istediğinizi istediğim yere atarım. Bunu bir genelgeyle yapmak istiyor. Oysa atama yer değiştirme yönetmeliği var öğretmenlerin. Yönetmelik dışında kanunlar var. Buna rağmen Bakan Tekin talimatla öğretmeni istediği okuldan alıp yıl boyunca istediği yere atayabileceğini iddia ediyor. Elbette bu da hukuka aykırı. Tüm bunlar için ayrı ayrı davalar açacağız. Eylem kararlarımızı almaya başladık, kamuoyuyla paylaştık. Ama önümüzdeki dönem eğitimin kronikleşmiş sorunlarına dair tek bir çözüm önerisi olmayan, öğretmeni ve eğitim alanını hedef alan bir başlangıç yaptık biz 2026-2027 eğitim öğretim yılına. Okullarda derslik açığı var. Öğrenciler yoksul, eğitime erişemiyor ve okullar kalabalık sınıflar, okullardaki ihtiyaçlar karşılanmamış. Okula sabun dahi koyamamışsınız. Öğretmenler, öğrenciler okullarda can veriyor. Güvenliği sağlanamamış. Çocuklar bugün LGS'de, YKS'de ne yazık ki ortalamanın çok altında bir sonuçla karşı karşıya kalıyor. Ama barınmasını karşılayamadıkları, bir öğün yemek veremedikleri, su veremedikleri öğrenciler için tek bir olumlu adım atılacağına ya da öğretmenler için tek bir olumlu adım atılacağına önlük giyin, telefonla sınıfa girmeyin, ben sizi istediğiniz yere atarım gibi bir genelgeyle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Belli ki zor geçecek, mücadele daha da büyüyecek, belli ki kavga da daha da büyüyecek. Ama aynı karşılığı Bakan Tekin bizlerden, öğretmenlerden, eğitimciden, örgütlü mücadeleden alacak Alkan Bey. Bu yıl sahada olacağız. Hem hukuki mücadeleyi vereceğiz, hem demokratik haklarımızı kullanacağız. Hem de tüm öğretmenleri bu faşizan anlayışa karşı örgütleyeceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği genelgenin öğretmenlere "Susun ve benim siyasi propagandamı yapın" anlamına geldiğini söyleyen Toy şunları aktardı.
2: Borçlandırılmış, yoksullaştırılmış bir halkın sömürüye açık öğrencileri bugün mesemlerde yaz boyunca da devam etti. Öğrencilerin iş kazasında öldüğü, yaralandığı haberleri. Buna dair hiçbir şey yapmayan bakanlık daha da sömürüyü büyütmek istiyor. Ama bu sömürüye izin veren aygıtlar, araçlar ve baskı altına alan, denetimin tamamen merkezden yapılmasını sağlayan ve herkesin sustuğu bir düzen yaratmak istiyor. Büyük oranda da insanları işte gözaltına alarak, tehdit ederek zaten susturma yolunu tercih ediyor. Öğretmenler için de bu, tam bu dönem başında gelen genelge böyle bir şey aslında. Diyor ki ben sizi sömürmeye devam edeceğim, bu halkı, kaynaklarını, hatta onun küçücük çocuklarını. Ben bu sömürüyü yaparken siz de sesinizi çıkarmayın, önlüğünüzü giyin, benim siyasi propagandamı yapın diyor okullarda. Çerçeve yasa yok, milli manevi değerler yok, toplumsal hassasiyet. Bunlar üzerinden toplumu tamamen bastırarak kendi eksiği, açığı, az önce konuştuğumuz okullardaki sorunları önlükle bu sorunların üzerine örtmeye çalışıyor. Ama tabii buna izin vermeyecek bir halk, bir kitle var, öğretmenler var. Biz buna güveniyoruz. Bu dönem mücadele bu anlamda çok daha yükselecek. Çünkü gelen karşımızdaki şiddet artık o kadar ciddi boyuta erişti ki, çok hadsiz bir boyutta, öğretmenin nerede oturacağını, ne yapacağını, nasıl giyineceğini, nasıl davranacağını söyleyen bir faşizan boyuta ulaştı. O yüzden şiddet, aynı şiddete karşılığını alacak Alkan Bey.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın mazeret atama takvimi 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci il dışı atamalarla birlikte resmen sona erdi. Ancak atama sürecinin tamamlanması, kontenjan yetersizliği ve uzak mesafeler nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce öğretmenin taleplerini bitirmedi. Atama döneminde kontenjan darlığı yüzünden tercih yapamayan veya tercih yapmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen çok sayıda öğretmen mağduriyetlerini sendikalar aracılığıyla bakanlığa iletti. Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruda il ilçe emri verilmesini istedi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Eğitim İş yöneticisi Yeliz Toy şunları söyledi.
2: Evet, biz il ilçe emri verilmesini istiyoruz. Bunun da nedeni açık. Anayasada hakları olan mazeretini kullanamıyor öğretmenlerimiz. Yani şöyle, aile birliği var, eşi bir başka ilde, çocukları bir başka ilde ama o ile atamasını yapmıyor. Ya da öğretmenin can güvenliği yok. Öğretmen tedavisini bulunduğu ilde, görev yaptığı ilde sağlayamıyor. Tedavi olmak için gidiyor, gitmek istiyor. Mazerete bağlı başvuru hakkı budur. Sağlık, engellilik, can güvenliği, aile birliği gibi mazerettir bunlar. İki aşamada yapılır. Ön başvuruda öğretmen tüm belgelerini koyar. İncelenir bakanlık tarafından. Belgeleri doğruysa, geçerliyse o zaman başvuruya hak kazanır. Şimdi başvuruya hak kazanmış, geçerli mazereti olan öğretmenleri orada boş kadro yok diye atamamak öğretmenlerin anayasal haklarını gasp etmektir. Bakanlık bugün öğretmenlerin anayasal haklarını yine gasp etmiştir. Dolayısıyla birçok başvuru yaptıktan sonra yüz yüze görüşmek için de bakanlığı ziyaret ettik. Bize orada ihtiyaç yok, norm kadro fazlalığı var gibi kendi plansızlıklarından kaynaklanan sudan gerekçeler öne sürüyorlar. Ama anayasanın üzerinde hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla anayasal haklarımızı kullanırken düzenleyiciler de yetkililer de bu önlemleri almak zorundadır. Ama bugün okul sayısı artmadığı için, derslik sayısı artmadığı için kalabalık sınıflarla maalesef öğretmen ihtiyacı yokmuş gibi gösteren bir bakanlık var. Bir taraftan da emekli olamayan öğretmenlerimiz var. Çünkü emeklilik itibariyle ayakta kalmaları, o emeklilik ücretiyle yaşamaları mümkün olmayacak. Böyle bir çıkmazı öğretmenleri sürüklemişler. Bugün yine binlerce kilometre uzakta ailesinden ayrı eğitim öğretime başlamak zorunda kalan öğretmenlerimiz var. Biz onların anayasal hakları için bakanlığı ziyaret ettik. Bir kez daha bu hakları hatırlattık. Ama bugüne kadar olumlu bir dönüş bakanlıktan gelmedi. Biz de tekrar bu liyakatsiz kadroların öğretmenlerin sorunlarını ya da eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, haklarımızı tekrar hukuk yoluyla tek tek bireysel davalarla arayacağımızı ilan ediyoruz. Ama eğitim öğretime de böyle ağır sorunlarla, kronik sorunlarla başlıyoruz.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Toy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Toy, Eğitim İş'te yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: kilogram ağırlığındaki piton başarılı geçen tedavinin ardından yeniden normal şekilde beslenmeye ve hareket etmeye başladı. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Judy Foster isimli 23 yaşındaki retiküle pitonun bakıcıları, hayvanın daha az yemeye ve yaşam alanında daha uzun süre hareketsiz kalmaya başlaması üzerine sağlık durumundan şüphelendi. Yapılan kontrollerde 4,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığındaki pitonun çenesinde kötü huylu bir tümör olan fibrosarkom tespit edildi. Tümör ilk olarak cerrahi müdahale ile çıkarıldı ancak daha sonra yeniden ortaya çıkarak çene kemiğine yayılmaya başladı. Bunun üzerine veteriner Judy Foster'ın hayatını kurtarmak için elektrokemoterapi yöntemini uygulamaya karar verdi. Chester Hayvanat Bahçesi veteriner sorumlusu Ian Ashpole, tümörün çene kemiğini tahrip etmeye başlaması nedeniyle yalnızca yeni bir ameliyatın yeterli olmayacağını düşündüklerini belirtti. Kanser uzmanlarıyla birlikte bir tedavi planı geliştirdiklerini söyleyen Ashpole, elektrokemoterapinin bildikleri kadarıyla dünyada ilk kez bir yılan üzerinde uygulandığını ifade etti. Elektrokemoterapi yönteminde kanser ilacı bleomisinle tümör bölgesine uygulanan kontrollü elektrik darbeleri bir arada kullanılıyor. Elektrik darbeleri kanser hücrelerinin geçirgenliğini geçici olarak artırarak ilacın hücrelere daha etkili şekilde ulaşmasını sağlıyor. Judy Foster'ın büyüklüğü nedeniyle operasyon içinde özel hazırlık yapıldı. Tek bir ameliyat masası yeterli olmayınca iki masa birleştirilerek yaklaşık çift kişilik yatak büyüklüğünde bir platform oluşturuldu. Kendi yaşam alanında anestezi uygulanan piton daha sonra hayvanat bahçesinin veteriner merkezine götürüldü. Yaklaşık 90 dakika süren operasyonda önce tümörlü kitle ve hastalıklı çene kemiğinin bir bölümü çıkarıldı. Ardından geride kalmış olabilecek kanser hücrelerini hedeflemek amacıyla elektrokemoterapi uygulandı. Operasyonun üzerinden aylar geçmesinin ardından Judy Foster'ın yeniden normal şekilde beslendiği ve eski hareketli davranışlarına döndüğü belirtildi. Hayvanat bahçesi çalışanları pitonun avına saldırma, kavrama ve yutma davranışlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını gözlemledi. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Judy Foster adlı piton çenesindeki kötü huylu tümör nedeniyle bir yılan üzerinde ilk kez uygulanan elektrokemoterapi yöntemiyle tedavi edildi. 50 kilogram ağırlığındaki pitonun aylar sonra yapılan kontrollerinde kansere ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatın ve anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Küresel ısınma Everest'in tepesine ulaştı. Dünyanın en yüksekte bulunan buzulu olan Everest Dağı'ndaki Güney Geçidi Buzulu, 1990'lı yılların sonundan itibaren 55 metre inceldi. Bu durum, yaklaşık 2000 yılda oluşan buzulun 25 yılda eridiği anlamına geliyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Peki AK Parti'nin kurucu kadrosuna yer alan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin, 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Şahin, 24-2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yer ettiği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazısı göndermişti. Şahin'in hafızaları kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Pasinler'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine gelmenize çok sevinim diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim demişti. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i Sayın Bakan bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz diye eleştirmişti.
4: Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bakayım. Bir oyna bakalım. Oyna. Nasıl çalsın?
3: İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dilenecek yanı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazlarıyla ilgili olmuş. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor sözlerine beklerim diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa 20 dakika geç binmesine manşetine taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştiri gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz demişti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 8 Ağustos 2012'de şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelmiş, o dönem yapılan terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Şahin, hiç istenmese de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var demişti. 19 Ağustos 2012'de ise Şahin taşlı saldırıya uğradı. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp taş attı. Polis olaylara müdahale etti. 24 Eylül 2012'de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek," dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
5: Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına.
3: 19 Ocak 2013'te Bakan Şaludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara "Yukarı doğru kayabiliyor musunuz?" diye sormuştu. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin, korumasına "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu," dedi. Daha sonra Saadet Partisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkan adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, son günlerdeki uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır, açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek "Bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum," dedi. Şahin ise yanıt olarak "Kaset derken benim ordunun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır," yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte Samanyolu TV binasını almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, dönemin AK Parti milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye yargılanan polislere desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimine araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti. 19 Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'den Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oyu alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Gaflarla istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri eski bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin'in aracı yurt dışına hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülüklere suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına yakalanan iki şüphelinin taşımasına kullanılan aracın Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmi Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancılar Cemaatinin kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü anlattı. Yapılanmanın şirketleşme sürecini, yurt dışındaki faaliyetlerini ve devlet raporlarında yer alan değerlendirmeleri aktaran Arslan, mali kaynaklara yönelik operasyonların olası sonuçlarını da yorumladı.
2: 1930'ların başından beri faaliyette olan bir yapıdan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Bu dini temelle, yani cemaat faaliyetiyle ortaya çıkan ama ardından ciddi anlamda Türkiye'nin hem devlet kurumlarına hem devletimizin memurlarına, ardından devletimizin tamamına ve en nihayetinde milletimiz için milli güvenlik tehdidi haline gelen bir yapıya dönüştü Süleymancılar. Uzun bir süre önce oldu.
3: Yani Alihan Kuruş çıkar örgütü değil ya. Çünkü ya 1930 diyorsunuz.
2: Şöyle, 1930'lardan beri bu halde değil bu örgüt, yapılanma, cemaat. İlk başta evet, hani Türkiye'de tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan sonra ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunağan tarafından bu cemaat kuruldu. Aslında baktığınızda Süleyman Hilmi Tunağan devletin bir vaiziydi, görevlisiydi. 50'lerin sonuna kadar. 50'lerin sonunda kendi cemaatini kurdu. Yani Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Evet. Medreseler kapatıldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 700-800 arası bir medrese hocası, müderris boşta kalıyor. Cumhuriyet diyor, evet, ki devrimci cumhuriyet, biz bunları boşta bırakmayalım. Çünkü bunlar da hani öyle ya da böyle bir eğitim almışlar. Medrese eğitimi almışlar ve çok uzun süre eğitim almışlar. Aynı üniversite gibi dini temelli bir eğitim. Biz yeni kurulan devlet kontrolündeki bu şeyi, yeni dini eğitime bunları dahil edelim diyor Cumhuriyet. Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimimiz. Ve bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi veriliyor. İşte Kur'an hocası belgesi veriliyor, imamlık veriliyor, müezzinlik veriliyor falan. Ve camilerde, diyanet bünyesinde, müftülükler bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar ama devletin görevlileriler. Süleyman Hilmi Tunağan, dikkat edin, Türkiye'de küçük Amerika sürecinin başladığı 45'ten sonraki süreç kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen kendi özel o vaiz çevresiyle, işte büyük camilerde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda, Üsküdar'da falan, Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar veriyor. Orada yarattığı çevreyle kendine artık Türkiye'deki o Amerikancı sürecin de başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması, en nihayetinde NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunağan da artık kendini devletten koparıyor ve cemaat kuruyor. Kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılanma önce 59'da Süleyman Hilmi Tunağan vefat ediyor. Ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar'ı pek çok kişi yakından tanır. Eski Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili. Bu dönemde şirketleşmeye başlanıyor. Bu dönemde yurt dışına açılmaya başlanıyor. Bu dönemde bir takım, işte özellikle 1980'den sonra bu güçle birlikte, bu parayla birlikte, bu yurt dışı gücüyle birlikte artık büyük bir FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. 1980'de Tayyar Altıkulaç vardır, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisi hala hayatta. Bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi. 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Rapor veriyor. Diyor ki bunların Türkiye'de 2000 öğrenci yurdu var ve devlet için çok tehlikeliler. Diyanet'e hedef gösteriyorlar. Bakın 1980'den bahsediyorum. Diyanet'e hedef gösteriyorlar ve müftü imamlarımızı tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu artık yavaş yavaş 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990'ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor. FETÖ ile birlikte, Fethullahçılarla birlikte, o zaman FETÖ değil, Fethullahçılarla birlikte en tehlikeli iki yapı devlet için, Süleymancılar. 2002'de bir Genelkurmay raporu hazırlanıyor. Yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Ergenekon dosyalarına da giriyor Süleymancılar hakkında bazı raporlar ve en son 2016'dan sonra, FETÖ darbesinden sonra, FETÖ darbe girişiminden sonra bir rapor hazırlanıyor Diyanet tarafından. 48 tarikat ve cemaat inceleniyor bu raporda. Türkiye'de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor. Orada bazı gruplar hakkında, bazı dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Alparslan Kuytul operasyonu yapıldı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ'ye yakın, devlete düşman bir yapı değerlendirmesi yapılıyor Diyanet'in raporunda. Adnan Oktar hakkında işte yabancı istihbarat bağı, Mossad bağı, efendim dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Bir de Süleymancılar hakkında buradan yeni FETÖ deniyor. Yabancı istihbarat bağı var deniyor ve devlet içinde paralel yapılanması var deniyor. Yani dikkat ederseniz 1980'de Diyanet raporu, 90'ların sonunda Emniyet raporu, 2002'de Genelkurmay raporu, 2016'dan sonra yine Diyanet raporu. Yani devletin bütün birimleri aslında bunu biliyor, bir tehdit olduğunu.
3: Peki bunu ya bu kadar devletin raporlarında yer alıyor. Fakat öyle bir şey ki son günlerde ben bakıyorum televizyonda şurada burada tartışmalar yaparken, yani buna bir jet fuarı tarzı bir muamele, yani sadece mali operasyonlarla yapılmış falan gibi. Orada bir sıkıntı yok mu?
2: Aslında tanımlamalarda doğru. Eksiklikler var ama mesela bir gelişme oldu. O gelişmenin biz bu olayın mali kısmında olmadığını düşünüyoruz. Herhalde bütün Türkiye kamuoyu da öyle düşünüyordur. Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılması.
3: Evet, evet.
2: Neden açıldı mezarı? Şüpheli ölüm iddiaları var çünkü. Biz de bunu gündeme getirmiştik. Şimdi ortada bir cinayet varsa bu konu mali olabilir mi? Yani bir cemaatin lideri, eski Ulaştırma Bakanı öldürülüyor. Yani iddia o yönde. O şimdi araştırılıyor. Böyle bir şey ispatlanırsa bu konunun maliyeyle ne alakası var? Yani demek ki işin başka boyutları var. Çünkü bu para trafiğinin, kara para trafiğinin, Alihan Kuruş yapılanmasının kara para trafiğinde yurt dışı bağlantısı olarak İsrail şüphesi şu an araştırılıyor. Artı Alman istihbaratı BND ile bağı da araştırılıyor. FETÖ tipi kapalı teşkilatlanma yapısı da araştırılıyor. Mesela soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması yazıyordu. Alihan Kuruş suç örgütü yapılanmasının FETÖ tipi bölge ve mıntıka yapılanması araştırılıyor. Şimdi o bölge ve mıntıka Süleymancıların kendi iç örgütlenmesinin terimleri. Mesela biz geçen gün Aydınlık'ta bir manşet atmıştık. Süleymancılar dünyada 157 ülkede örgütlü diye. Dünyayı 157 ülkede örgütlüler, 15'e bölmüşler, 15 bölgeye. İşte evet. 7 kıta var ya, o 7 kıtayı da kendi içlerine bölmüşler. 15 bölge, toplamda da 105 mıntıka var. O mıntıka altında da ülkeler var, işte yurtlar var, kurslar var, okullar var, şirketler var. Yani bildiğiniz gibi, bildiğiniz FETÖ gibi bir yapılanma ve şimdi bunu devletimiz de soruşturuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin biz mali olmayan konular olduğunu düşünüyoruz.
3: Evet. Peki, yani bu kadar sözünü ettiğiniz 157 ülke, bu kadar şey, özellikle Almanya'daki Köln şehrindeki yapılanma tartışılıyor. Almanya Köln şehrindeki yapılanma, yani bir anlamda anladığımız kadarıyla gelen bilgilere baktığınızda örgütü merkezine oraya taşıyorlar. Yani bunu nasıl bağlıyorsun? Mesela FETÖ Amerika'ya taşıyor. Süleymancılar Almanya'ya taşıyor. Ya bunların hepsi NATO ülkesi, bizim müttefikimiz. Yani bizim müttefikimiz Türkiye içinde tehdit oluşturan bu örgütlere nasıl böyle yataklık yapıyorlar? O nasıl izah ediliyor?
2: İşte bu aslında burada Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi ülke olduğunu veya üyesi ülkelerin Türkiye'yi ne kadar kabul ettiklerini veya işte o ilişkinin ne kadar sağlıklı ve organik olduğunu düşünmek lazım. Yani Türkiye aslında 2014'ten sonra bir arınma sürecine başladı. Bu arınma FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, işte siyaset içindeki Atlantikçilerle, emperyalistlerle işbirliği yapanlarla mücadele ve bugün en nihayetinde geldiğimizde kökü dışarıda olan yabancı devletlerin güdümünde Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten dini yapılanmalarla mücadele noktasına geldi. Toplam bir arınma süreci var ama bakıyorsunuz hepsinin ucu aynı yere dokunuyor, NATO'ya. Yani Türkiye aslında NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. NATO'nun Türkiye'de yeni bir iktidar kurma, yeni bir anlayış başlatma, yeni bir süreç başlatma planı hep var. Ve Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Türk devleti ve Türk milleti bunlarla mücadele ediyor. Türkiye içindeki milli kuvvetler NATO'nun 2014 öncesinde olduğu gibi, FETÖ'nün 40-50 yıldır yaptığı gibi bir süreci artık buradaki milli kuvvetler, ülkemizdeki milli kuvvetler artık istemiyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet, Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. NATO devlet başkanlarıyla samimi pozlar verildi falan. Onun bildirisine imza atıldı. AK Parti hükümeti imza attı. NATO'nun misyonlarında yer alacak ama baktığınız zaman ülkemizdeki milli kuvvetler NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. Bu nasıl olacak? Burada hala bir soru işareti var.
3: Yani bizde bir NATO aşkı var ama NATO'nun da Türkiye aşkı yok. Tam tersine Türkiye'ye düşmanlığı var.
2: Aynen öyle. Amerika'da mesela daha yeni Haziran ayında bir yasa geçti. Amerikan dış politikasının Doğu Akdeniz uygulamalarını yasalaştıran bir kanun geçti Amerikan Senatosu'ndan. Diyor ki özetle, bizim Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz, dış politikada Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapacağız ve ekonomik olarak da işte bunların Hindistan, Orta Doğu, Avrupa diye bir koridorları var, ekonomik koridorları var IMEC diye. İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor Hindistan'dan. Bunu da Çin'in kuşak yol girişimine karşı büyütmeye çalışıyor. Baktığınız zaman biz değil miyiz müttefik? Yani tırnak içinde söylüyorum. Türkiye değil mi müttefik? Siz askeri olarak Güney Kıbrıs'a neden yığınak yapıyorsunuz? Neden Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la müttefik oluyorsunuz? Zaten NATO bir müttefiklik anlaşması değil mi? İttifak anlaşması değil mi? Neden ayrıca bir müttefiklik yapıyorsunuz? Bir de soru, madem böyle bir müttefiklik yapıyorsunuz, düşman kim?
3: Evet, çok aslında her şey çok net gözüküyor. Biz dönecek olursak bu örgüte, şimdi son gelinen nokta nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Yani çünkü her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
2: Şimdi birincisi Süleymancılar Cemaati ile ilgili söyleyeyim. Devletimiz bu yapılanmanın, Alihan Kuriş yapılanması diye belirtilen bu yapılanmanın bir kere mali kaynaklarını kurutuyor. Bu çok önemli. Şimdi biz Süleymancıların uzun yıllardır bahsettik ya az önce, faaliyet yürütüyorlar falan. Özellikle Türkiye'de 1000'den fazla, bazı kesimlerin söylediğine göre 1500 civarında öğrenci yurtlarının olduğu söyleniyor. Bunların dışarıdan baktığınızda tabelasında öğrenci yazıyor. Fakat içeride Kur'an kursu diyor onlar dışarıya karşı, ama kendi iş medrese eğitimlerini uyguluyorlar. Tekamül eğitimi diyorlar buna.
3: Evet.
2: Şimdi bu kadar yurt, bu kadar öğrencinin ihtiyacı, gideri, yemek, gıda, personel maaşı, bunların toplam olarak mali giderleri, kiraları, faturaları, para olmadan bu kadar büyük bir yapı ayakta kalamaz. Ve devletimiz bu para kaynağının hem yasal kısmını, yani şirketleri el koydu, tedbir koydu, hem de yasa dışı olarak toplanan kayıt dışı paraya el koydu, kara paraya el koydu. Şu an Alihan Kuruş yapılanmasının Türkiye'de parası kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Parası kalmayan bir yapı nasıl hareket edecek?
3: Orada ama da yurt dışına önemli miktarda para çıkartmışlar.
2: Evet, yani yurt dışında tabii FETÖ'de baktığınızda Türkiye'de eli kolu kesildi. Burada faaliyet alanları kalmadı. Ama yurt dışında faaliyetleri var. Çünkü yabancı devletler destekliyor. Burada Süleymancılar için artık para olmadığı için faaliyet alanı kısıtlanacak gibi görüyoruz. Zaten Alihan Kuriş bu operasyonu bildiği için önceden Almanya'ya yığınak yaptı. Almanya'ya büyük bir merkez inşa etti ve paranın ciddi bir kısmını da, 100 milyar lira gibi bir parayı da oraya aktardı. Zaten yurt dışında da parası var cemaatin. Hem kayıt dışı çıkan para var, hem bilinen bir para var çıkarılan. Bir de hali hazırda yurt dışındaki bir para var. Toplam olarak Almanya'dan, Köln'den, zaten 1970'lerden beri orada örgütlüler Almanya'da. İslam Kültür Merkezleri Birliği adı altında. O kuruluşun Almanya'da 300 şubesi var. Merkezi de Köln. Şimdi 70 milyon euroya yeni bir bina yapıyorlardı. Oradan yönetecekti. Aynı ikinci bir Pensilvanya gibi. Fethullah Gülen nasıl örgütünü yurt dışından yönetti? Orada öldü, oraya gömüldü. Alihan Kuruş'un da planı oydu. Bir ruhani lider gibi oraya gidecekti. Belki olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'ye geri dönecekti. Aynı Fethullah Gülen'in yapamadığını belki o yapacaktı. Belki de çok büyük bir beklentiyle bunu planladı. Ama devletimiz buna izin vermedi.
3: Peki bunun başka siyasi ayakları da ortaya çıkabilir mi? Çünkü bu türde tartışmalar giriyor. Yani seçim öncesindeki çeşitli ittifaklar var, çeşitli verilmiş sözler var bu Süleymancılara karşı. O konuda herhalde var mı şu anda?
2: Şimdi itirafçıların beyanları düşmeye başladı. Soruşturma kapsamında pek çok itirafçı var. Cemaatin içinden ayrılan insanlar bu süreçte gidip şikayetlerde bulunmuşlar, suç duyurularında bulunmuşlar. Bazı öğrendiğimiz itirafçıların bu siyasi yönüne dikkat çektiğini öğrendik. Örneğin mesela bir itirafçı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yaptıklarını, bu yönde cemaate baskı yapıldığını, cemaati zorla CHP'ye oy vermeye sevk edildiğini falan anlatmış savcılıkta. Bizim de zaten daha önce öğrendiğimiz bazı gelişmeler vardı. Mesela 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemek üzere işbirliği yaptıklarına dair duyum almıştık. Bunu da gazetemizde manşet yapmıştık Aydınlık'ta. Bu kapsamda da toplamda 4500 Süleymancı'nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde personel olarak kadroya alındığını öğrenmiştik. Bir gelişme oldu geçtiğimiz Ocak ayında, 2026'nın Ocak ayında. Ankara'da Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı ikinci bir soruşturma daha var Antalya'da, Muhittin Böcek soruşturması. Orada itirafçı olan bir iş insanı var Muhittin Böcek soruşturmasında. İddianameye girdi. Resmen iddianamede var. İtirafçı diyor ki Muhittin Böcek Süleymancılarla işbirliği yaptı seçim sürecinde. Yani şu an aslında yargımızın elinde de hem bu Ankara'da yürüyen davadaki soruşturmadaki itirafçılar var. Hem Antalya'da Muhittin Böcek soruşturmasındaki itirafçılar var. CHP ve Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu CHP'sini kastediyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'sinin 2019-2024 yılları arasında seçimlerde Süleymancılarla Alihan Kuruş'la işbirliği yaptığını anlatmışlar.
3: Şimdi Kaan, yani ne yazık ki Türkiye'de bu ilişkiler her parti için geçerli. Yani FETÖ'nün kimlerle ittifak yaptığını, nasıl büyüdüğünü, neredeyse devlete ortak olduğunu, verildiğini biliyoruz. Yani acı tecrübelerimiz de var. Gerçi daha sonra bunlar uyandılar bu yaptıkları hatalar konusunda da. İtiraflarda ve öz eleştiride bulunanlar da oldu. Yani bu FETÖ olayından sonra, yani Türkiye'nin tekrar benzer bir şeyle karşılaşması, yani biraz tuhaf değil mi ya? Ders olmadı mı FETÖ'de? Yani araştırmalarını nasıl görüyorsun? Yani bu konuda bir uyanıklık, bir şey oluşmamış mı Türkiye'de?
2: Aslında bir uyanış var toplumda. Aslında uzun bir süredir bu yapılanmalardan milletimiz çok rahatsızdı. Toplum çok rahatsızdı. Dolayısıyla bunun bir zemini vardı. Fakat arka planda bir takım bizim de görmediğimiz ama anlamaya çalıştığımız bir takım şeyler vardı ki bu yapılanmalar korundu. Fakat şimdi artık düğmeye basıldı. Alparslan Kuytul, efendim işte Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılar ve belki daha da devam edecek. Çünkü bizim işaret ettiğimiz daha pek çok yapılanma var böyle. Mesela Nurcular içindeki FETÖ yapılanması. Şimdi Nurcular içinde de bir ayrım var. Mesela Tahşiyeciler diye bir grup var. Onlar mesela devletin ve milletin yanında. Ve diyorlar ki biz FETÖ ile en başından beri mücadele ediyorduk. Zaten onları çok sert eleştirdiğimiz için içeriden, Nurcuların içinden biz eleştiri yapıyorduk. 2010'da kumpasa maruz kaldık dedi. Tahşiye kumpası var mesela. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca tahşiye kumpası nedeniyle hapis yatıyor şu an. Onlar mesela diyor ki biz hani anlatıyoruz. Biz devletin milletin yanındayız. Şu an hala FETÖ şeyin içinde, Nurcuların içinde bir FETÖ yapılanması var. Kim yönetiyor bunu? Kemalettin Özdemir yönetiyor. Kemalettin Özdemir kim? FETÖ'nün eski emniyet imamı. Köz.
3: Közcüler de.
2: Evet, meşhur Köz. İşte meşhur cinayetlerin işlendiği, faili meşhur cinayetlerin işlendiği Uğur Mumcu, Necip Habletoğlu, Bahriye Üçok, işte diğer faili meşhurlar hepsi Kemalettin Özdemir'in emniyet imamı olduğu dönemde işleniyor. Ve geçen yıl Ankara'da yürüyen FETÖ davasında Kemalettin Özdemir hapis cezasına mahkum edildi. Evet, itirafçı olduğu için indirim aldı ama sonuçta bir mahkumiyeti var şu an. Sicilinde FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İçeriden aldığımız, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kemalettin Özdemir şu an YouTube'a bakın. Risale-i Nur sohbetleri var. Şu an son durumu bilmiyorum ama geçen seneye kadar, mahkumiyet alana kadar Ankara'da bir üniversitede de profesör oluyordu Kemalettin Özdemir. Nurcuların içerisinde hala abilik yapıyor. Hala sohbetler düzenliyor, Risale-i Nur sohbetleri. Şimdi içerideki insanlar diyor ki bu adam hala FETÖ'ye bağlı. Hala faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla bu adamın bağlantılarına dikkat çekilmeli diyorlar. Biz mesela bakıyoruz, Sözler Köşkü, Hayalhane, Maksat 114 gibi gençlik dernekleri var Nurcuların içinde. Bunu 30'lu yaşlarında çocuklar yönetiyor, gençler yönetiyor. Mesela sadece Hayalhanem diye bildiğimiz yapının Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da devasa plazaları var. 6-7 katlı binaları var. Milyon dolarlık binalar bunlar. Sadece küçük ortaokul, lise çocuklarıyla sohbet yaparak, böyle dramatik dini hikayeler konuşarak, onları ağlatarak falan, bu kadar büyük binaları nasıl satın alıyorsunuz? Herhangi bir ticari faaliyetleri de yok. Kaynakları belirsiz şekilde bunlar faaliyet yürütüyorlar. Büyük büyük harcamalar yapıyorlar. İçeriden çıkan bir sürü şikayetçi var. Bize gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki bunlar FETÖ bağlantılı. Mesela Hayalhanem'in başındaki Mehmet Yıldız kapatılmadan önce İzmir'deki Körfez Dershanesi'nde FETÖ'nün hocaydı. Evet. Yani sonuç olarak Türkiye'de böyle yeterince ders alınmadığını biz görüyoruz. Böyle yapılar faaliyetlerini yürütüyorlar. Toplum da rahatsız. Ama artık hani devletimiz bu rahatsızlığı dikkate alıyor. Milli güvenlik tehdidi olan bu yapılara artık tek tek operasyonlar gelmeye başladı.
3: Zaten şimdi yani Mustafa Kemal ta başından söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz demiş. Yani şimdi düşünüyoruz. efendim yargıda şunlar etkin, yok emniyette bu tarikat etkin, orada şu tarikat etkin. Ya böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü artık? Yani adım üstünde Diyanet'i niye kurmuşuz? Diyanet bu işleri yönetecek, dinsel işleri. Atatürk Diyanet'i bu amaçla kurmuş. Ya bu tarikatlar ne desin? Milyarlarca kumara hitap eden, kontrol eden tarikatlar düşün. Efendim öyle yerler kuruyorlar ki Türkiye'de kurdukları şatoları geçtik. Bir de yurt dışında devasa binalar kurmaya başladılar. Külliyeler kurmaya başladılar. Şimdi yani yok menzilci, yok hak yolcu, yok şucu, yok bu. Ya bu nasıl bir şey oldu bu Türkiye bu? Hani, ya bunları kökünden çözmek gerekmiyor ama yani ne iş yapar? Diğerini niye kurdunuz bunları bırakacaksınız bu işleri? Yani bu kontrolden çıktığı zaman şimdi ben Antalya bölgesindeki bazı Süleymancı yurtlarını biliyorum. Yani o kadar lüks yapılan ki zaman zaman yabancılar otelde yer var mı diye onun kapısına kadar gidiyorlar yani. Yani burayı devasa bir otel sanıyorlar yani. Öyle yurtlar kurmuşlar diyorlar. Ve burada yani yaşları ilkokul çağına gelmemiş olan çocuklar bir anlamda bir militanistime veya da bir mülük yetiştirme amacıyla kullanılıyor. Yani dert din falan filan değil, din olsa, yani dert din olsa bunların başındaki insanlar dünyanın en lüks araçlarına biniyorlar. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yani dünyada İslam alimlerinin böyle bir yaşamları yok zaten. Onlar sıradan yaşamışlar ama bunlar en lüks arabalarda, en lüks şatolarda, en lüks villalarda yaşıyorlar. Yani bunların aslında belki de Türkiye'nin bunları sorgulaması gerekmiyor.
2: Kesinlikle aslında baktığınız zaman hani Türkiye'de zaten bir kesim bunlara karşı ama hani bunlarla aslında birlikte hareket eden muhafazakar kesimde bile ciddi bir rahatsızlık var. Onlar rahatsız oluyorlar. Hem siyaset içerisinde hem toplum içerisinde muhafazakar camia dediğimiz kesim bu lüks yaşantılar, bu büyük holdingleşmelerden çok rahatsız. Bakın bizim bugün devletimizin Kur'an kurslarında, Diyanet kurslarında bir biat kültürü var mı? O Kur'an kursuna giden çocuk Kur'an öğreniyor değil mi? İmama biat ediyor mu? Etmiyor. Bir vatandaş olarak o kapıdan giriyor, bir vatandaş olarak o kapıdan çıkıyor. Fakat cemaatlerde böyle değil. Siz o cemaat madem hizmet veriyorlar, dini hizmet veriyorlar, Kur'an öğretiyorlar. Siz onun kapısından vatandaş olarak girdiğinizde mürit olarak çıkmak zorundasınız.
3: Ben bu ekiplerle bir sohbet ettim. Arabacılarla söyledikleri şuydu. Hocamız bize desin ki git şu adamı vur. Biz gider hiç düşünmeden gider onu vururuz. Yani böyle insan tipleri ve Türkiye için çok ciddi bir risk yani. Türkiye'de bunun çok uluslararası istihbarat örgütleri de bunları kullanıyorlar ve Türkiye'deki çok cinayeti de böyle işlediler zaten. Yani o nedenle son derece etkin. Peki FETÖ ile Süleymancılar arasında bir organik bağ var mı? Yani bu konuda bilgiler geliyor. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde FETÖ'den gelen talimatla ilgilendiler. Yani evet. Diğer tarikatların içine durdular. Bunlardan birisi de Süleymancılar. Bunu herkes biliyor. O konuda elinde araştırmalarında ortaya çıkan bir bulgu var mı?
2: Aslında bu konuda çok fazla bağ var. Mesela yakın zamanda soruşturmada ortaya çıktı. Süleymancıların yurt dışına yasa dışı yollarla para çıkardığı yöntemlerden birisi bunların yurt dışındaki çocuklarının, yani talebelerin, çocuk demeyeyim, talebelerinin, öğrencilerin, yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'ye yazları tatil bahanesiyle gelmeleriyle bunların valizlerine yüksek miktarda döviz, para, altın koyarak yurt dışına çıkarmalarıyla oluyor. Yani Türkiye'ye bu çocuklar geliyor, atıyorum mesela bir sınır var ya, ya para çıkarma sınırı, limanından çıkarken para sınırı var. Atıyorum 15 bin dolar. Bu çocukların şeylerine 15'er bin dolar koyuyorlar valizlerine her birinin. Parayı bu şekilde kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu işi yönetenlerden birisi cemaatin Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakşan. Şu an tutuklu Ankara'da. Operasyon kapsamında tutuklandı. Romanya sorumlusu. Yani, bu kişinin... Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ortaya çıktı bu kişinin. Alihan Kuriç'le de defalarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Başka bir şey anlatayım, çok önemli. FETÖ çatı davasında yargılanan ve hapis cezası alan bir yönetici var. Dilaver Azim. 2015 aralığında gözaltına alındı. Daha darbeden önce yani. Darbeden 8 ay önce gözaltına alındı. Ve FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası aldı Dilaver Azim. Dilaver Azim kim? Özbekistan kökenli birisi. FETÖ yöneticisi Enver Altaylı'nın yeğeni. Sovyetlerin parçalandığı dönemde Enver Altaylı daha 15-16 yaşındayken Dilaver Azim'i alıyor Özbekistan'dan, getiriyor. İstanbul'da Süleymancı yurduna yerleştiriyor. Burada birkaç sene kaldıktan sonra artık gençlik döneminde 20'li yaşlarında iş hayatına atılıyor, ticarete atılıyor ve bir iş insanına dönüşüyor, zenginleşiyor. Süleymancıların İstanbul'daki yurtlarının finansörü oluyor. Burada Alibeyköy'de, Eyüp'te pek çok yurdun mali ihtiyaçlarını Dilaver Azim karşılıyor. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, kendisi Asya kökenli birisi olduğu için Özbek kökenli, buradaki Süleymancı yapılanmalarına da para göndermiş. Endonezya'ya, Malezya'ya, Özbekistan'a vesaire, zaten Enver Altaylılar yeğeni olduğu için. Bir de FETÖ çatı davasında ortaya çıktı. FETÖ'nün Asya'daki yapılanmasına bir sürü para göndermiş. Para trafikleri ortaya çıktı hakkında.
3: Evet.
2: Ve bu uzun süre hapis yattı. Bu sene hapisten çıktı. Aldığı cezanın yatarını yattığı için 10 sene yattı, çıktı. Hem FETÖ'ye hem Süleymancılara çalışmış. Enver Altaylı'nın Süleymancı yeğeni.
1: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancıların Kemal Kacar döneminde şirketleşerek yurt dışına açıldığını, devlet raporlarında yeni FETÖ olarak tanımlandığını söyledi. Cemaatin mali kaynaklarına yönelik tedbirlerin faaliyetlerini daraltacağını belirten Arslan, Almanya'daki yapılanmaya dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 21 Ocak'ta 6.767 liradan satılan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktı. Sonraki aylarda ise yükseliş ve düşüşler birbirini takip etti. Mart ayında sert şekilde gerileyen altın, Nisan ayında yeniden yükselişe geçti. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise aşağı yönlü bir seyir izledi. 21 Ağustos'a gelindiğinde gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıkarak 7.051 liraya ulaştı. Peki altın 8 aylık süreçte nasıl bir yol izledi? 21 Ocak 2026'da gram altının fiyatı 6.767 lira seviyesindeydi. Takip eden bir aylık süreçte altın yükselişe geçti. 21 Şubat'ta gram altın 7.183 liraya çıktı. Böylece gram altın 21 Ocak'a göre yaklaşık %6,1 değer kazandı. Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıkan gram altında, Mart ayında ise yön aşağı döndü. 21 Mart'ta gram altının fiyatı 6.400 liraya geriledi. Böylece gram altın 21 Şubat'a göre yaklaşık %10,9 değer kaybetti. Şubat ayında görülen yükselişin ardından Mart ayında yaşanan sert geri çekilme, altın yatırımcısının da fiyat hareketlerini yakından takip etmesine neden oldu. Mart ayındaki sert düşüşün ardından Nisan ayında altın yeniden yükselişe geçti. 21 Nisan'da gram altının fiyatı 6.900 liraya ulaştı. Böylece gram altın 21 Mart'a göre yaklaşık %7,8 değer kazandı. Nisan ayında 6.900 liraya ulaşan gram altın, Mayıs ayında bu seviyeyi koruyamadı. 21 Mayıs'ta gram altının fiyatı 6.636 liraya geriledi. Böylece gram altın 21 Nisan'a göre yaklaşık %3,8 değer kaybetti. Mayıs ayında altın fiyatlarında yukarı ve aşağı yönlü hareketler yaşanırken, yatırımcıların odağında küresel ekonomik gelişmeler yer aldı. Altındaki aşağı yönlü hareket Haziran ayında daha da belirginleşti. 21 Haziran'da gram altının fiyatı 6.205 liraya kadar geriledi. Böylece gram altın 21 Mayıs'a göre yaklaşık %6,5 değer kaybetti. Nisan ayında 6.900 lira seviyesinde bulunan gram altın 2 aylık süreçte yaklaşık 695 lira gerilemiş oldu. Haziran ayında yaşanan düşüşün ardından Temmuz ayında gram altında yatay bir seyir görüldü. 21 Temmuz'da gram altının fiyatı 6.200 lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece gram altın 21 Haziran'a göre yaklaşık %0,1 değer kaybetti. Haziran ve Temmuz aylarında 6.200 lira seviyelerinde seyreden gram altın, Ağustos ayında ise ibre yeniden yukarı döndü. 21 Ağustos'ta gram altının fiyatı 7.051 liraya yükseldi. Böylece gram altın 21 Temmuz'daki 6.200 liralık seviyesine göre bir aylık süreçte yaklaşık %13,7 değer kazandı. Ağustos ayında yaşanan güçlü yükselişle birlikte gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıktı ve önceki aylarda yaşadığı kayıpların önemli bir bölümünü telafi etti. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından biri olan altın, 8 aylık süreçte oldukça dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, 21 Ocak'taki 6.767 liralık seviyesinden 21 Ağustos'taki 7.051 liralık seviyesine çıkarak 284 lira değer kazandı. 8 aylık fiyat serisinin başlangıcına göre gram altındaki toplam yükseliş yaklaşık %4,2 oldu. 21 Ocak'tan 21 Ağustos'a kadar geçen süreçte sert yükseliş ve düşüşlere sahne olan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktıktan sonra Mart ayında geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçen altın, Mayıs ve Haziran aylarında değer kaybederken

0: Temmuz ayında 6.200 lira seviyesinde kaldı. Ağustos ayında ise güçlü bir yükseliş yaşayan gram altın 21 Ağustos'ta 7.051 liraya çıkarak seviyesinin yaklaşık %4,2 üzerine çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bir türlü olmayan bir iş varsa biri çıkar ve bak bu işin püf noktası var der. Peki ama nedir bu püf noktası ve gerçekten püfle ne ilgisi var? Bugün ustalıkla yoğrulan bir deyimin izini sürüyoruz. Vaktiyle çanak çömlek yapılan küçük bir kasabada yıllar yılı çıraklık yapan bir genç artık kalfa olmuştur ve gün gelir kendi dükkanını açmaya heves eder. Ama ustası her seferinde aynı şeyi söyler. Evladım, sen daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha bekle. Ustasının bu tekrar eden uyarılarından bunalfa sonunda dayanamaz ve kendi dükkanını açar. Açar açmasına ama yaptığı testiler, sürahiler ve küplerin hepsi kısa süre içinde çatlamaya başlar. Titizlikle yaptığı her şey bir yerinden yarılır, bozulur. Ve kalfa bu işin sırrını bir türlü çözemez. Sonunda çaresizce ustasının kapısını çalar, durumu anlatır. Usta gülümseyerek başını sallar. Demedim mi evladım? Sen bu işin püf noktasını daha öğrenmedin. Sonra önüne bir miktar çamur koyar ve hadi bakalım bir testi yap da sana göstereyim der. Kalfa hamura şekil verirken usta arada bir testinin üzerine hafifçe üfler. Püf. Her püfte çamurun içindeki hava kabarcıkları patlar. İşte o küçücük hava boşlukları yok edilmeden yapılan her testi bir süre sonra çatlar, dağılır. Kalfa o gün anlar ki bu işi gerçekten ustaca yapmak sadece görünene değil, görünmeyene de dikkat etmeyi gerektirir. Ve o andan sonra bir işin hassas, gizli ama belirleyici kısmı hep aynı isim verilmiştir. Püf noktası. Bugün hala bir işin en ince ayrıntısına, en önemli sırrına püf noktası diyoruz. Ve biliriz ki bazen en büyük fark en küçük dokunuştadır. Unutmayın, her işin bir püf noktası vardır. Ve bazen ustalık sadece üflemekle değil, doğru anda üfleyebilmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akademisyen doçent doktor Kemal Olçar, Ceyhun Bozkurt'ta bölgenin kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail Devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artarken Radyo Sputnik'e konuk olan Kemal Olçar şunları söyledi.
2: 70 kilometre hemen sınırımızın ötesinde bir saldırı gerçekleşti ve İsrail'den yapılan açıklamalar Suriye'yi zaten hedef aldıklarını söylüyorlardı ama doğrudan Türkiye'yi işaret ederek bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler, açıkladılar. Ne oluyor, bir Türk-İsrail savaşı Suriye sahasında başlıyor mu? Bunun askeri verileri nedir? Ne anlama geliyor bu saldırı?
3: Orada bizim kuvvetli birliklerimiz var. Sadece birlik yok orada, biliyorsunuz. Radarlarımız var, hava savunma sistemlerimiz var. Sınırımıza 70 kilometre mesafeye kadar yaklaşan İsrail unsurlarını bizim görmememiz mümkün değil. Bombalanan yer teknik olarak bir üst bölgesi değil. Eski bir üst bölgesi. Orada konuştuğu bir şey yok. Belli yerlerde keşifler yapılıyor. Belli yerlerde koordinasyon işbirlikleri yapılabiliyor. Eski bölgeler İHA SİHA üssü olarak kullanılabilir mi? Ya da uçaklara uygun hale getirilebilir mi? Hem Suriye Milli Ordusu'na katkı, hem Türkiye'nin sınırlarını güvenlikleştirmek, hem de o bölgede konuştuğu birlikleri güvenliğini sağlamak için. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre öteden Orta Doğu'daki bir askeri faaliyeti Amerikan topraklarından ihlal olarak görüyor. Amerikan topraklarını güvenliğini ihlal olarak görüyorken İsrail'de yapmış olduğu bu son hava harekatını kendi güvenliği için uygun görüyorsa eğer, tırnak içine söylüyorum, ve Türkiye'de daha güneyde bir hat çizmek zorunda. Ama İsrail tabii elbette ki bu yaptığı hava harekatının Türkiye tarafından not edildiğinin de farkında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu notları uygun olgunluk seviyesine geldiğinde bir reaktif harekette karşılık verecektir diye değerlendiriyorum. Ama bu karşılık bir dahakinde yapılırsa bölgeye yakın bir noktaya, hele sınırlarımıza, üst bölgelerimizin yakınlarına, o çizmiş olduğumuz hattın hemen içine yönelmiş olursa mevcut teyakkuzda bulunan hava savunma sistemleri, bizim uçaklarımız, hava kuvvetlerimiz, hava savunma silahlarımız, yani siper füzemiz, direkt söyleyelim, İsrail füzelerimiz tevcih edilmiş durumda. Bu tevcihte sadece bir siyasi talimat gerekli. Siyasi iradede şu anda böyle bir reaksiyonu gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Gayet de doğal. Tüm bunlar yapıldıktan sonra son çare, artık askeri bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bir kere yapar ve tam yapar.
1: Ceyhun Bozkurt'ta bölgenin kalbi programına konuk olan akademisyen doçent doktor Kemal Olçar, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. İsrail yaptığı hattın Türkiye tarafından not edildiğinin farkında. Türkiye bu notları uygun olgunluk seviyesine geldiğinde reaktif harekette karşılık verecektir diyen Olçar, siyasi irade şu anda böyle bir reaksiyonu gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Bütün bunlar yapıldıktan sonra son çare, artık askeri bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bir kere yapar ve tam yapar ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla teselli olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Marmara'da olası büyük bir deprem nerede meydana gelebilir? İstanbul ve çevresindeki kentler olası bir depremden nasıl etkilenir? Türkiye'de hangi fay hatları yakından izlenmeli? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Marmara'daki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çeken Perinçek, 7 su fayıyla Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari Yüksekova Şemdinli hattındaki risklere ilişkin uyarılarda bulundu.
2: Hocam herkes İstanbul'u konuşuyor. Yani diken üzerinde, fakat biraz tartışıyoruz böyle büyük depremler olduğu zaman İstanbul'un durumunu, sonra gene unutuyoruz. Ya evet. Ben de mesela kendime bu kritik dönemlerde, mesela 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da işim olduğu zaman, yani gidince nasıl döneceğimi hesaplıyordum. Yani mümkün olan en kısa sürede İstanbul'u terk etmek gibi bir duyguya kapılıyordum. Fakat bir süre sonra alışıyoruz, o rahatlıyoruz. Nedir İstanbul'un durumu? Yani şimdi bakın, nedir? O yakın bir zamanda bir deprem ihtimali yüzde kaç?
3: Bana göre Marmara'daki büyük deprem Marmara'nın batısında olacak. Yani bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Yani gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi Tekirdağ'ın güneyinde Marmara Adası ile Tekirdağ arasında oldu. Ve iki tane peş peşe deprem yaşadık 1766. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz burada. Şimdi dolayısıyla o bir neden. İkinci bir neden, ben yıllarca her gün bazen de oturuyorum, her yıl ve her aya bakıyorum. Her yıl ve her aya baktığımda geriye doğru 10 yıl gittiğinde Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi diyor ki Batı Marmara daha tehlikeli. Tabii biz yer bilimci olarak bir görüş bildirirken bir takım verilere dayanmamız lazım. İstatistik olarak bakacağız geriye doğru. İşte 1766'yı o yüzden gösteriyorum. 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve de son 5 yılda, son 2 ayda, son 1 ayda Marmara'da ne oluyor? Eğer biz bunlara baktığımızda Batı Marmara'nın daha fazla hareketli olduğunu görüyoruz. Yani bunu ben defalarca izledim. Hatta makalem var benim. Bu veriyi nereden alıyorum? İşte AFAD'dan veya Boğaziçi Üniversitesi'nin verilerinden alıyorum. Her ikisini de incelediğimde Batı Marmara'da daha fazla aktivite var. Ve Batı Marmara Şarköy'e doğru kırılamıyor. Orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramıyor. Güneye, Çanakkale'ye doğru, Erdek ve Bandırma'ya doğru yöneliyor. Bunu bakın çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla Batı Marmara şu anda ve Çanakkale en kritik yerlerden bir tanesi. Ve tabii Batı Marmara'da 7,5'luk bir deprem olduğunda İstanbul'u etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az can kaybımız olacak. Biraz daha az bina yıkılacak. Ama Tekirdağ'ın kıyısındaki özellikle Aliyon üzerinde olan binaların yıkılması söz konusu. Yukarıda kuzeye doğru bina sağlam zemin üzerinde. Eğer binalar da sağlamsa Tekirdağ'da bir sorun yaşanmayacak. Ama Çanakkale, Biga, Çanakkale Merkez, Bayramiç, Çan, Aliyon alanları üzerinde çok sayıda bina var. Yani Marmara'da veya Biga'da olacak bir depremde en fazla zararı alüvyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum. Özetle Marmara etrafındaki kentler etkilenecek, Bursa da etkilenecek. Yani Bandırma, işte Balıkesir'e bağlı bazı yerler, Balıkesir de etkilenecek. Evet. Ama İstanbul mesafe nedeniyle umarım yorumum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır.
2: Evet. Peki hocam, bu Pazarcık depremi, işte iki tane büyük deprem oldu. Çok gerçekten bin yılın felaketi deniyor ki sizin de değerlendirmeniz bu yöndeydi hatırladığım kadarıyla.
3: Evet, evet.
2: Şimdi oralarda da bazı depremler var. Onlar son günlerde işte 5 civarında herhalde seyrediyor. Bir risk oluşturuyor mu?
3: Ben onların bir risk oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar artçı depremler, yani ana depremin artçıları hala devam ediyor. Belki bir iki sene daha devam edecek. Yani 5,5 gibi rakamları ben önemsemiyorum. Şimdi bakın, biz orada Pazarcık'ta ve Gölbaşı'nda bu depremin geleceğini haber verdi bize. Yani geriye doğru gidip baktığınızda, yani Pazarcık için, tabii Pazarcık ve Gölbaşı'na bakıyordum. Ben Gölbaşı'nda bekliyordum. Hemen güneyindeki Pazarcık'ta ilk büyük deprem oldu. Şimdi ve o zaman da uyarılarımızı
2: yaptık. Siz yanılmıyorsam 2 Şubat tarihinde bunu açıklamıştınız.
3: Evet.
2: Yani 4 gün önce.
3: 4 Şubat'ta açıkladım.
2: 4 Şubat'ta 2 gün önce açıkladınız.
3: 5 Şubat'ta gazetelerde yayına çıktı. 6 evet. Şubat'ta deprem oldu. Bakın yani bu tabii ben bildim demek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Depremi günü gününe bilmek mümkün değil. Bu bir tesadüf oldu. 2 gün önceden uyarımı yaptım ve uyarımda işte en kritik yer Çanakkale'ydi. İkinci sırada bu üçüncü sıradaydı. Yani Şubat depremlerinin olduğu yer üçüncü sıradaydı ve Gölbaşı'nı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Yani fakat Pazarcık ve Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeki depremleri incelediğimizde, yani Samsat'ta bir deprem olmuştu. Ondan sonra Atatürk Barajı'nda ve Pazarcık'ta son depremden önceki son iki yılda bize haber verdi. Yani Gölbaşı'nda da haber verdi ama Pazarcık'ta da haber verdi. Bunları geriye doğru incelediğimizde net olarak görüyoruz. Yani ve tabii Pazarcık depremi çok enteresan. 7.6 oldu ama hemen ardından batıda 6.6 oldu. Tabii Pazarcık depremlerini ben biraz meslektaşlarımdan farklı yorumluyorum. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı dışında onlara dik bir takım faylar var. O fayların da rol aldığını düşünüyorum. Neden? Hani şeyde oluyor, Pazarcık'ta oluyor. Onun Nur Dağı var batısında 6.6 oluyor. 6.6 da küçük bir deprem değil. Sonra Elbistan'da oluyor. Arkasından Sarız civarında bir tane 6 oluyor. Yani önce doğuda oldu, sonra batıda oldu. Arkasından üçüncü bir deprem yaşadık Hatay'da biliyorsunuz. Hatay'daki depremden sonra da İskenderun Körfezi'nde bir deprem oldu. Yani olaylara böyle şartlanmış olarak işte Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı diye bakınca bunu göremiyorsunuz. Ama daha böyle uzaktan bakıp da genel incelediğinizde verileri bunu görebiliyorsunuz. Evet, 1000 yılın depremini yaşadık. Asrın değil, 1000 yılın depremini yaşadık. Peş peşe 3 tane büyük deprem oldu ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayı aynı anda harekete geçti. 500 yıldır orada büyük deprem olmuyordu. Ama evet. o enerji birikti. Şimdi bakın Marmara'da keşke hemen büyük deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla çoğalacak, birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Yani bu iyi bir dilek değil. Ama daha tehlikeli olmaması için yani bir an önce tabii bize bir 5 yıl versin. İstanbul'da biraz daha kentsel dönüşüm sorununu biraz çözelim. Ondan sonra 5 yıl sonra olsun o enerji daha fazla birikmesin.
2: O daha da büyük bir sıkıntıya yol açacak.
3: Tabii yani o enerji birikiyor çünkü. Sürekli yani evet. Ufak ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. Yani 3'lük, 5'lik evet. Depremler veya 2'lik depremler, 1'lik işte 1000 tane 2 olursa enerji boşalır. Yok öyle bir şey. Yani 7'lik, 7.5'luk bir depremin enerjisini onlar boşaltmaz. Belki evet. 100 bin tane ikilik olursa belki boşaltır ama o da olmuyor yani. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapalım. Zaman kaybetmeyelim. Hızımızı kaplumbağa hızıyla değil de tavşan hızıyla gidelim. Hem evet. Çanakkale'de hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım.
2: İstanbul'u konuştuk. Çanakkale'de bir hattını ısrarla vurguluyorsunuz. Onun dışında riskli bölgeler nereler? Son edindiğiniz araştırma sonuçlarına göre.
3: Şimdi bakın bütün meslektaşlar diyor civarında 7 su fayı var. Orayı söylüyorlar. O bir. Yani Çanakkale ve Batı Marmara.
2: Geçmişinde evet. Çok acı deneyler şeyler var. Acı sonuçları
3: evet.
2: Oldu.
3: Evet yani Kiğ'nin biraz daha kuzeydoğusunda. O fay her an patlayabilir. Büyük deprem yaratabilir. Onun dışında biliyorsunuz Balıkesir'i sizin yayında uyarmıştım. Ve uyarıdan kısa bir süre sonra Sındırgı da Balıkesir'e bağlı. Orada oldu. Şu anda Balıkesir merkezde bir endişem var. Isparta, Burdur'da endişem var. Ve Hakkari, Yüksekova, Şemdinli hattında endişem var. Orada biz Şemdinli fayı olarak, bizzat ben oraya çalıştım ve adlandırdım. Yüksekova ve Şemdinli fayı. O fay uzun zamandır suskun ve devamında İran'da Piranşah fayı var. Piranşah fayı da suskun. Yani bunlar birbirini takip eden faylar. Buralarda bir deprem olduğunda Hakkari civarı, Yüksekova ve Şemdinli'de yıkım olabilir.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Marmara'da beklenen büyük büyük depremin batıda gerçekleşeceğini savunarak Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çekti. 7 su fayı içinde uyarıda bulunan Perinçek, Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari Yüksek OHE Nil altındaki deprem riskine de işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artarken Radyo Sputnik'e konuk olan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler şunları söyledi.
2: Saldırı T-15 uçaklarıyla yapılıyor. Saldırının yapıldığı yer Suriye ordusu tarafından, özellikle Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir üst değil. Boş bir üst. Şimdi bu askeri bir saldırı. Savaş uçakları kullanılıyor. T-15 savaş uçakları olduğu konusunda bir açık kaynak bilgisi var. Fakat vurulan yer boş yer. Bu bir çelişki oluşturuyor. Kullanılmayan bir yere gidip niye bomba atarsınız?
3: Neden attılar? Yani
2: burada öncelikle yapılan saldırı her ne kadar askeri araçlarla yapılmış askeri nitelikli bir saldırı olsa da hedef analizi yaptığımızda bunun askeri amaçlarla değil politik amaçlarla gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Çünkü hedef yok. Hedef boş arazi, boş...
3: Yani orada bir askeri hareketlilik olsa, bir şey olsa hadi anlaşılır bir şekilde.
2: Yani der ki ya işte Suriye ordusunun işte kurulmasını istemiyor ya da kurulmuş birlikleri vuruyor, işte kurulmasını istiyor filan bir şey söylenebilir ama ya burada vurulan bir şey yok. Türkiye ile yapılan askeri işbirliği çerçevesinde karşılanıyor. Büyük bir bölümü bildiğim kadarıyla karşılanıyor. Eğitimler bir bölümü Türkiye'de veriliyor. Özellikle kritik silah eğitimleri Türkiye'de veriliyor. Bir bölümü sahada Suriye ordusu eski kışlalarında bildiğim kadarıyla veriliyor. Yani biz bir sahada mıyız? Bir sahadayız yani. Evet. Hani bu böyle. Sahadayız ve iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde de bu faaliyetler devam ediyor.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. İsrail'in saldırısı Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir üs değil, boş bir üs. Kullanılmayan bir yere gidip niye bomba atarsınız? Saldırı askeri amaçlarla değil politik amaçlarla gerçekleştirildi diyen Güçler, Türkiye ile yapılan askeri işbirliği çerçevesinde eğitimlerin bir bölümü Türkiye'de veriliyor. Biz sahadayız. İki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde de bu faaliyetler devam ediyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Mehmet Ali Güller, Ceyda Karahan'la Eksen programının konuğu oldu. Güller, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.
2: Ortada bir metin yok. Bizzat iktidar tarafından pakt olarak da nitelendirilen bir anlaşma bu. Ama böylesi bir anlaşmanın metni yok. Meclise gelmiş ve onaylanmış da değil. Böyle bir metin Pakistan ya da Suudi Arabistan tarafından da açıklanmadı. Bunu önce bir sorgulamak gerekiyor. Yani bu kadar önem verilen bir savunma anlaşmasının niye metni açıklanmıyor? Bu metnin içerisinde bir takım 3 ülkenin kamuoyunun da henüz hazır olmadığı ya da bölgesel olarak içeriği sıkıntı doğurabilecek hususlar olduğu anlamına mı geliyor? Yoksa aslında adı ortak savunma anlaşması olsa bile içeriği hem henüz tam dolu değil mi? Şimdi bu ikisi de olabilir. Ama ikincisinin ben ağır bastığını düşünüyorum. Bu anlaşma Amerika'nın böyle karşısında konumlandırılabilecek bir anlaşma değil. Zaten her üç ülkede, Pakistan'da, Suudi Arabistan'da, Türkiye'de bu anlaşmayı esas olarak Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir mekanizma olarak tarif. Yani onun karşısında değil. Çünkü Suudi Arabistan'ın Amerika ile çok önemli savunma anlaşmaları var. Türkiye'nin hem ikili savunma anlaşmaları var, hem NATO nedeniyle böylesi anlaşmaları var. Pakistan ordusunun ve Pakistan istihbaratının Amerika ile çok özel ilişkileri olduğunu biliyoruz ki bu biraz da Amerika'nın yeni belirlediği savunma stratejisiyle ve güvenlik stratejisiyle ilgili. Hatırlarsan Aralık ve Ocak aylarında üst üste yayınlanan bu güvenlik ve savunma stratejisi belgelerinin temel özelliği şuydu. Amerika bir nevi adına Donre doktrini dedikleri yeni Monroe doktrinini uygulayacaktı. Yani Batı yarımküre benim çöplüğüm, buranın horozu da benim diyordu. Ama diğer yarımkürede Çin'le çok büyük mücadele edeceğini, esas olarak Çin'e odaklanacağını ve bu nedenle de gerek Avrupa'da gerek Orta Doğu'daki işlerini ve oradaki sorumlulukları, oradaki yükleri müttefiklerine paylaştırmak istediğini zaten savunma stratejisinde ifade etmişti. O savunma stratejisine baktığımızda ve 3 başkentin de bu Mekke anlaşmasını bir bütünleyen mekanizma olarak tariflerine baktığımızda aslında ortaya çıkan şey bu stratejiye uygun olarak Amerika'nın yük paylaşımı yaptığı şeklinde değerlendirilebilir. Ama bu tabii şu anlama gelmiyor. Amerika eğer bir güç kaybı yaşamasaydı, yani tek kutuplu dünya sürüyor olsaydı, Amerika eğer Ukrayna-Rusya meselesini istediği gibi çözmüş olsaydı ya da Amerika İran'ı diz çöktürmüş olsaydı bugün böyle bir anlaşma olur muydu? Kuvvetle muhtemel olmazdı. Çünkü o zaman bu üç ülkede böyle bir anlaşmaya, bunu bütünleyen bir anlaşmaya ihtiyaç duymayacaklardı.
1: Ceyda Karahan'la Eksen programına konuk olan Mehmet Ali Güller, anlaşma metninin yayınlanmasına dikkat çekerek önem verilen bir savunma anlaşmasının metninin neden açıklanmadığına bakmak gerek, dedi. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayı Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolda şimdi sıra geldi savunma organizasyonunun belki de en temel yapı taşlarından birine. Çift stoper sisteminde biri stoper, diğeri cover olarak oynar anlayışına. Bu model futbol sahasına dengeyi sağlamak ve savunmayı iki yönlü işler hale getirmek için çokça başvurulan bir stratejidir. Futbol sahasına bir savunma hattını güçlü kılan şey sadece oyuncuların bireysel kalitesi değildir. Asıl mesele oyuncuların birbirini nasıl tamamladığı, hangi rol üstlendiği ve sahadaki pozisyonlarını hangi dengeyle paylaştıklarıdır. İşte bu dengeyi kuran en klasik savunma ikililerinden biri stoper, diğeri cover rolünü üstlenen çift stoper modelidir. Türkçe'ye çevirirsek biri ön çıkıp müdahale eden karşılayıcı, diğeri arkayı kollayan süpürücü diyebiliriz. Birbirine zıt gibi görünen bu rol aslında kusursuz bir bütünlük içinde işler. Bu savunma ikilisinin temel amacı rakip hücumları iki kademeli olarak karşılamaktır. İlk oyuncu yani stoper rolündeki stoper genellikle fiziksel olarak güçlü, agresif ve rakibe direkt baskı yapan bir oyuncudur. O top rakibe geldiği anda öne çıkar, müdahale eder, gerekirse vücudunu koyar, hava topuna çıkar, fiziksel temas kurar. Onun görevi ilk engel olmaktır. Rakibi durduramazsa arkasında bir sigortası vardır. Cover rolündeki stoper. Cover oynayan stoper biraz daha geride pozisyon alır. O ani tehlikeleri sezer, boşta kalan topları toplar, rakibin sıyrılması durumunda arkada güvenlik hattı oluşturur. Zeki, pozisyon bilgisi yüksek ve soğukkanlı bir oyuncudur. Onun işi müdahaleden çok okumaktır. Rakip pasın nereye gideceğini sezmek, topun düşeceği noktayı tahmin etmek ve gerektiğinde diğer stoperin açığını kapatmaktır. Böylece takımın savunma bloğu dağılmaz, dengede kalır. Bu ikili modelin avantajı şudur. Takım savunması hem öne çıkabilir hem de geriye yaslanabilir. Stoper rakip forveti önde karşılar, cover arkada kalır. Böylece savunma çizgisi bozulmaz ve her iki oyuncu da kendi özelliklerine göre en etkili alanda görev yapar. Bu özellikle 4-4-2 veya 4-2-3-1 gibi çift stoperli dizilişlerde sıkça uygulanır. Peki bu sistemin dezavantajları var mı? Var. Eğer stoper oyuncusu zamanlamayı kaçırırsa rakip savunma arkasına sarkabilir. Cover rolündeki oyuncuysa sürekli geri çekilirse takımın savunma hattı çok geriye yaslanır. Bu da rakibin orta sahayı ele geçirmesine neden olabilir. Ayrıca iki oyuncu arasında iletişim bozulursa savunmanın dengesi dağılır. Bu yüzden bu sistem ancak yüksek konsantrasyon ve uyum içinde oynayan ikililerle etkili olur. Bu sistemin en iyi örnekleriyle devam edelim. Nemanja Vidić ve Rio Ferdinand ikilisi. Manchester United'da bu rol paylaşımını kusursuz şekilde oynadı. Vidić karşılayıcıydı, hava toplarında rakibi ezer, temaslı oyunu severdi. Ferdinand ise arkasını süpüren, pas arası yapan, oyunu okuyan cover stoperdi. Birlikte yıllarca İngiltere ve Avrupa'nın en sağlam savunmalarından birini oluşturdular. Bir diğer örnek Charles Puyol ve Gerard Pique ikilisi. Puyol, içgüdüsel, cesur ve savaşçı stoper rolündeydi. Rakibi doğrudan karşılardı. Pique ise geride daha sakin duran, topu daha iyi kullanan cover pozisyonundaydı. Bu ikili Barcelona'nın hem La Liga hem Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynadı. Bugün hala bu model kullanılmakta. Örneğin Rafael Varane, Lisandro Martinez ikilisi Manchester United'da bu yapıyı günümüzde sürdürüyor. Martinez biraz daha agresif oynarken Varane daha geride pozisyon alıyor. Benzer şekilde Kimmich ve Matthijs de Ligt da Bayern Münih'te bu sistemi dengelemeye çalışıyor. Bu yapı geçmişte Türkiye'de sıkça kullanıldı. Bülent Korkmaz ve Popescu ikilisi Galatasaray'da bu rollerin güzel bir örneğiydi. Bülent, agresif ve lider stoperken Popescu, sakin ve oyun kurabilen cover oyuncusuydu. Aynı dönemde Fenerbahçe'de Uche ve Hök ikilisi de benzer bir dengedeydi. Son olarak stoper ve cover stoper modeli doğru oyuncularla doğru dengede kullanıldığında hem savunmayı sertleştirir hem de savunma arkasını güvenceye alır. Bu sistemde esas mesele oyuncuların birbirine gözle değil, sezgiyle bağlı olmasıdır. Biri ileri çıktığında diğeri onun boşluğunu düşünmeden doldurmalıdır. Çünkü iyi bir savunma sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da birbirine kenetlenmiş oyuncularla kurulur. Futbolun ansiklopedisinde bugün futbolun en eski ama hala geçerli savunma yapılandırmalarından biri olan stoper ve cover stoper, yani karşılayıcı ve diğeri arkayı kollayan süpürücü oyuncuları konuştuk. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by now. Özel haber.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Soy, sendikanın son günlerde takip ettiği hukuki süreçleri, sendikal faaliyetleri ve kazanımları, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Yeliz Soy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı il ilçe emri için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Toy, eğitim işte yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, proje okullarda 4 yılını dolduran öğretmenlerin liyakate bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamaların yapılmasını, Danıştay'a yaptıkları başvuruyla duyurduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamalarını ve bu atamalara yaptıkları şikayetle yargı sürecini anlatan Yeliz Soy şunları söyledi.
2: 2023 yılında binlerce öğretmen için sürgün demiştik. Öğretmenlerimizi bir gecede proje okullarında, ki bunlar tarihi köklü okullardır, proje okullarındaki öğretmenlerimizi görev süreniz doldu diye sürdüler. Ve proje okulu atamaları hiçbir objektif kritere bağlı değil. Tamamen bakan adına yapılıyor bu atamalar. Yani böyle olduğu iddia ediliyor ama biz tabii bunun bakanın binlerce öğretmeni, on binlerce öğretmeni tanıması mümkün değil. Biz bunun siyasi atamalar olduğunu, yandaş sendikaların ve iktidarın liste verdiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu atama sürecine yaptığımız itirazlarla öğretmenlerimiz adına binlerce dava açıldı. Birçok öğretmenimiz mahkemelerin kararlarına göre görevine döndü. Ama bu arada eğitim öğretiminde ciddi bir aksama ve nitelik kaybı yaşandı. Çünkü öğretmenler görev yerinden ayrıldı, yeni öğretmenler atandı. Onlar henüz oraya alışamamışken tekrar öğretmenlerimiz, davayı kazanan öğretmenlerimiz okullarına döndü. Ama bunlar bireysel binlerce davaydı ve biz o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarmıştık. Danıştay'da biz proje okullarındaki keyfi atamaların iptali için dava açtık. Bu süreci bekleyin demiştik. Eğitmiş olarak açtığımız davayı beklemedikleri için 2 yılda yapılan usulsüz binlerce atamada en son kazandığımız proje okullarında yürütmeyi durdurma davasıyla aslında iptal oldu. Ama geriye dönük işlemediği için dava açmayan öğretmenlerimiz maalesef sürgün edilmiş oldular. Dava açanlar da bir kısmı geri dönebildi, bir kısmı başka gerekçelerle kendi dava süreçleri tamamlanmış olduğu için mağduriyetlerin tamamı önlenemedi. Ama bundan sonraki süreç için o çok önemli bir adım oldu. Yani 4 yılını tamamladın, ben seni artık başka bir yere gönderiyorum gibi bir keyfiliği bakanlığın elinden almış olduk. Yani bir yerde yanlış hesap Bağdat'tan döndü ama çok geç döndü. Aradaki öğrenci ve öğretmen mağduriyetleri tamamen engellenmiş olmadı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı eğitim işin kazandığı çok önemli bir dava. Hala hukukun en azından belli alanlarda işlediğine dair de inancımızı, umudumuzu artırıyor açıkçası. Çünkü tamamen bunu yok sayamadılar. Ve proje okulu meselesi şimdilik keyfi atama yapamazsınız şeklinde mahkeme kararıyla bir nebze durdurulmuş görünüyor. Bizim açtığımız diğer devam eden bireysel davaların tamamına da Danıştay'ın bu iptal ettiği hükümle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz. İşte Tekirdağ'da, Edirne'de, Ankara'da, İzmir'de birçok arkadaşımız yine o hakkın teslimiyle okullarına iade ediliyorlar. Proje okulu davamız bu.
1: Öğretmenleri çalıştıkları okuldan almak için somut bir gerekçe olmasının önemini anlatan Yeliz Soy sözlerine şöyle devam etti.
2: Böyle bir sistem hiçbir hukuk düzeninde yok. Okullar en başta niteliksiz diye ayrılamaz. Öğretmenler de zaten bir okula tanırken hizmet puanı üstünlüğü vardır. Hizmet puanına göre ve devlet memurları kanununda da böyledir. Hizmet puanına göre atamaları yapılır öğretmenlerin. Ama bu kriterleri gözetmeden isim vererek tüm kuralları alt üst eden, öğretmenler arasındaki barışı da bozan, yani liyakatli liyakatsiz buna hiç bakmadan daha düşük puanlı öğretmenleri de öne geçirecek ve sadece bakan yetkili denecek bir sistem yarattılar kendilerine. AKP'nin yönetim anlayışına çok benziyor. Yani nasıl ki saraydan yönetilen bir ülke, bir eğitim alanı varsa, bu da öyle. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizzat Yusuf Tekin de atamayı yapmaya yetkili kişi. Düşünün ki ülkedeki yüz binlerce öğretmeni tanıyacak. 1 milyon 200 bin öğretmen arasından tanıyacak onları. O yüz binlerce öğretmenin de işte Ahmet'i atayalım, Ayşe'yi o okuldan geri alalım diyecek. Böyle bir sistem yok. Orada ödül, ceza, öğretmenin başarıları, öğretmenin hizmet puanı, somut kriter ortaya koymadıkları sürece bunun yandaş kadro atamaları olabileceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Yani mülakatlar gibi düşünün bunu. Sistemi çürüttükleri için biz atarız diye bir ayrıcalık yarattılar. Ama burada 4 yılın sonunda siz istediğinizi görevden alamazsınız, ortaya somut kriter koyun gibi bir mahkeme kararıyla biz bunu şu an için yürütmeyi durdurma aldık.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yetkisinin okul müdürleri tarafından öğretmenlere bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyen Toy şu ifadeleri kullandı.
2: Seni okuldan aldım, seni başka bir yere gönderiyorum diyemeyecek artık. Bu okullarda özellikle okul müdürleri tarafından da baskı aracı olarak kullanılıyordu. Yani öğretmeni istediği gibi yönlendirebilmek için bir baskı aracıydı. Öğretmen talimatla yönetilen memur değildir. Yani öğretmenin başka bir görevi daha vardır. Öğretmen demokratik sürece katılır. Öğrencilerle ilgili, eğitim alanı ile ilgili yanlış gördüğüne müdahale eder. Ama o müdahaleleri de elinden alan, çerez dedik, git çerezi anlat, okulu, öğrenciyi camiye götür. Yani siyasi iktidarın neyse projesi, programı, bunu uygulamaya öğretmeni zorlayan okul idareleri var. Bunun karşılığında da diyor ki, sen bunu yapmazsan ben senin buradaki görev süreni sonlandırırım. Bakan ataması derim, bakan eliyle bir gecede seni bu okuldan alır. İstanbul Erkek Lisesi'nde, Cağaloğlu'nda, tarihi okullarda, İzmir Atatürk Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, birçok tarihi okul ve köklü birikime sahip okul da bu statüde. Şimdi o statüdeki okullarda görev yapmış çok deneyimli öğretmenler, okul kültürünü oluşturan, aslında okulun başarısını sağlayan öğretmenler, eğer iktidarın memuru olmazsa, gerçekten kendi görevini yapmaya kalkarsa, onlara bu araçla müdahale ediyorlar. Yani bu bir müdahale aracı aslında onlar için, iktidar için. Çünkü son dönem biliyorsunuz o çerezle birlikte özellikle yoğunlaşan öğrencileri işte kamplara, bir takım etkinliklere taşıyan manevi değer adı altında birçok uygulamayı hayata geçirdiler. Buna karşı da eğitim için eylem kararları var. Örneğin çerezle ilgili eylemlere katılmıyoruz. Ramazan genelgesi yayınladılar. Öğrencileri alın bir camide değil, çoğu zaman bunlar merdiven altı. Şimdi operasyon düzenledikleri gibi birçok tarikatı Martin yurtlarında, Tübvan'ın ellerinde, sohbet adı altında öğrencileri oralara taşıyan, velileri oraya taşıyan programları içinde öğretmeni kullanmak istiyorlar işin gerçeği. Ama buna müdahale eden öğretmenleri de böyle sopalarla seni buradan sürerim, buradan alırım, alırım demenin bir yolu oldu iktidar için. Şimdi biz bu davayla, kazanmış olduğumuz davayla buna dur demiş olduk. O yüzden çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz tüm öğretmenler ve öğrenciler adına.
1: İktidar kendi öğretmeni yaratmak istiyor ama biz bu cumhuriyetin öğretmeni isteyen eğitim iş yöneti Yeliz Toy konuşmasına şöyle devam etti.
2: Burada mesele aslında çok net, çok basit. Biz cumhuriyetin öğretmeniyiz ama iktidar kendi öğretmeni, kendi memurunu yaratmak istiyor. Tüm yol taşlarını da buna uygun şekilde projelendiriyor, dönüştürüyor. Bugün Milli Eğitim Akademileri de buna hizmet ediyor. Tek tip öğretmen. O tek tip öğretmen işte bugüne kadar mücadele ettikleri cumhuriyetin öğretmeni dönüştürme projesi, bunu biliyoruz ve bunun da uygulayıcısı haline getirmek istiyorlar öğretmeni. Talimatla yönetecekler, siyasi iktidarın aparatı olacağız, taşıyıcısı olacağız. Oysa bizim görevimiz biz görevimizi baş öğretmenimizden aldık. Biz Cumhuriyet'in yayıcılarıyız, koruyucularıyız diye kendimizi ifade ediyoruz, tarif ediyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet devrimlerine karşı olacak herhangi bir müdahalede öğretmen araya girmek zorunda. Öğrenciyi korumak zorunda, çocuğu korumak zorunda, ülkeyi korumak zorunda. Ama onların bunu anlatacaksın diye öğretmeni teknikere dönüştürerek elimize verdik gedat ne yazık ki tamamen dogmatik ve inanç istismarı üzerine kurulu olduğu için laiklikle, bilimle, pedagojiyle, hukukla alakası olmayan, evrensel olmayan bir takım dogmatik düşüncelerle dolu olduğu için bunu uygulayıcı hale getirecek kendilerine memur arıyorlar. Ve iktidarın memuru mu, Cumhuriyet'in öğretmeni mi kavgası bunların tamamı. Hepsi bunun yol taşları. Proje okulu meselesi de ilk günden beri öyleydi. Ve epey bir yol kat etmiş oldular. Ama son kazandığımız davayla onlara bir dur deme imkanı elde etmiş olduk. Bu da önemli bir kazanım bizim için.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen bu genelgeyle öğretmenlerin önlük giymesi de zorunlu tutuldu. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Toy, genelgeye uymayacaklarını ve genelgenin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
2: 2026-2027 yılı için, eğitim öğretim yılı için 81 ile işte işlemler diye bir genelge gönderildi. Genelgenin ilk maddesinden son maddesine kadar tamamı hem hukuka aykırı içeriklerle dolu hem de öğretmenin itibarını zedeleyen, mesleki özelliğini elinden alan, kişisel yaşamına müdahale eden tavizlerle dolu. Bir kere en başta şunu söyleyelim, antidemokratik, çok faşizan bir tutumla yazılmış, emreden tarzda ifadelerle, ama bunlar üst normlarla çelişiyor. Yani kanunla çelişiyor. Kamu personelinin kılık kıyafetine dair yönetmelikle çelişiyor ve tek tip öğretmen dediğimiz, az önce bahsettiğimiz öğretmeni bir de önlükle kapatmak istiyor. Yani biz bunun en başta kadının yaşamına karşı, kadının giyimine karşı, kadına karşı bir müdahale olduğunu biliyoruz. Kadından nefret eden bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz için buna çok alışığız. Bu biraz da bunun için. Öğretmen tek tip olmalı ve öğretmenin giyimi, kuşamı hiçbir şey görünmemeli. Tam bir memura dönüştürülmeli öğretmen. Ama hiçbir devlet memurunda nasıl ki ne giyeceğine dair bir ibare yoksa, kanunda yönetmelikte olmayan bir şeyi siz genelge adında, talimat adıyla üst normlarla çelişen, hukuka aykırı bir şekilde işte işlem yapamazsınız. Bunu 2023 yılında da denedi Bakan Tekin. Önce tüm öğretmenlere önlük göndereceğiz dedi ve o yıl gönderdiği genelgede öğretmeni önlük giymeye teşvik edici diyordu. Sadece teşvik edici ibare vardı. Ama o günden bugüne gelindiğinde bugün tamamen bir dayatmayla karşı karşıyayız. Önlük giymeyen öğretmenle ilgili işte işlem yapacaklarını açıkça ifade etmişler. Böyle bir talimat dünyanın hiçbir yerine mümkün değil. Önlük giymek gibi bir dayatma olamaz öğretmenler için, şu meslek grubu için. Birincisi hukuka aykırı, ikincisi yaşama müdahale, üçüncüsü öğretmenin mesleki itibarını zedeleyen ve onun aslında mesleki onurunu geliştirecek, ona fayda sağlayacak, mesleğe fayda sağlayacak, eğitim alanına, öğrenciye fayda sağlayacak bir uygulama değil. Bakanın neden bununla uğraştığını az önce söyledim. Bir, kadın düşmanlığı, iki, tek tip öğretmen yaratma ve sürekli talimatlarla, iktidarın talimatlarıyla hareket eden öğretmen yaratma peşindeler. Elbette bu hukuka aykırı olduğu için biz dava açacağımızı ilan ettik. Eğitim iş olarak eylem kararı da aldık. Önlük dayatmasına uymama eylem kararı. Öğretmenlerimizde bugün 155 bin eğitim işin üyesi öğretmen var. Ancak yine sendikalı olmayan ya da başka sendikalara üye öğretmenler de bizim eylem kararımızla birlikte önlük dayatmasına karşı gelebilirler. Bunun dışında toplumsal hassasiyet demiş. Kime göre, neye göre? Öğretmenleri aşağılayan birçok yayın görüyoruz birkaç gündür. Teşhirci öğretmenlere müdahale falan gibi. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama tabii iktidar bunu kışkırttığı için yanlış bir takım yayın organları da öğretmenleri teşhircilikle suçluyor. Bakın toplumda öğretmenleri düşürdükleri yer, aslında öğretmeni hedef aldıkları için bugün sanki teşhirci bir öğretmen modeli varmış gibi mesleğin saygınlığına da açıkçası itibar suikastlı diyelim karşımızda. Önlük dayatması dışında yine son bu çerçeve yasa adını verdikleri o tırnak içinde barış süreciyle ilgili faaliyetleri okullara taşıyacaklarmış. Öğretmenler de kendi siyasi gündemlerini alet eden ve bu politikaları da, eğitim öğretim politikalarını da yine burada kullanmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burası çok sorunlu, yine bununla ilgili davalarımızı açacağız. Öğretmen sınıfa telefonla giremez diyor. Öğretmenin çantasında yanında telefon bulunmasının hiçbir sakıncası yok. Hukuka aykırı değil, yönetmeliklere aykırı değil. Üstelik etik de değil. Yani öğretmeni sorumlu görüyor. Sürekli telefonla girersen mesela ne yapacak öğretmen? Çoğu zaman telefonunu tahtaya bağlar, akıllı tahtaya bağlar, telefonun internetini kullanır. Okullar çökmüş durumda, okullarda internet sorunu var. Öğretmenin öğrencileri bir şey aktarırken görsel bir şey kullanması için telefon bir araç olabilir. Çocuk hastalandığında velisini arayabilir. Yani öğretmen ihtiyaç için de bunu kullanıyor olabilir. Ama öğretmeni doğrudan potansiyel, derse sen telefonla uğraşıyorsun, ders anlatmıyorsun gibi bir yere sıkıştırıyor. Yani öğretmeni aşağılıyor aslında. Bunu da yapamaz. Buna karşı da yine dava açacağımızı duyurdu. Bir diğeri diyor ki ben sizi yıl içinde istediğinizi istediğim yere atarım. Bunu bir genelgeyle yapmak istiyor. Oysa atama yer değiştirme yönetmeliği var öğretmenlerin. Yönetmelik dışında kanunlar var. Buna rağmen bakan Tekin talimatla öğretmeni istediği okuldan alıp yıl boyunca istediği yere atayabileceğini iddia ediyor. Elbette bu da hukuka aykırı. Tüm bunlar için ayrı ayrı davalar açacağız. Eylem kararlarımızı almaya başladık, kamuoyuyla paylaştık. Ama önümüzdeki dönem eğitimin kronikleşmiş sorunlarına dair tek bir çözüm önerisi olmayan, öğretmeni ve eğitim alanını hedef alan bir başlangıç yaptık biz 2026-2027 eğitim öğretim yılına. Okullarda derslik açığı var. Öğrenciler yoksul, eğitime erişemiyor ve okullar kalabalık sınıflar, okullardaki ihtiyaçlar karşılanmamış. Okula sabun dahi koyamamışsınız. Öğretmenler, öğrenciler okullarda can veriyor. Güvenliği sağlanamamış. Çocuklar bugün LGS'de, YKS'de ne yazık ki ortalamanın çok anda bir sonuçla karşı karşıya kalıyor. Ama barınmasını karşılayamadıkları, bir öğün yemek veremedikleri, su veremedikleri öğrenciler için tek bir olumlu adım atılacağına ya da öğretmenler için tek bir olumlu adım atılacağına önlük giyin, telefonla sınıfa girmeyin, ben sizi istediğiniz yere atarım gibi bir genelgeyle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Belli ki zor geçecek, mücadele daha da büyüyecek, belli ki kavga da daha da büyüyecek. Ama aynı karşılığı Bakan Tekin bizlerden, öğretmenlerden, eğitimciden örgütlü mücadele alacak Alkan Bey. Bu yıl sahada olacağız. Hem hukuki mücadeleyi vereceğiz, hem demokratik haklarımızı kullanacağız. Hem de tüm öğretmenleri bu faşizan anlayışa karşı örgütleyeceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği genelgenin öğretmenlere susun ve benim siyasi propagandamı yapımına geldiğini söyleyen Toy şunları aktardı.
2: Borçlandırılmış, yoksullaştırılmış bir halkın sömürüye açık öğrencileri bugün mesemlerde yaz boyunca da devam etti. Öğrencilerin iş kazasında öldüğü, yaralandığı haberleri. Buna dair hiçbir şey yapmayan bakanlık daha da sömürüyü büyütmek istiyor. Ama bu sömürüye izin veren aygıtlar, araçlar ve baskı altına alan, denetimin tamamen merkezden yapılmasını sağlayan ve herkesin sustuğu bir düzen yaratmak istiyor. Büyük oranda da insanları işte gözaltına alarak, tehdit ederek zaten susturma yolunu tercih ediyor. Öğretmenler için de bu tam bu dönem başında gelen genelge böyle bir şey aslında. Diyor ki ben sizi sömürmeye devam edeceğim, bu halkı, kaynaklarını, hatta onun küçücük çocuklarını. Ben bu sömürüyü yaparken siz de sesinizi çıkarmayın, önlüğünüzü giyin, benim siyasi propagandamı yapın diyor okullarda. Çerçeve yasa yok, milli manevi değerler yok, toplumsal hassasiyet. Bunlar üzerinden toplumu tamamen bastırarak kendi eksiği açığı az önce konuştuğumuz okullardaki sorunları önlükle bu sorunların üzerine örtmeye çalışıyor. Ama tabii buna izin vermeyecek bir halk, bir kitle var, öğretmenler var. Biz buna güveniyoruz. Bu dönem mücadele bu anlamda çok daha yükselecek. Çünkü gelen karşımızdaki şiddet artık o kadar ciddi bir boyuta erişti ki, çok hadsiz bir boyutta. Öğretmenin nerede oturacağını, ne yapacağını, nasıl giyineceğini, nasıl davranacağını söyleyen bir faşizan boyuta ulaştı. O yüzden şiddet, aynı şiddete karşılığını alacak Hakan Bey.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın mazeret atama takvimi 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci il dışı atamalarla birlikte resmen sona erdi. Ancak atama sürecinin tamamlanması kontenjan yetersizliği ve uzak mesafeler nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce öğretmenin taleplerini bitirmedi. Atama döneminde kontenjan darlığı yüzünden tercih yapamayan veya tercih yapmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen çok sayıda öğretmen mağduriyetlerini sendikalar aracılığıyla bakanlığa iletti. Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruda il ilçe emri verilmesini istedi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Toy şunları söyledi.
2: Evet, biz il ilçe emri verilmesini istiyoruz. Bunun da nedeni açık. Anayasada hakları olan mazeretini kullanamıyor öğretmenlerimiz. Yani şöyle, aile birliği var. Eşi bir başka ilde, çocukları bir başka ilde. Ama o il atamasını yapmıyor. Ya da öğretmenin can güvenliği yok. Öğretmen tedavisini bulunduğu ilde, görev yaptığı ilde sağlayamıyor. Tedavi olmak için gidiyor, gitmek istiyor. Mazerete bağlı başvuru hakkı budur. Sağlık, engellilik, can güvenliği, aile birliği gibi mazerettir bunlar. İki aşamada yapılır. Ön başvuruda öğretmen tüm belgelerini koyar. İncelenir bakanlık tarafından. Belgeleri doğruysa, geçerliyse, o zaman başvuruya hak kazanır. Şimdi başvuruya hak kazanmış, geçerli mazereti olan öğretmenleri orada boş kadro yok diye atamamak, öğretmenlerin anayasal haklarını gasp etmektir. Bakanlık bugün öğretmenlerin anayasal haklarını yine gasp etmiştir. Dolayısıyla birçok başvuru yaptıktan sonra yüz yüze görüşmek için de bakanlığı ziyaret ettik. Bize orada ihtiyaç yok, norm kadro fazlalığı var gibi kendi plansızlığı ...sıklarından kaynaklanan sudan gerekçeler öne sürüyorlar. Ama anayasanın üzerinde hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla anayasal haklarımızı kullanırken düzenleyiciler de yetkililer de bu önlemleri almak zorundadır. Ama bugün okul sayısı artmadığı için, derslik sayısı artmadığı için kalabalık sınıflarla maalesef öğretmen ihtiyacı yokmuş gibi gösteren bir bakanlık var. Bir taraftan da emekli olamayan öğretmenlerimiz var. Çünkü emeklilik itibariyle ayakta kalmaları, o emeklilik ücretiyle yaşamaları mümkün olmayacak. Böyle bir çıkmazı öğretmenleri sürüklemişler. Bugün yine binlerce kilometre uzakta ailesinden ayrı eğitim öğretme başlamak zorunda kalan öğretmenlerimiz var. Biz onların anayasal hakkını bakanlığı ziyaret ettik. Bir kez daha bu hakları hatırlattık. Ama bugüne kadar olumlu bir dönüş bakanlıktan gelmedi. Biz de tekrar bu liyakatsiz kadroların öğretmenlerin sorunlarını ya da eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, haklarımızı tekrar hukuk yoluyla tek tek bireysel davalarla arayacağımızı ilan ediyoruz. Ama eğitim, öğretime de böyle ağır sorunlarla, kronik sorunlarla başlıyoruz.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Toy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Toy, Eğitim İş'te yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: serie cinema 100% ci prestiamo un video che era conosciuto da scena di Shore Mauritania quindi la un başını gezeyim radyatör 1 hadi
1: bunu biliyor muydunuz? Tat alma duyumuz dilin belirli bölgeleriyle sınırlı değildir. Tat alışımız dilin tüm yüzeyine ve ağız boşluğuna yayılan tat tomurcukları sayesinde gerçekleşir. Tatlı, acı, ekşi, tuzlu ve umami tatlar dilin belirli bölgelerinde daha yoğun algılansa da tüm tat tomurcukları bu tatları algılayabilir. Bu nedenle geleneksel tat bölgeleri haritası bilimsel olarak geçersizdir. Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yüksek hızlı tren biletlerine beklenen zam yansıdı. Ankara-İstanbul hattında 930 lira olan standart bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşıyıcılık yüksek hızlı tren seferlerinde uygulanan bilet tarifelerine zam yaptı. %6,45 oranındaki artışla birlikte ortaya çıkan yeni fiyatlar yolcu biletlerine de yansıtıldı. Düzenlemenin ardından Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 930 liradan 990 liraya yükseldi. Yüksek hızlı tren tarifelerinde bu yıl Ocak ayından sonra ikinci kez artışa gidilmiş oldu. 2023 başında 215 lira olan İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren bileti Ocak ayında 248 TL'ye, Temmuz'da 323 TL'ye ve Eylül ayında 430 TL'ye yükselmişti. 2024 Temmuz'unda %25,6 zamla 430 TL'den 540 TL'ye çıktı. 2025 başında ise 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi. Bu zam %44,4 oldu. 2026 Ocak ayında yapılan ilk zamla bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye çıkmıştı. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren bileti 2023'ün başında 215 TL'yken yaklaşık 3,5 yılda yapılan zamlarla 930 TL'ye yükseldi. Bilet fiyatı %333 arttı. %6,45 oranında yapılan son fiyat artışıyla birlikte şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi. Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine de yansıtıldı. Yüksek hızlı tren hatlarında yeni bilet fiyatları şöyle şekillendi. Ankara-İstanbul 990 lira, Ankara-Eskişehir 511 lira, Ankara-Konya 458 lira, Ankara-Sivas 1000 lira. Eskişehir ve Konya aktarmalı veya çıkışlı seyahat edecek yolcular için uygulanan güncel bilet fiyatları ise şu şekilde listelendi. Eskişehir-İstanbul 639 lira, Eskişehir-Sakarya 601 lira, Eskişehir-Konya 708 lira, Eskişehir-Sivas 1597 lira, Konya-İstanbul 1442 lira. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık yüksek hızlı tren biletlerine %6,45 zam yaptı. Ankara-İstanbul hattında 930 lira olan ekonomi sınıfı bilet 990 liraya yükselirken, İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren bileti 2023 başından bu yana yaklaşık %333 arttı. Yeni tarifeyle Ankara-Sivas 1000, İstanbul 1442, Eskişehir-İstanbul ise 639 liraya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.
1: Bunu biliyor muydunuz? Okyanuslarda sürüler halinde veya yalnız yaşayan deniz yumuşakçılarından kalamarlar, kafadan bacaklılar sınıfındadır. Serçe parmak uzunluğundaki cüce kalamarlardan yaklaşık 18 metre uzunluğa sahip dev kalamarlara kadar 300'den fazla türü bulunur. Bir dev kalamarın gözü yaklaşık olarak bir voleybol topu büyüklüğündedir. Yani hayvanlar alemindeki diğer gözlerden çok daha büyüktür.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Peynire lezzet ve dokusunu veren bakteriler bağırsak sağlığı açısından da fayda sağlayabilir. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada bazı geleneksel peynirlerde probiyotik potansiyeli taşıyan bakteriler tespit edildi. Reading Üniversitesi araştırmacıları 3 farklı geleneksel peynirin olgunlaşma sürecini mercek altına aldı. Araştırmada peynirlerin farklı olgunlaşma aşamalarından örnekler alınarak bakteri topluluklarındaki değişim incelendi. 3 peynir çeşidinde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı. Özellikle yoğurt üretiminde de kullanılan Streptococcus thermophilus'la peynir üretiminde rol oynayan Lactococcus lactis bakterilerinin olgunlaşma sürecinde varlığını koruduğu belirlendi. Bazı peynirlerde tespit edilen Friedreich's bakterisinin ürettiği probiyotik asidin ise iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Araştırmacılara göre peynirdeki yağ ve proteinler yararlı bakterilerin sindirim sistemi boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Bu da peynirin probiyotiklerin bağırsaklara taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise olgunlaşma süreciyle ilgili. Saman içinde olgunlaştırılan peynirde süreç sonunda erken döneme kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla bakteri türü tespit edildi. Ayrıca 3 peynirde de olgunlaşma tamamlandığında laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Araştırmacılar bunun fermentasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünün parçalanmasından kaynaklandığını belirtti. Reading Üniversitesi araştırmacıları geleneksel peynirlerde lezzet ve dokunun oluşmasını sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeli taşıdığını belirledi. Araştırmada olgunlaşma süreci sonunda peynirlerdeki laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın farklı ülkelerinde gençler sosyal kaygı ve baskıyla baş edebilmek için internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneliyor. Uzmanlar ise daha sağlıklı ya da daha temiz bir alternatif olarak görülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımının ağır bağımlılığa, aşırı doza ve hayati risklere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Son yıllarda alkolsüz nesil olarak anılmaya başlayan Z kuşağında alkol tüketimi azalırken bazı gençler sosyalleşirken yaşadıkları kaygıyı bastırmak için reçeteli ilaçları kullanmaya başladı. Özellikle anksiyete, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilerek doktor kontrolü dışında tüketiliyor. Sosyal medyada bu ilaçların alkole göre daha az zararlı olduğu yönündeki paylaşımlarda gençler arasında sahte bir güvenlik algısı oluşturuyor. 20 yaşındaki Çinli bir üniversite öğrencisinin yaşadıkları bağımlılığın ulaşabileceği noktayı ortaya koyuyor. Sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek amacıyla reçeteli bir ilaç ile beta blokeri birlikte kullanmaya başlayan genç artık ilaç olan dışarı çıkamadığını söylüyor. Bağımlılık araştırmacıları, gençlerin bu ilaçları alkole kıyasla kalori içermeyen ve vücuda daha az zarar veren temiz ve güvenli seçenekler olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere Teesside Üniversitesi'nden bağımlılık araştırmacısı Liam Knowles, özellikle internetten kontrolsüz biçimde satın alınan maddelerin içeriğinin belirsiz olmasının riski daha da artırdığını belirtiyor. Gençlerin reçeteli ilaçlara yönelmesinin arkasında artan kaygı düzeyinin de bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalar, 10 ila 24 yaş arasındaki gençlerde küresel kaygı bozukluğu vakalarının son yıllarda ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor. Gençlerin alkol alışkanlıklarındaki değişim küresel alkol pazarını da etkilerken, uzmanlar yasa dışı reçeteli ilaç kullanımının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Türkiye'de de yeşil reçeteye tabi olan ve dünya genelinde kötüye kullanımı artan bazı ilaçlara yönelik denetimler farklı ülkelerde sıkılaştırılıyor. En büyük tehlikelerden biri ise bağımlılık geliştikten sonra ilaçların kontrolsüz şekilde bırakılması. King's College London'dan psikolog Profesör Emily Jones, tıbbi gözetim olmadan kullanılan bu tür ilaçların kişinin ilaçsız sosyalleşemeyeceğine inanmasına ve ciddi bir bağımlılık döngüsüne girmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ilaca erişimin kesilmesi ya da kullanımın aniden bırakılması halinde şiddetli depresyon, uykusuzluk, yoğun anksiyete ve intihar düşünceleri gibi ciddi belirtilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle reçeteli ilaçların alkole güvenli alternatif olarak görülmemesi ve yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Alkol tüketiminden uzaklaşan Z kuşağında bazı gençlerin sosyal kaygıyla baş etmek için internetten yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneldiği belirtiliyor. Uzmanlar kontrolsüz kullanımın ağır bağımlılık, aşırı doz ve ölüm riskine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kesmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 mm derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanında hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç dik kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümü bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Traditional fullback, klasik savunma beki. Futbol sahasının en sessiz ama en çalışkan karakterlerinden biridir klasik savunma beki. Onlar şov yapmaz, çalım atmaz, sosyal medyada highlight videoları pek dolaşmaz. Ama takımın direncini, dengesini ve savunma güvenliğini ayakta tutan o görünmeyen kolonlar onlardır. Bu oyuncular futboldaki en saf görev tanımlarından birini üstlenirler. Kanatları savunmak ve gerektiğinde oyunu genişletmek. Klasik bir sağ bek ya da sol bek, öncelikle savunmayı düşünen, birebir pozisyonlarda sağlam duran, rakip kanat oyuncusunu etkisiz hale getiren bir oyuncudur. Bu rolün temelinde önce savunma, sonra hücum anlayışı yatar. Top rakipteyken kademeye girer, çizgiye inen oyuncuyu engeller, orta kesilmesini önlemeye çalışır. Rakibin hızlı çıkışlarını keser, gerekirse faulle durdurur ama pozisyon bilgisini kullanarak hata yapmadan top kazanmayı hedefler. Klasik bekler genellikle dörtlü savunma sistemlerinde görev yapar. 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde savunmanın sağ ve solunda yer alırlar. Bu sistemde hücum organizasyonu daha çok kanat oyuncuları ve forvetler tarafından üstlenildiği için klasik beklerin hücuma katılma sorumluluğu sınırlıdır. Onlardan zaman zaman bindirme koşulları yapmaları istense de asıl görevleri geride kalıp savunma hattını sağlam tutmaktır. Bu rolün oyuncusu fiziksel olarak dayanıklı olmalı. Çünkü bir maç boyunca çizgide ileri geri mekik dokur. Ama hız kadar önemli olan şey pozisyon alma becerisi, top kapma zamanlaması ve disiplindir. Klasik bek hata yaparsa takım çok hızlı bir şekilde ceza sahasında pozisyon verir. Bu yüzden bu oyuncular son derece istikrarlı, güvenilir ve kademeye sadık olmak zorundadır. Bir klasik bek top ayağındayken büyük riskler almaz, basit oynar. Ayağındaki topu en yakın orta saha oyuncusuna verir, bazen de uzun top atarak oyunu rahatlatır. Modern beklere kıyasla teknik kapasitesi daha düşüktür ama karar verme süreci çok daha net ve hızlıdır. Rakip oyuncu çizgiye inmeye çalışıyorsa önünü keser, içeriye kat ediyorsa gövdesini koyar. Oyun onun için çetrefilli bir matematik değil, savunma reflekslerinin sahaya dökülmüş halidir. Klasik bek anlayışının en iyi tarihsel örneklerinden biri İngiltere'nin efsane sağ beki Gary Neville'dır. Manchester United'larca görev yapan Neville, teknik bir virtüöz değildi ama takım savunmasında asla eksik kalmazdı. Pozisyonunu kaybetmez, rakibi bunaltır ve ne gerekiyorsa onu yapardı. Onun gibi bir diğer örnek İtalya'dan Zambrotta'dır. Savunma disipliniyle bilinen bu oyuncu hem sağ hem sol bekte görev yapmış, çizgiyi kapatma konusundaki ustalığıyla tanınmıştır. Türkiye'den örnek verecek olursak Ümit Özat sol bekte özellikle savunma disiplinini bozmadan oynayarak yıllarca görev yapmıştır. Yine Ali Gültiken zaman zaman sağ bek pozisyonunda görev aldığı dönemlerde teknikten çok mücadele gücüyle ön plana çıkmıştır. Daha yakın dönemde Gökhan Gönül'ün kariyerinin başındaki yılları da klasik bek anlayışına yakındır. Gelelim avantaj ve dezavantajlarına. Klasik bekin avantajı sadeliğidir. Gereksiz risk almaz, istikrarıyla teknik direktörlerin güvenini kazanır. Ama dezavantajı da işte tam burada yatar. Hücuma katkısı sınırlıdır. Oyun genişletmede pas aralığı dardır, ceza sahasında etkili ortalar yapma becerisi genellikle düştür. Bu yüzden modern futbolda ofansif katkısı yüksek çok yönlü bekler tercih edilmeye başlanmıştır. Yine de unutmamalı ki her takım her maçta ofansif bekle oynayamaz. Bazen oyunu tutmak, çizgiyi savunmak ve rakibin hızlı hücumlarını kesmek gerekir. İşte o zaman klasik bir savunma beki altın değerinde olur. Onlar sahanın parlayan yıldızları değil, karanlıkta işini yapan ustalardır. Ve her takımın o ustalara her zaman ihtiyacı vardır. Futbolun ansiklopedisinin sayfalarında bugün futbolun vazgeçilmez ustası klasik bek anlayışını işledik. Yeni başlıklarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada CV Villas'ın küresel araştırmasında Muğla Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'in Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildiği belirtildi. Ölüdeniz listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj oldu. Açıklamada Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği kaydedildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölge turizminin potansiyelini arttırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Ölüdeniz'e Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli amaç olduğu belirtildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Turkuaz

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Haftanın kapanışında yine sizlerle keyifli haberler için biraz kültür sanat, biraz daha kültür sanatın teknolojiye bakan tarafını konuşmak için birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayhan. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bugün size enteresan bir konu seçtim. Bugün biraz sizlerle sesin yolculuğunu konuşacağız. Sesin yolculuğu da ne ola ki demeyin. İlk o Thomas Alva Edison'ın o icat ettiği fonograftan bugünkü o Napster'lara, ses satanlara, müzik satanlara kadar geçen o macerayı konuşacağız. İnanılmaz bir macera burada. Gerçekten de inanılmaz konuşacak şey var. Bir saate hepsini sıkıştırmaya çalışacağım sizlerle birlikte. O zaman haydi başlayalım. Şimdi ses diyoruz değil mi? Ses bir zamanlar doğduğu anda ölüyordu. Kayboluyordu. Bir şeyi bugünün fazlasıyla doğal kabul ediyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Mesela bir insanın sesini kaydedebilmek. Çok basit bir şey. Şu anda sizinle konuşuyorum. O ses bir sürü yerde kaydoluyor. İşte telefonu çıkarıyoruz mesela, konuşuyoruz. Bir tuşa basıyorsunuz, sesimiz hop orada kalıyor. Bir şarkıcı ölüyor ama sesi yaşamaya devam ediyor. 50 yıl önce kaydedilmiş bir konseri mesela açıp çatır çatır dinliyoruz ve acayip keyif alıyoruz. 100 yılı aşkın süre önce yaşamış bir insanın sesini bile duyabiliyoruz. Oysa insanlık da neredeyse tamamında böyle bir şey mümkün değildi. Mozart'ın müziğini biliyoruz ama Mozart'ın mesela nasıl konuştuğunu biliyor muyuz? Hayır. Beethoven'ın mesela bestelerini biliyoruz. Ama Beethoven'ın kendi eserlerini nasıl yorumladığını duyamadık hiç. Shakespeare'in mesela kelimeleri elimizde ama Shakespeare'in sesinin nasıl çıktığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çünkü insanlık görüntüyü ve düşünceyi saklamanın yollarını çok erken buldu. Mağara duvarına resim çizdi, yazıyı icat etti, heykel yaptı, sonra fotoğrafı geliştirdi ama ses başka bir şey. Ses doğduğu anda ölüyordu. Bir insan konuşuyor, hava birkaç saniye titreşiyor, sonra o titreşim yok oluyor, ses de yok oluyor. Müzik de aynı kaderi paylaşıyordu. Bir orkestrayı dinlemek istiyorsanız orkestranın karşısında bulunmanız gerekiyordu. Bir piyano dinlemek istiyorsanız piyanistin o anda piyano çalması gerekiyordu. Müzik bir nesne değildi, satın alamıyordunuz, cebinize koyamayıp eve götüremiyordunuz. Müzik gerçekleştiği ana ve mekana bağlıydı. İşte 19. yüzyılın ortalarında bazı mucitler ses dalgalarını bir yüzeye çizmeyi başardı. Edward Leon Scott de Martinville fonografı sesin izini kağıda getiriyordu. Ama o izi yeniden sese çeviremiyordu. Yani insan sesi ilk kez görülebiliyordu fakat hala geri getirilemiyordu. Büyük kırılma 1877 yılında geldi. Thomas Alva Edison telefon ve telgraf üzerine çalışırken ses titreşimlerinin fiziksel bir yüzeye işaretlenebileceğini düşündü. Ortaya çıkan cihazın adı fonograftı. Bugünkü gözle bakılınca kaba bir makine, bir silindir. Üzerine sarılmış ince bir kalay folyo var. Bir diyafram, bir iğne, büyükçe ağızlık. İnsan ağızlığa yaklaşıyor ve konuşuyor. Ses diyaframı titreştiriyor. İğne bu titreşimleri folyonun üzerine bir iz olarak kazıyor. Sonra işlem tersine çevriliyor. İğne aynı izlerin üstünden geçiyor. Diyafram yeniden titreşiyor ve makine az önce söylenmiş sözleri size geri veriyor. Gürültülü, bozuk, mekanik ama tanınabilir bir insan sesi çıktı orada. İşte Smithsonian'ın kayıt tarihi arşivlerinde de vurgulandığı gibi Edison'ın 1877'deki fonografı sesi hemen kaydedebilen hem de yeniden çalabilen ilk başarılı makineydi. Edison'ın ilk denemeleriyle özdeşleşen söz Mary Had a Little Lamp, yani o şarkı vardır ya, o şarkı. Bugün birkaç saniyelik bu kayıt bize estetik olarak pek bir şey ifade etmeyebilir ama işte fakat mesele şarkının güzelliği değil, insanın tarihinde ilk kez insan konuşmasını bitirdikten sonra sesin odada kalmaya devam etmesi önemli. Ses sahibinden ve zamandan ayrılmış durumda artık. Bence kayıt tarihinin en büyük devrimi de burada. CD değil, MP3 değil, Spotify değil. Çünkü onlardan önce çözülmesi gereken temel problem buydu. Bir saniye önce var olan, şimdi artık var olmayan titreşimi nasıl geri getirirsin? Bakış açısı bu. Edison bunu başardı. Ve ses ilk kez bir çeşit hafızaya kavuştu. Ama fonografın ciddilikliği vardı. Bir sesi kaybetmek başka bir şey, o sesi yüz binlerce insana ulaştırmak başka bir şeydi. Silindir üzerine kayıtların çoğaltılması zordu. Kayıt teknolojisinin bir endüstriye dönüşmesi için yalnızca kayıt değil, seri üretim gerekiyordu. İşte bu noktada Emil Berliner devreye girdi. 1887'de gramofon sisteminin temel patentlerini aldı. Silindir yerine düz diski kullandı ve tek bir ana kayıttan çok sayıda kopya üretmeyi kolaylaştıran yöntemleri geliştirdi. Düz disk daha rahat saklanıyordu, plak gibi düşünün, ve daha rahat çoğaltılabiliyordu ve ticari olarak dağıtılabiliyordu. Edison'ın sorusu şöyle: sesi nasıl saklarız? Berliner'in gramofonu buna ikinci bir soru ekledi: sesi nasıl çoğaltırız? Müzik endüstrisinin tohumu esas burada atıldı işte. Bir şarkıcı bir yerde bir kez söyleyecek, fabrikalar o performansın binlerce kopyasını üretecek ve sanatçı hiç gitmediği şehirlerde insanların salonlarına girecek. İşte 20. yüzyılın başında 78 devirlik plaklar yaygınlaştı. Büyük bölümü daha sonra alışacağımız vinilden değil, şelak denen sert kırılgan bir malzemeden yapılıyordu. Elinizden düşürdüğünüzde esnemiyordu, çatlıyor ya da kırılıyor. Ama daha önemli sınırlaması süreydi. Yani bir yüzüne yaklaşık 3 ila 5 dakikalık kayıt yapabiliyordunuz. İşte bu dönemin kayıt stüdyoları da bugünkülere benzemiyordu tabii ki. Akustik kayıtta orkestranın önünde dev bir huni var. Müzisyenlerin yerleri enstrümanlarının ne kadar güçlü olduğuna göre ayarlanıyormuş. Güçsüz çalan çalgılar huninin dibine yaklaşıyor, yüksek sesli olanlar geriye çekiliyor. Bazen klasik orkestrasyon bile kayıt makinesinin ihtiyaçlarına göre değiştiriliyormuş. Yani daha ilk yıllarda kayıt icranın nötr bir tanığı değil, icrayı biçimlendiren bir güç haline dönüşmüş. Plak şirketleri de çok hızlı bir biçimde repertuar, yıldız ve katalog mantığı geliştirmiş. Bir sanatçının adı artık yalnızca afişte değil, evde duran etiketin üstünde de yaşamaya başlamış. Kayıt numaraları, kapaklar, şirket logoları, dağıtım ağları ortaya çıkmış. Müzik tarihinin modern anlamdaki katalog fikri, yani geçmiş kayıtların yıllar sonra tekrar satılabilmesi de bu fiziksel arşiv sayesinde doğmuş. İşte burada müzik ilk kez ciddi bir para makinesine dönüşmeye başlamış. Mesela Victor'un 1909 kataloğunda sıradan 10 veya 12 inçlik plaklar yaklaşık 60 sentle 1.25 dolar arasında satılırken, mesela Caruso gibi o yıldızlarının bulunduğu prestijli o Red Seal serisi 1 dolardan başlayıp 7 dolara kadar çıkıyormuş. O dönemin 7 dolarlık bir plağı bugünün alım gücüyle yüzlerce dolarlık lüks bir ürüne denk geliyor bu arada. Hani 7 dolar dedik ki abi deyip geçmeyin, enflasyonu bilmem ne düşünün. Yani kayıt şirketi yalnızca sesi çoğaltmıyor, yıldızın adını da fiyatlandırıyor. Peki sanatçı bu paranın ne kadarını alıyordu? Bunun tek bir cevabı yok. Mesela Caruso gibi yıldızların özel ve ayrıcalıklı sözleşmeleri varmış o zamanlarda. Ama sıradan sanatçı açısından sistemin nasıl çalıştığını gösteren çok somut bir örnek var. Mesela Victor'un 1927'deki ünlü Bristol kayıtlarında müzisyenlere kayıt seansı için $50 ödenmiş. Ayrıca satılan her plak için 2,5 sent telif garantisi verilmiş. Yani daha ilk plak çağında bugüne kadar sürecek temel gerilim kurulmuş. Plak şirketi üretim, dağıtım ve pazarlama sermayesi koymuş. Sanatçı ise satış fiyatının tamamını değil, sözleşmesinde tanımlanan küçük bir payı almaya başlamış. İşte bu sınırın kültürel sonucu çok ilginç. Nedir? Teknoloji müziği yalnızca saklamıyor, müziğin biçimine de karışmaya başlamış. Popüler şarkının birkaç dakikalık bir forma yerleşmesinde radyo programcılığı, işte ne bileyim, dans kültürü ve ticari tercihlerin yanında kayıt ortamının fiziksel sınırlarının da payı varmış. Yani makinenin yapabildiği şey bestecinin ve icracının yapmayı tercih ettiği şeyi etkilemeye başlamış. Ve kayıt endüstrisinin ilk büyük yıldızlarından biri Enrico Caruso olmuş. Caruso'dan önce hani bir opera sanatçısının şöhreti büyük ölçüde konser salonlarına bağlıymış. Yani kayıtla birlikte sanatçı artık bir şehirde bir akşam 1000 kişiye değil, aynı performansın kopyaları aracılığıyla dünya yanında milyonlarca insana ulaşabilmeye başlamış. İşte Caruso gibi güçlü seslerin erken kayıt dönemine çok uygun olması da çok önemli. Akustik sistem bugünkü mikrofon gibi her ayrıntıyı eşit hassasiyetle yakalayamıyor. Bazı enstrümanlar ve sesler kayıtta çok daha iyi sonuç veriyor. İşte bu yüzden teknolojinin erken döneminde iyi kayıt edilen müzikle iyi müzik aynı şey değilmiş. Kayıt cihazı repertuarın hangi bölümünün öne çıkacağını bile etkileyebiliyormuş. Şimdi efendim bir şarkıya doğru gidelim. Caruso'nun Vestila Giubba yorumlarından birini dinleyeceğiz. Bu parçayı yalnızca eski bir opera kaydı olarak değil, müziğin ilk kitlesel nesneye dönüştüğü dönemin sesi olarak düşünün. Bir adamın bir yüzyıldan uzun süre önce söylediği, bedeni çoktan yok olmuş ama birkaç dakika bizim odamıza girebiliyor, dinleyelim hep beraber.

Evet, size bu konularda teknik bir sürü bilgi veriyorum ama bu şarkı hakkında daha önce de size anlatmıştım. Tekrar anlatmakta fayda görüyorum. Carozo'nun bu şarkısı Vestila Gioba nedir? Palyaço'nun şarkısı. Palyaçolar, Pagliacci operasının en önemli, en önde gelen aryalarından bir tanesi. Kostümünü giy, yüzünü boya. İnsanlar para verdi, onları güldürmek zorundasın. Kalbin parçalanmış olsa bile gül palyaço diyor şarkı efendim. Daha sonra bir metafora dönüştü tabii ki bu. Nasıl bir metafora dönüştü? İnsanlar içleri kan ağlarken bile birilerini güldürmek zorunda olduklarında işte bu şarkı sıkça ve doğru biçimde söylenmeye başladı. İnsanlık tarihinin en eski, dediğim gibi, metaforlarından biridir. Hadi bunu söyledikten sonra tekrar konumuza gelelim. Efendim, ne demiştik? İşte Carozo'nun sesini dinledik. Mikrofon sesi yakınları band gerçeği değiştirdi. Bugün kulağımıza biraz uzak, biraz hayaletimsi gibi geliyor bu kayıt, değil mi? Ama tam da o yüzden çok önemli. Çünkü yalnızca bir şarkıcı değil, kayıt teknolojisinin henüz çocukluk dönemini duyduk beraberce. Yani ilk kayıt sistemlerinden bugün bildiğimiz anlamda bir mikrofon yoktu. Sanatçı büyük bir Huni'nin önüne geçiyor ve ses enerjisinin diyaframı fiziksel olarak hareket ettirebilmesi için yeterince güçlü söylemek zorunda kalıyor. Yani arka planda mesela soft bir müzik olmaz. Adam Vestila Gioba diye bağırıyor. Bağırmasa o belki de o kadar kayıt yapılamayacak. İşte bu hangi enstrümanların kolay kaydedilebildiğinden şarkıcının nerede durabileceğine kadar her şeyi etkileyen bir sistem. 1920'lere gelelim. 1920'lerde elektrik kayıt sistemleri ve mikrofon yaygınlaşınca sadece ses kalitesi yükselmedi. Şarkı söyleme biçimi de değişti. Mikrofon insan sesini büyütmekten daha fazlasını yaptı. Şarkıcı ile dinleyici arasındaki mesafeyi küçülttü. Artık salonun en arkasındaki dinleyiciye bağır bağır bağırmanız gerekmiyordu. Nefesiniz, fısıltınız, hatta en küçük nüansınız kayıtlara girebiliyordu. İşte Bing Crosby gibi o crooner'ların başarısı da bununla yakından ilişkiliydi. Neden? Şarkıcı artık sahnenin öbür ucundan değil, sanki kulağınızın hemen yanından söylüyor gibi söylüyordu. Teknoloji yeni bir vokal estetiği yaratmıştı. Mikrofon yalnızca var olan müziği daha iyi kaydetmedi. Daha önce mümkün olmayan bir yakınlık biçimi üretti. Kayıt tarihinin tekrarlanan kuralı işte burada ortaya çıktı. Yeni teknoloji önce eski alışkanlıkları daha iyi yapmak için kullanıldı. Sonra biri çıkıp bununla daha önce yapılamayan ne yapabiliriz diye sormaya başladı. Asıl devrim işte o ikinci soruda başladı. 1930'larda Almanya'da geliştirilen ve savaş yıllarının olgunlaşan o manyetik band bu ikinci soruya cevap verebilecek en güçlü silahlardan biri oldu. Savaş sonrasında teknoloji Amerika'daki stüdyolara yayıldı ve kayıt ilk kez gerçekten düzenlenebilir bir malzemeye dönüştü. Mesela Bing Crosby'nin burada ikinci kez karşımıza çıkması burada tesadüf değil. Şimdi radyo programlarını sürekli canlı yapmak istemiyordu Bing Crosby. Kaliteli biçimde önceden kayıt düzenleyebilmek çok büyük bir avantajdı onun için. Band teknolojisinin Amerikan yayıncılığında ve stüdyolarında benimsenmesini hızlandıran isimlerden biri de işte o oldu. Böylece kayıt yalnızca müzik endüstrisinin değil, radyo yayıncılığının zaman düzenini de değiştirdi. Canlı olmak zorunda olma baskısı azaldı. Doğrudan diske kayıt döneminde performans büyük ölçüde olduğu gibi kayda geçirilmeye başlandı. Hata yaptınız mı yeniden başlamak gerekiyordu. Bantta ise sesi kesebiliyordunuz. Başka bir parçayla birleştirebiliyordunuz. Silip yeniden kaydedebiliyordunuz. İşte farklı performansları yan yana getirebiliyordunuz. Bugün bilgisayarda yapıyoruz ya, kes, kopyala, yapıştır. Ctrl C, Ctrl V. İşte o dönemde gerçekten makas ve yapıştırma bantlarıyla yapılıyordu. O yüzden mesela Ctrl C'de, Ctrl X'de mesela makas ikonu vardır. Neden? Kesiyorsunuz siz onunla. Onun için onun adı kestir. Cut olarak geçiyor. İşte bu noktada kayıtla gerçek olay arasındaki bağ gevşedi. Fonografın mantığı olan her şeyi saklamaktı. Manyetik bandın mantığı hiçbir zaman tek parça halinde yaşanmamış bir performansı varmış gibi kurmak oldu.
Şarkıcı bir cümleyi pazartesi, diğerini salı söyleyebilirdi. Gitar çarşamba, vokal armonisi perşembe günü eklenebilirdi. Dinleyici ise hepsi aynı anda gerçekleşmiş. 3 dakikalık bir performans gibi bunu duyuyordu. İşte Les Paul'a geliyoruz burada. Les Paul bu dönüşümün en önemli isimlerinden biri. Onu bugün çoğu insan gitar modeliyle tanıyor. Ama kayıt teknolojisi açısından da çok büyük bir deneyiciydi. Overdub ve çok katmanlı kayıt teknolojileriyle kendisini ve Mary Ford'un sesini defalarca üst üste bindirdi. Şimdi Library of Congress'in, yani Kongre Kütüphanesi'nin arşivlerinden Les Paul'un bazı kayıtlarının çok sayıda ayrı performansını bileşimi olarak üretildiği özellikle anlatılıyormuş. Burada çok kanallı kayıt, yani multi-track mantığı gelişti işte. Bugün bilgisayarlarımızda da kullandığımız o mantık. Davulu bir kanala, bası başka bir kanala, gitarı başka bir kanala, vokali başka bir kanala kaydedebiliyordunuz. Sonra her birinin seviyesini ayrı ayrı değiştirebiliyordunuz. Sağa sola yerleştirebiliyordunuz. Yankı ekleyebiliyordunuz. Bazı bölümleri öne çıkartabiliyordunuz. Kayıt artık performansın fotoğrafı olmaktan çıktı. Kayıt bir tasarım haline dönüştü. Bu müzisyenin çalışma biçimini de değiştirdi. Artık bütün grubun aynı anda kusursuz çalması gerekmiyordu. Ritim bölümü önce kaydediliyor, vokal sonra ekleniyor, solo gitar işte sonradan yeniden denenebiliyordu. İşte bir müzisyen kendi üzerine ikinci, üçüncü, onuncu katmanı çalabiliyordu. Bugün ev bilgisayarında yüzlerce kanal açabilmenizin atası aslında bant makinelerindeki birkaç fiziksel kanaldı. İşte tam bu sırada fiziksel format da değişiyordu. 1948'de Columbia 33 devirlik mikro oluklu long play'i tanıttı, LP'yi tanıttı. Bir 78'liğin birkaç dakikalık yüzü yerine LP'nin bir yüzüne yaklaşık 20 küsür dakika sığabiliyordu. İnanılmaz bir gelişme bu. Bu yalnızca daha çok müzik demek değildi. Albüm denen şeyi güçlü bir kültürel birikime dönüştürdü. Bir sanatçı artık tek tek şarkılar değil, 40 dakikalık bir bütün tasarlayabiliyordu. Parçaların sırası, A yüzünün kapanışı, B yüzünün başlangıcı önem kazandı. Albüm kapağı büyük bir görsel alana dönüştü. Müzik tek bir şarkının ötesinde paketlenmiş bir dünyaya dönüştü. 1909'da RCA'nin 45 devirlik 7 inçlik plağı geldi. İşte o plak gibi plak. Gerçekten de. Bir bakıma modern müzik ekonomisinin iki temel ürünü iyice ayrıştı. 45'lik single, tek şarkının hızlı ve ucuz taşıyıcısı. LP, yani long play, bir albümün alanı. Sonraki onlarca yıl boyunca pop kültürünü bu iki format birlikte taşıdı. Şimdi bu format ayrımı aynı zamanda iki ayrı para modelini de getirdi. Single hızlı tüketilen ve radyoyu besleyen üründü. LP ise daha pahalı, daha uzun ömürlü ve sanatçının kariyerini albüm üzerinden kuran ürün haline geldi. Fiziksel satış döneminde sanatçının kazancı yine mağazadaki etiket fiyatının tamamı değildi. Mesela Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin daha sonraki tarihsel sözleşmeleri karşılaştırmak için kullandığı modelde öne çıkan sanatçı için fiziksel satışlarda ortalama telif oranı yaklaşık %17,5 olarak kabul ediliyormuş. Bu kaba bir sektör ortalaması, yani yıldızın pazarlık, burada yapım masraflarının geri alınması, işte sözleşmelerde kesintilerin gerçekliğinden ne filan bir sürü bir şeyler var. Ama mesela 1950'lerin sonlarında stereo plakların yaygınlaşmasıyla başka bir boyut açıldı. Mono kayıtta tek bir alandan gelirken stereo iki kanal arasında bir mekan kurmaya başladı. İlk stereo kayıtlarının bazılarında bu oyuncağın heyecanı çok belli. Davul neredeyse bütünüyle bir tarafta, gitar öbür tarafta. Yapımcılar sesin yalnızca ne kadar yüksek olacağını değil, nerede duracağını da tasarlamaya başladı. Ve 1960'larda bütün bu teknolojiler aynı noktada birleşti. Daha iyi mikrofonlar, bant makineleri, çok kanallı kayıtlar, efektler, stereo alanlar vesaire vesaire. Şimdi stüdyo artık grubun çaldığı şeyi saklayan bir oda olmaktan çıktı, başlı başına bir enstrüman haline geldi. Yani çalınan gitar değil sadece enstrüman, stüdyo da bir enstrüman oldu. Mesela Beatles'ın birkaç yıl içinde değişimi bunun en net örneklerinden bir tanesi. İlk kayıtlarda temel hedef hala grubun çaldığı şarkıyı mümkün olduğunca iyi yakalamaktı.
Ama mesela Revolver dönemi geldiğimizde soru değişti. Bu dört müzisyenin sahnede ne çaldığını nasıl kaydederiz değil. Hoparlörden çıkacak dünyayı nasıl kurarız? Tomorrow Never Knows. Bunun sembollerinden bir tanesi. Birazdan size bu şarkıyı çalacağız. Band döngüleri, ters çevrilmiş sesler, değiştirilmiş vokal, stüdyo manipülasyonları filan. Yani dinlediğiniz şey dört kişinin önüne mikrofon konmuş basit bir performans değil. Kaydedilmiş parçaların bir araya getirilmesiyle inşa edilmiş bir ses mimarisi. Burada önemli bir tersine dönüş gerçekleşti. İlk dönemde plak konserin kopyasıydı. Şimdi konser bazen plağın kopyasını üretmeye çalışıyor. Stüdyoda yaratılan bazı seslerin sahnede aynısını çıkarmak o günün teknolojisiyle neredeyse imkansızdı. Kayıt canlı performansın gerisinde değil, önünden gitmeye başladı. Birazdan Tomorrow Never Knows'u bu yüzden dinleyeceğiz. Sesin yalnızca saklanmadığını, parçalanıp yeniden kurulduğunu, dönemin şarkısı olarak nasıl yeniden kurulduğuna bakacağız. Yani Edison sesi zamandan kurtardı. Band ve stüdyo teknolojileri şimdi sesi gerçeklikten de büyük bir ölçüde kurtarıyor. O zaman haydi Beatles'dan Tomorrow Never Knows'u dinleyelim efendim.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Efendim Beatles'dan Tomorrow Never Knows'u dinliyorsunuz. Haftanın keyfi programında ben Serhat Ayan. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Şimdi duyduğunuz gibi yani orada bir başka bir şey yapılmaya başlandı. Sesle oynandı, şarkılarla oynandı. Şimdi baktığımızda bu manyetik band deyince ne anlamalıyız? Kasetleri anlamalıyız. Kaset müziği kişiselleştirdi. Mesela CD ses yazıya çevirdi. Beatles'dan sonra kayıt teknolojisinin yönü bir süre iki ayrı hatta ilerledi. Bir tarafta stüdyoya girip daha karmaşık, pahalı ve güçlü hale geldi. Öbür tarafta dinleyicinin elindeki cihazlar küçüldü, ucuzladı, kişiselleşti. İşte bu ikinci hattın kahramanı kasetti. Philips kompakt kaset sistemini 1963'te Berlin'de tanıttı. İlginç olan şey şu, kaset ilk tasarlandığında hedef yüksek sadakatli müzik dinlemekten çok pratik ses kaydı ve dikte yapmaktı. Açık makaralı band sistemleri iyi ses veriyordu ama kullanımları zahmetli. Bandı makaralara geçirmek, işte cihazı ayarlamak gerekiyordu. Böyle yuvarlak yuvarlak bantlar vardı. İki ayrı tarafa takıyordunuz, onu onun içinden öbür tarafa geçirip tık diye sokuyordunuz içeri. Bir sürü iş yani. Kaset bütün bandı küçük plastik bir kutunun içine sığdırdı ve kapattı. İşte sonra ses kalitesi gelişti. Stereo kaset cihazları yayıldı. Dolby gibi gürültü azaltma sistemleri devreye girdi ve kaset müzik için ciddi bir format haline geldi. Fakat kasetin kültürel devrimi yalnızca küçük olması değil, kaset sıradan insana kayıt yapma gücü verdi. Radyoda sevdiğiniz şarkı başladı mı tak kayıt tuşuna basıyordunuz. Ben bunu yapıyordum. Eskiden FM kanalında işte bir tane şey vardı, bizim kanalımız vardı. Düşünün, koca FM bandında. Sonra iki oldu. Polis radyosu da geldi oraya. Orada böyle geceleri çok güzel şarkılar çalardı. Ben oraya bir kaset koymuştum. Kaset böyle bekliyordu. Ne zaman sevdiğim bir şarkı çalmışsa hemen çat diye basıyordum. Biraz başını kaçırıyorduk ama hemen kaydedebiliyorduk. Yani plağı da kasete çekebiliyordunuz. Evet, plakçılara gidip biz korsan kasetler yaptırırdık. Yani abi şu plaktan bu şarkı, bu plaktan bu şarkı. İşte ne bileyim, kaset atıyorum 100 liraysa adam sizden 150 lira alırdı ve arkalı önlü müthiş albümlerimiz olurdu. Karışık kaset. Ah, o bizim zamanımızın malları. Arkadaşınıza sevdiğiniz şarkılardan bir seçki hazırlayabilirdiniz mesela. Birinize aşkınızı söyleyemiyorsanız işte 60-90 dakikalık bir kaset yapardınız ona. İçinde sürekli aşk şarkıları olur falan böyle. O şarkıların sıralamasıyla anlatırdınız. İşte bugünkü aslında playlist kültürünün analog atası olarak bunu düşünebiliriz. Sonra ne oldu? 1979 yılına geldik. Sony Walkman'i getirdi. Ve kasetin yarattığı bu kişisel müzik kültürü mekandan kurtuldu. Şimdi plak böyle odanın bir yerinde duran ve sizin çaldığınız, çalmak için başına oturduğunuz ve kurulduğunuz bir şeydi. Ama Sony Walkman'i, ilk Walkman'i TPS'ydi o, hatırlayanlar belki vardır bunu. Kayıt yapmıyordu, sadece çalıyordu. Şimdi şirket bunun satmayacağını düşünmüş zamanında Sony bunu ilk yaparken. Ama tersine belki de insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri geldi. Çünkü yeni bir teknik özellikten çok yeni bir davranış öneriyordu. Müziğinizi yanınıza alın. Kasetin başka bir özelliği de kayıt esnesinin daha sonra MP3 dönemleri göreceğimiz bir korkuyla erken tanıştırmasıydı. Evde kopyalama. Şimdi bir albümü satın alan kişi arkadaşına çekebiliyordu. İkili kasetler vardı. Bakın, ikili müzik sistemleri vardı. Birine hedef kaseti, birine işte çalacağınız kaynak kaseti koyuyordunuz. Onu oradan ona hop diye aradan müthiş, müthişti. Radyodan da kayıt yapabiliyordunuz. İşte 1980'lerde plak şirketlerinin home taping karşıtı kampanyalar başlatmasını da burada görüyoruz. Dijital korsanlık tartışmasının analog provası gibiydi bu. Teknoloji bir kez tüketiciye kopyalama gücü verdiğinde endüstri aynı soruyla karşılaşıyordu. Kontrol kimde olacak? İşte gramofon müziği eve getirdi. Walkman müziği evden çıkardı. Metroda, otobüste, yürürken, koşarken, seyahatte kendi özel ses dünyanızın içinde olabiliyordunuz. Kamusal alanın içinde kişisel bir soundtrack yaygınlığı başladı. Bugün kulaklıkla şehirde yürürken yaptığınız şeyin kültürel temeli orada. Dedesi bu. Sonra 1982'de compact disk geldi, CD'ler geldi. Sony ve Philips'in ortak geliştirdiği CD ile kayıt tarihindeki bambaşka bir sınır aşıldı. Ses fiziksel bir oluğun biçimi ya da manyetik bant üzerindeki o sürekli değişim olmaktan çıktı, dijital sayılara çevrildi. Standart bir ses serisi 16 bit çözünürlük ve saniyede 44.100 örnekleme kullanıyordu. Yani şimdi bu teknik bir cümle tabii ki. 14.000 ne abi, standart 16 bit ne filan. Şöyle sadeleştireyim size. Şimdi analog kayıtta ses dalgasının fiziksel benzeri saklanır. Dijital kayıtta makine sesin seviyesini çok kısa aralıklarla ölçer ve bu ölçümleri sayılara çevirir. Çalarken bu sayılar yeniden elektrik sinyaline sonra da hoparlörden sese dönüşür. Şimdi tüketici açısından CD'nin vaatleri çok çekiciydi. Plak çıtırtısı yok, bant sarma derdi yok, iğneyle onun aşınması derdi yok, sarma derdi yok, işte ne bileyim bant atlama, track atlama derdi yok. Şarkı seçmek için plağın üstünde iğne gezdirmek ya da bız bız bız diye ileri geri sarma yok. Yani şöyle söyleyeyim size, bizim zamanımızda bir şarkıyı 10 kere dinlemek isterseniz her çaldığınızda hop geri geliyordunuz bir daha, hop geri geliyordunuz bir daha. O yüzden bir kasetin önlü arkalı aynı şarkısını yaptığımız zamanlar çoktu. Açıkça söylemek gerekirse ve Walkman'lara koyduğumuz pillerin 1/4'ü bu sarma işine gidiyordu. İşte mesela 8. şarkıyı istiyorsanız mesela CD'de hop 8'e basıyorsunuz ve 8'i dinliyorsunuz. Bu kadar basit. İşte Sony'nin 1982'deki CDP-101'i çıktığında müzik endüstrisinin dijital taşıyıcı çağına girdi. CD 1980'lerin sonu ve 1990'larda 90'larda dev bir ticari başarıya dönüştü. Benim müzikle daha haşır neşir olduğum zamanlar. İnsanlar aynı albümü yeniden satın aldı. Önce plak olarak sahip oldukları albümleri CD'ye çevirdiler. Kayıt şirketleri için müthiş bir dönemdi. Ama ironik biçimde CD o şirketlerin birkaç yıl sonra yaşayacağı büyük krizinde altyapısını hazırladı. Rakamlar CD'nin ne kadar büyük bir ekonomi yarattığını gösteriyor. Şimdi RAA'ya göre yalnızca Amerika'da 2000 yılında 943 milyon tane CD satılmış. Amerika kayıtlı müzik gelirleri 1999'da nominal olarak 14.6 milyar dolarlık o dönemin rekoruna ulaşmış. Üstelik sektörün çok sevdiği bir avantaj var. Dinleyici çoğu zaman zaten plaktan ya da kasetten sahip olduğu albümü daha yüksek fiyatlı CD olarak yeniden satın alıyor. İşte katalog bir kez daha paraya çevrildi. İşte CD çağının zenginliği sanatçının satış fiyatını cebine koyduğu anlamına gelmiyordu tabii ki. Fiziksel üründe pres, ambalaj, dağıtım, mağaza payı, şirket yatırımı, işte bu sözleşmede geri alınabilen kayıt masrafları vardı. Bu yüzden de mesela milyon satan albümle sanatçının banka hesabına giren para arasında bazen çok ciddi mesafeler oluşabiliyordu. İşte dijital çağ daha sonra üretim ve dağıtım maliyetlerinin büyük kısmını azaltacaktı ama o zaman da başka sorun çıkacaktı ortaya. Maliyeti düşen müziğin gelirinden sanatçıya daha mı fazla para kalacak? Yani çünkü bir plağı kopyalamak da bir dijital dosyayı kopyalamak aynı şey değil. Analog kopyalarında her nasılsa her nesilde bir miktar kalite kaybı oluşabiliyor. Dijital veri ise uygun biçimde kopyalandığında aynı bitlerden oluşuyor. Birinci kopya ile 11. kopya arasında teorik olarak fark yok. İşte müzik artık yalnızca dinlenebilir bir kayıt değil, bilgisayarın işleyebileceği bir veri haline dönüştü. Sorun şuydu. CD kalitesindeki dijital ses dosyaları 1990'ların bilgisayarları ve internet bağlantıları için büyüktü. İşte burada MP3 devreye girdi. Amaç kulağın algısal özelliklerinden yararlanıp duyumsal açıdan daha az önemli kabul edilen bazı bilgileri çöpe atmak ve dosyayı dramatik bir biçimde küçültmekti. İşte bu teknolojinin geliştirilmesinde çok hoş bir müzik hikayesi var. Mühendis Karl-Heinz Brandenburg sıkıştırma algoritmalarını geliştiren Susan Vega'nın Tom's Dinner şarkısını akapella vokalini zorlu bir test malzemesi olarak kullanmış. Çıplak insan sesi sıkıştırma hatalarını saklamanın zor olduğu bir malzemeymiş çünkü. Vega'nın sesi kötüleşmeden küçülebiliyorsa sistem doğru yoldadır demiş bu adam. Bu nedenle Susan Vega'ya yıllar içinde gayri resmi olarak MP3'ün annesi denmiş. İşte birazdan o yüzden Tom's Dinner'a a cappella versiyonunu bu yüzden programda dinleyeceğiz. Şimdi müziğin fiziksel bir nesneden bilgisayar dosyasına dönüşmesinde doğrudan laboratuvarın içine girmiş bir sesten bahsediyoruz. Ve bu noktada 100 yıl önceki gramofonla aradaki farkı düşünün ya. Gramofon çağında müzik üzerinde fiziksel iz bulunan bir diskken, kasette manyetik bir band, CD'de lazerle okunan sayısal bir veri. MP3'te müziğin artık bir taşıyıcıya ihtiyacı yok. Dosya tek başına var olabiliyor. Müzik nesneden ayrılıyor. Haydi gelin o zaman şarkımızı dinleyelim efendim hep beraber.
2: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her skirt.

0: And it's time to catch the train.
1: Efendim işte müziği böylece bir dönüşümünü gördük. Böyle bir dönüşümünün hikayesi şimdi MP3 zamanlarına gelince tabii orada bambaşka bir dünya var. Şöyle MP3 müziği nesneden kurtardı. Streaming sahipliğini de ortadan kaldırdı. Orası bambaşka bir şey. Şimdi Susan Vega'yı dinledik. Artık kayıt tarihinin en sert ve ekonomik kırılmasına geliyoruz burada. Çünkü MP3 yalnızca daha küçük bir ses dosyası değildi. Müziğin kopyalanma maliyetini neredeyse sıfıra indiren bir teknolojiydi. Şimdi bir plak üretmek için ham madde gerekiyor, pres gerekiyor, kapak, depo, kamyon, mağaza gerekiyor. Kaset için plastik gerekiyor, bant gerekiyor, üretim hattı gerekiyor, CD için disk basmanız gerekiyor, işte yine kapak mapak gerekiyor filan. Ama bilgisayardaki bir MP3'ün ikinci kopyasını üretmek için hiçbir şey gerekmiyor. Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorsunuz. Farklı kaydet diyorsunuz, bu kadar basit. Kopyala diyorsunuz, kaç tane kopyala derseniz o kadar kopyalıyor. İşte 1999'da Napster ortaya çıktığında müzik endüstrisinin paniği tam olarak buydu. Napster ilk dijital müzik dosyası değildi. İlk korsanlık da değildi ama milyonlarca insanın birbirinin bilgisayarındaki şarkıları ulaşmasını son derece kolay hale getirdi. İlk çıktığında ben bunu deli deli kullandım. Ne yalan söyleyeyim, deli deli kullandım. Müzik endüstrisinin 100 yıllık kıtlıktan beslenen modeli ilk kez bolluk problemiyle karşılaştı. Plak şirketleri için müzik değerliydi çünkü bir kopyayı üretmek, dağıtmak ve satmak gerekiyordu. İnternette ise bir şarkının milyonuncu kopyasıyla ilk kopyası kadar ucuzdu. Ve o kadar kolay yaratılıyordu. Mesela Metallica'nın Napster'la bir kavgasını gördük. O kavga sembolleşti. Tartışma yalnızca korsanlık iyi mi kötü mü değildi. Dijital dünyada müziğin ekonomik birim olarak ne olduğuna dair büyük bir kriz çıktı ortaya. Şimdi bu sarsıntının büyüklüğü küresel rakamda görmek mümkün. IFPI'nin mesela bugünkü karşılaştırmalı serilerine baktığımızda müzik gelirleri 1999'da 22.3 milyar dolar seviyesindeyken 2014'te 13.1 milyar dolara kadar indi. İşte nominal dolar üzerinden yaklaşık %41'lik bir küçülme yaşandı. İşte bu düşüşün tamamını Napster'a ya da korsanlığa yazmak doğru bir şey değil. Ama yani fiyatlandırma, albüm talebinin değişmesi, yeni dağıtım kanalları filan bunlara baktığımızda ve hani müziğin o MP3 dönüşümüne geç tepki vermesi de biraz burada önemli bir pay oldu. O Napster'ın yarattığı kültürel alışkanlıkta geri bir türlü döndürülemedi. İnsanlar ilk kez aklıma gelen şarkıyı şimdi bulmalıyım duygusuna alıştı. Eskiden mağazanın önüne gider orada kuyruk beklerdik, mağaza mağaza gezerdik. Sizde bu albüm var mı abi? Sizde bilmem ne var mı abi diye. Yani mesela plakçılarda şey olurdu. Güncel mesela popüler müziği satan kasetçiler, metal müzik satan kasetçiler, işte ne bileyim cazdan anlayan ve onu satan kasetçiler. Ben çocukluğum Kadıköy'de geçtiği için o Kadıköy'de hepsinin ayrı ayrı yerlerini biliyordum ve o yüzden de müzik kültürüm biraz şey oldu. Mesela sevmediğim adamın dükkanına girmezdim, o beni mesela belli bir müzik tarzından geriye attı o yüzden. Neyse. Müzik tüketiminde hız beklentisi değişti tabii. Daha sonra iTunes çıktı işin içine, streaming servislere girdi. Korsanlığa yalnızca fiyatla değil, hız ve kolaylık beklentisini meşru biçimde karşılayarak mücadele etmeye başladılar. Apple 2000'li yılların başında başka bir cevap verdi. Merhaba dedi, iPod. Binlerce şarkıyı cebe koydu. iTunes Store'sa insanları korsanla mücadele ederek durduramayacaksak satın almayı korsandan daha kolay hale getirelim fikrine yaslandı. Yani tek şarkının 99 cent gibi satılması albüm ekonomisini de değiştirdi burada. İnsan sevdiği tek parça için bütün albümü almak zorunda kalmasın dediler, haklılardı. Ama dijital mülkiyet dönemi bile uzun sürmedi. Sonra Spotify geldi. Spotify 2008'de Avrupa'da yayına başladığında, ardından streaming modeli büyüdüğünde çok daha değişik bir temel çıktı ortaya. Artık müzik dosyasını da satın almamaya başladık. Bir kataloğa erişimi satın almaya başladık. Yani bu kayıt tarihinin 3 aşaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle, plak çağında bu albüm benim diyordunuz ve rafta fiziksel bir nesneyi gösteriyordunuz. MP3 çağında bu şarkı bende diyordunuz ve sabit diskinizdeki dosyayı gösteriyordunuz. Streaming çağında çoğu zaman hiçbir şey sizde değil. Aboneliğinizin sürdüğü, hizmetin çalıştığı ve lisans anlaşmaları izin verdiği sürece onlara erişebilirsiniz. İşte işin ironik tarafı şu, müzik nesne olmaktan çıktığında sektör önce çöktü, sonra tarihte hiç olmadığı kadar büyüdü. IAPI'ye göre mesela küresel kayıtlı müzik pazarı 2025'te 31.7 milyar dolara ulaştı. Yani demek ki neymiş? Siz para kazanmayı bilirseniz bunlardan para kazanabilirsiniz. İşte streaming artık büyük kayıtlı müzik gelirinin %69.6'sını oluşturmaya başladı ve dünyada ücretli abonelik hesabı kullananların sayısı 837 milyona ulaştı. Yani 31.7 milyar dolar var, demek ki sanatçılar çok zenginleşti filan da düz bir sonuç çıkartmıyoruz, düz adam olmuyoruz. Neden? Streaming'e para önce platforma gidiyor, kayıt hakkı sahiplerine gidiyor, yayıncılık hakkı sahiplerine gidiyor. Mesela Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu 2021 verilerinde streaming gelirlerinin yaklaşık %32'si platformlarda kalıyor diyor. %53'ü kayıt haklarına, %15'i beste ve sözün yaratıcılık haklarına gidiyor. Yani kayıt şirketine giden bölüm içinden sanatçı kendi sözleşmesindeki oranı alıyor. Büyük şirketlerde sanatçıya uygulanan bu royalty oranı %26'ymış yaklaşık. Yani bağımsız ve kendi master kaydına sahip sanatçı için tablo tabii ki bambaşka olabilir ama olmayanlar için öyle değil. Şimdi biz Spotify bir streaming için sana şu kadar para ödüyor cümlesi yanlış. Yani belli bir belirlenmiş bir sabit bir stream fiyatı yok. Ülke abonelik türü, toplam dinlenme havuzu, hak sahipliği, sözleşme vesaireler etrafında dönüp duruyor. Şimdi mesela yine Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin 2020 verileriyle örnek bir hesap yapılmış. 1 milyon stream tipik bir öne çıkaran icracı için yaklaşık 1200 sterlin kazandırıyormuş. Yani bu Türkiye'de çok daha düşük, ben size söyleyeyim. Tipik bir söz yazarı için 1176 sterlin gelir anlamına geliyormuş. Yani bu evrensel bir tarife değil tabii, dediğim gibi. Türkiye'de bu oranlar çok daha düşük. Öte yandan streaming havuzu muazzam. Spotify yalnızca 2025'te müzik endüstrisindeki hak sahiplerine 11 milyar dolar ödeme yapmış. Ama işte bu 11 milyar dolar şeye gidiyor mu, şarkıcıya gidiyor mu, gitmiyor. Net söyleyeyim size. Müzik böylece performanstan nesneye, nesneden dosyaya, dosyadan hizmete dönüştü. Bu dinleme alışkanlıklarında etkisi de büyük. İşte albüm sırası yerine işte playlistler, koleksiyonlar yerine arama kutusu, kıtlık yerine sınırsız bir katalog falan. Bunlar işte bir zamanlar para biriktirip plak alanları için şimdi düşünülmeyecek şeyler. Ama sonra başka bir şey geldi. Yapay zeka geldi. Yapay zeka ile siz sevdiğiniz müzikleri de yapabilmeye başladınız. Bu da bizi apayrı bir yere getirdi. Şimdi sizler için ben sık sık çalıyorum. Dediğim gibi Serhat Ayan YouTube kanalına gittiğinizde orada zaten örneklerini göreceksiniz. Sizler için bir caz, ama noir caz, böyle kara bakışlı bir caz hazırladım sizlere. Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesine yönelik bir caz parça hazırladım. Programımızı da onunla sonlandıralım istiyorum. Müziğin belki de geleceği son nokta gibi düşünebiliriz bunu. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçlarından ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Çok mutlu, çok keyifli kalın. Hoşça kalın.

0: keyfin adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Üniversitelerin mesela kendilerine verilen paperları yapay zeka dedektöründen geçirmesi ve işte bunu ne kadarını yapay zeka yazmış, ne kadarını yazmamış diye. Şimdi orada konuşurken mesela yapay zeka çok enteresan bir kavramı benim gündemime soktu. Dedi ki öğretmenler yapay zekayı nasıl ve nerelerde kullanması gerektiğini öğrencilere söylüyorlar mı? Eğer bunu söylemiyorsa ondan sonra gidin her yer yanlıştır dedi. Ben böyle kaldım hakikaten.
2: Evet. Ben yapay zekaya bir şey yazdıramıyorum. İlk önce kendin bir anlat bana diyor. Ondan sonra diyor ki bu düşünce zincirinde güçlü olan yerler var ama güçlü olan yerlerle uyumlu olmayan argümanların da var. Bunları nasıl savunuyorsun diyor. Bu destekle yazılmış bir tez baş tacı olmalı.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına geldiniz. 1 milyar 416 milyon dolar ise kayıp. Yok ortada. Türkiye parasıyla kaç lira yapıyor? Güncel kurla 58 milyar lira. Kayıp yok bu para ortada. Paralar, milyarlar o kadar çok havada uçuşuyor ki yani bununla şu ülkede nerede bir feryat eden hani aç yatan bir çocuk varsa, nerede et yiyemeyen, süt içemeyen, yumurta yiyemeyen bir çocuk varsa hepsi doyar. Hepsi doyar. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Hani ortada uçuşan paralara bak.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

got our own funny moves. I've got

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatsın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yapay zeka altyapısının ve temel model kabiliyetlerinin metalaşma dönemine girdiği gözüküyor burada. Kullanıcı sonunda bu cevap hangi model altyapısından geldi diye değil, bana en ucuz, en kolay, en entegre biçimde

0: iş yaptırıyor diye bakacak işin içine. Yani bir dakika, bu Gemini'den gelmiş, ben ona bakmam o zaman, inanmam falan demeyecekler. En azından power user diyecek bunu. Yukarıdaki kullanıcılar bunu söyleyecekler. Ama sıradan kullanıcılar, abi kaça geliyor? 5'e geliyor. Tamam bas git ya, 5'ten yapalım onu diyecek. Yani OpenAI ve Anthropic için şöyle bir kötü haber var. Google fiyat kırmaya başlarsa yalnızca ucuz abonelik satışı değil, rakiplerin değerleme hikayesinin de altına dinamit koyacak. Google diyecek ki abi bak, 5 dolara bunları yapabiliriz biz. Anthropic buradan 20 dolar istiyor. Ne gerek var ya, 5 doları bastır geç, gel bizden petrol diyecek. Gel bizden petrol diyecek.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka her Perşembe saat 14'te Radyo Spor.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrine, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: You know, it's taken me a long time, dude, to realize how much you mean to me.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Artık Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ismini değiştirdi. Savaş Bakanlığı yaptı. Çünkü artık sizi kandırmaya ihtiyaç da duymuyor efendim. Diyor ki ben ne yapacaksam istediğim ölçekte yaparım diyor.
2: Fethi Yılmaz'la Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.